0: Allah Teala resullerin vazifelerini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 48. ayet-i kerimesinde. Biz resullerimizi amene olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler, cennetle müjdelesinler, mutlulukla müjdelesinler diye ve olmayanları uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye, onlara cehenneme gideceklerini istihar etsinler diye göndeririz diyor Allah Teala. Allah'ın bütün resulleri amene olmayanları ikaz etmekle, onlara cehenneme gideceklerini ihtar etmekle vazifelidirler. Ama kim amen olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onları da müjdelesinler diye göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kafirlerin Allah'a inandıkları da kesin. İnanmalarına rağmen kafirler. Çünkü Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah Teala cehennem kapılarında olan bu kişilerin Allah'ın Resulüne veya nezirine Allah hiçbir şey indirmemiştir dediklerini söylüyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir ifadesi kullanıldığı cihetle Allah'a inandıkları kesin. Ama Allah'ın hiçbir şey indirmediğine inanıyorlar. Öyleyse Allah inancı o cehenneme giren insanları mümin olmak seviyesine ulaştıramamış. Gene aynı açıdan mümin olmak onun ötesinde bir şey. Şimdi Zümer Suresinin 52. 72. ayet-i kerimesine tekrar dönelim. Ne diyordu? Size Allah'ın Resulleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve buraya, bugün buraya geleceğinizi, kıyamet günü cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse herkes tebliğe muhatap olmuş. Demişler ki onlara, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman da mutlaka Allah'ın cennetine gideceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda aynı açıdan Mülk 7, 8, 9, 10'a bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü kafirler cehennemin kapısında toplanırlar. Cehennemin kapısında kapıları açılır, bölük bölük içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki: size kıyamet günü buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri size gelmediler mi? Ayetleri okuyup kıyamet günü bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Birinci faktör, ama biz onlara inanmadık. İkinci faktör, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Nedir bu cehenneme gidenler? Allah'a inanıyorlar. Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Öyleyse mümin olmak sadece Allah'a inanmak olsaydı O zaman bu insanların da Allah'ın cennetine gitmesi gerekirdi. Ama Allah'a inanan bu insanlar cehenneme gidiyorlar. Bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Orada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Ve diyor, biz onlara dedik ki diyor, yani Allah'ın nezirlerine, buradaki nezir Resul istikametinde kullanılmış. Çünkü paralel. Demin söylediğimiz ayete, Zümer suresinin 72. ayet-i kerimesine paralel. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedikten sonra diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Allah'ın Resulüne onlar diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Her devirde Allah'ın Resullerine bu söz mutlaka söylenmiştir. Biz seni dalalette olarak görüyoruz dedik diyor. Ondan sonra diyor ki eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte akletmek meselesi, o Allah'a ulaşmayı dilemeyi akletmek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece onlar Allah'tan yardım alır. Sadece onlar Allah'ın cennetine girer. Sadece onlar dünya saadetinin sahipleridir. Ötekiler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir şekilde bu hedefe ulaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, konunun başı cehennemin kapısını açacak olan anahtar, cehennemin kapısında bir defa daha söyleyelim, kilit yok ki anahtar olsun, ama bunu mecazi olarak söylüyoruz. Sizi cennete mutlaka ulaştıracak olan faktör, o bir dilektir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişinin kişisel iradesine Allah Teala öylesine değer veriyor ki cezayı çekecek olan veya mükafatı alacak olan o kişi. Öyleyse kişi cezayı veya mükafatı Allah'ın ölçüleri içerisinde hak etmek mecburiyetinde. Böyle bir hak ediş meselesine baktığımız zaman, o zaman farklı bir olay görüyoruz. Bir dilek meseleyi çözmeye yeterli. Bir insanı cennete mutlaka ulaştırmaya bir tek dilek yeterli. Belki birazcık Kur'an-ı Kerim okumuş, birazcık mürekkep yalamış olan birisi bizim karşımıza çıkacak ve diyecek ki hop hop dur bakalım arkadaş. Cennete girmenin yolunu sen daha evvel bize söyledin. Cennete girebilmek için mutlaka kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Ya bir insan düşünelim ki onun kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla ama Allah'a ulaşmayı dilemedi. Böyle olan insan, madem ki Allah Teala'nın kanunu var, kazandığı dereceler fazla olanlar ancak cennete gider, kaybettiği dereceler fazla olanların ise gideceği yer mutlaka cehennemdir. Hadi bakalım şimdi cevap ver bize. Bir adam düşünelim ki bu adamın kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla, adam ömrü boyunca ibadet etmiş, boyuna derece kazanmış. Ve ölüyor, öldüğü sırada kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla. Ver bakalım cevabını şimdi diyorlar bize. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennemdir. İşte ayet-i kerimelerin bütününü söyleyeyim. İki ayet-i kerime. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar ki kesin şekilde bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı onlar asla, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı kesin şekilde dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Sonuç. 8. ayet-i kerime. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Olay bitti. Demek ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onların dereceleri mutlaka kaybettikleri dereceler fazla, kazandıkları dereceler az olmak durumunda. Ama o kardeşimizin söylediği, demin bize hop hop diyenin söylediği bir vakadır. Adam öyle işler yapar ki bu kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olabilir. Böyle olduğunu kabul edelim. Ama Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse onların amelleri heba olur diyor. Habitat amalühüm diyor. Onların amelleri heba olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun sırrı burada. Eğer bir kişi sevapları günahlarından fazla biri olarak yaşıyor, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölüyorsa, öldüğü güne kadar onun dereceleri muhafaza edilir, kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazla görünür orada. Ama ölüm günü kiramen katime melekleri o Allah-u Teala'yı dilemediği için amel defterinde düşünceler de görüldüğü cihetle dilemediği kesinleşiyor. Ve amel defterinden kazandığı, kendi iradesiyle yaptığı ameller sebebiyle kazandığı dereceler siliniyor sevgili kardeşlerim. Onların amelleri heba oluyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hüsrandadır. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde ameller açısından diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa, tekzip ederse onlar hüsranda olanlardır diyor ve onlar hidayette de değildirler diyor. Allah'a ulaşmayı yalanlayan ruhun Allah'a ulaşmasını yalanlayan kişi hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecek olan birisi. Yalanladığına göre Allah'a dünya hayatındaki insan ruhuna ulaşacağına inanmıyor kişi. O yalanlayan kişinin standardını veriyor Allah Teala. Onlar diyor, hüsrandadırlar, hidayette de değildirler. Yani hem hüsrandalar hem dalaletliler Yunus 45'e göre. İşte bu hüsranda olan insanların durumu nedir diye bakıyoruz. Müminin 103'te Allah Teala diyor ki kıyamet gününde mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesin ama kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olsun, bu mümkün değil. O kişinin ölüm anında onun bütün amelleri sebebiyle kazandığı dereceler ifna oluyor, yok oluyor. Amelleri sebebiyle kazandığı dereceler heba oluyor sevgili kardeşlerim. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde de Allah Teala hüsranda olanların amelleri heba olur diyor. Peki amel olanlarınsa mutlaka kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Vel Asr suresinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki Vel Asr'i اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي هُسْرٍ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Asra, zamana yemin olsun diyor Allah Teala. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar ama aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Hüsranda olanların durumu neydi? Günahları sevaplarından fazla. Ama amin olanlar, onlar hüsranda olanlar gibi değil, onların da sevapları günahlarından fazla. İşte böyle bir dünya sevgili kardeşlerim. Laf aramızda, mutlu olmak mı istiyorsunuz, mutsuz olmak mı? Seçim sizin. Buyurun. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun, Allah'ın cennetine girin. Eğer siz mutsuz olmak istiyorsanız buna biz karışamayız tabii. Bizim görevimiz size doğruyu söylemek, göstermek. O zaman da buyurun, cehenneme girmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala bir tek dileğinizle sizi cennetine ulaştırmaya hazır. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Hiç de amel etmeniz, ömrünüz boyunca bir kuruşluk ameliniz yok. Ne yazar? Cennet yazar. Ömrünüz boyunca 5 kuruşluk ameliniz yoksa, hiç ameliniz yoksa ama Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bırakınız ertesi gün olmayı, 10 saniye sonra ölmüşseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah Teala mutlaka üzerinizde bir takım işlemler yapacaktır. Ne yapacak acaba Allah Teala? Gelin arayalım Kur'an-ı Kerim'i, ne yapacak? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi ne yapacağını gösterecek. Diyor ki ey amel olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, Allah sizin günahlarınızı örtüyor. Ne yapıyor? Amel defterinizin sol tarafında yeşil rakamlar, affedersiniz, kırmızı rakamlar vardır. Burası nakıs tarafıdır. Burası negatif tarafıdır. Burası eksi tarafıdır amel defterinizin. Bu tarafta, sağ tarafta amel defterinizin pozitif tarafı, zaid tarafı, artı tarafı. Kazandığınız dereceler bu tarafta, kaybettiğiniz dereceler de bu tarafta.
1: yer alıyor.
0: Ne kadar kaybedilmiş dereceniz varsa şu taraftaki derecelerin hepsi kadar dereceyi Allah Teala sağ tarafınıza kaydediyor. Günahlarınız böylece örtülüyor. Örtülünce oradaki diğer rakamlar sebebiyle daha evvel kazandığınız birkaç derece sebebiyle mutlaka amel defterinizin kazançhanesi, kayıphanesini açacaktır. Gideceğiniz yerse Allah'ın bu kanununa göre de cennettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gözlerindeki engel, görme hastasının üzerindeki engel, kulaklarındaki engel, işitme hastasının mührü, kalbindeki engel, kalbinin mührü açılacaktır ve kişinin kalbine ekinnet alınıp ihbat konulacaktır. Bu kişi bu 7 tane kendisine verilen Furkan sebebiyle günahları tamamen örtülen bir kişi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte eğer söz konusu olan cennet mutluluğunuzsa tamam. Sadece bir dileğiniz cennete mutlaka girmeniz için yeterli. İkinci basamakta Allah Teala tarafından seçilirsiniz. Herkes seçilir. Seçilmeyenler sadece başka insanları Allah'a ulaşmaktan men edenlerdir. Onları Allah'ın yolundan men eden, öyle insan ruhunun Allah'a ulaşması falan diye bir şey yoktur diyenler, onlar seçilmeyenlerdir. Onun dışında herkes seçilir. Seçilenlerden de her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine girecek olanlar sadece onlardır. Ama Allah Teala size sadece cenneti garanti etmiyor. Ötesi var. Mutlaka sizi mürşidinize ulaştırır. 14. basamakta ve mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. 21. basamakta ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Öyleyse ne olur sevgili kardeşlerim? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanla aranıza öyle bir perde çeker ki Allah Teala şeytanın sizin üzerinizdeki bütün nüfuzunu kırar. Artık şeytan size hiçbir şey yapamaz. Sizi üzemez, huzursuz edemez. Şeytani standartlar size tesir edemez ve mutlu bir insan olursunuz. Şeytanın hegemonyasından kurtulan herkes mutluluğu yaşamaya ehil olur. Çünkü sizi mutsuz eden asıl sebep şeytandır. Çünkü şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın yolunda en güzele ulaşmak söz konusuysa ve Allah'ın zatı Allah'a ulaşacak olan bütün ruhlar için bir sığınaksa, Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Vallahu indehu hüsnül me'ab. Andolsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır, me'abtır. Öyleyse ruhunuzun ona ulaşması söz konusu. Allah Teala 3. basamakta sizi seçen Allah Teala 14. basamakta huşu sahibi kılar sizi, mürşidinize ulaştırır ve nefs tezkiyesine başlarsınız. 21. basamakta nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolar. Ruhunuz da her %7 fazıl birikiminde bir gök katı açarak 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu noktaya kadar tamam olarak %100 Allah'ın garantisindesiniz. Siz ne yapmışsınız? Bir tane bir şey yapmışsınız, Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah ne yapmış? Allah Teala evvela sizi seçmiş. Sonra sizi Allah'a ulaşmayı diler dilemez üzerinizde Rahim Esma'sı tecellisine başlatmış. Bu Rahim Esma'sı tecelli kör, sağır ve dilsiz olan sizleri gören, işiten ve idrak eden insanlar hüviyetine getirmiş. Bunları yaparken de bütün günahlarınızı örtmüş, günahlarınızı sevaplarınızdan öteye geçirmiş. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün ölseniz, gideceğiniz yer mutlaka cennet. Çünkü sevaplarınız günahlarınızdan fazla. Ama hiç ameliniz yok. Olsun, Allah Teala size her şeyin en güzelini vermek üzere var. O kadar çok sizleri seviyor ki sizi hemen hemen hiç sayılacak olan bir tek sebeple, bir Allah'a ulaşma dileğiyle cennetini almaya hazır. Bütün kanunlarını ona göre koymuş ve her Furkan'da günahlarınızın bir kısmını sevaphanesine yazarak 7. Furkan'la günahlarınızı tamamen örtüyor. Bu sebeple sevapları günahlarından fazla olan bir insan oluyorsunuz. 7 saniyelik bir zamandan daha kısa bir zaman parçasında. Daha o zaman birinci kat cenneti hak ettiniz. Ama ömrünüz var. 5-6 ay hayattasınız. O zaman mutlaka sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Ulaştınız. Ulaştığınız an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Neden? Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip ruhunuza talepte bulunmuştur. Senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi. Yani vücudu terk et, Rabbine geri dön. Yani bu vücuda artık ben ruh olarak müdahil olacağım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni sohbette sizlere mutluluğu anlatıyoruz. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanla ilişkiyi kestiği için siz 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanın size asla zarar veremeyeceği bir sağlam korunma altındasınız. 3. basamaktan 21. basamağa kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. 21. basamakta nefsinizin, kalbinin durumu nedir? %51 nurla dolmuştur. Bunun %49'u fazıldır, %2'si de rahmettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın indinde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah Teala sizi daha dilediğiniz anda Allah'ın cennetine ehil kıldı. Ama 5-6 aylık bir hayatınız daha vardı. Mutlaka sizi mürşidinize ulaştırdı. Arkadan da o 5-6 aylık hayatınız süresince nefs tezkesini yaptınız. Zikrinizi giderek arttırdınız. Nefsinizin kalbini %50'den fazla nur kapladı. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. İşte buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında ne var? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra yolunuza devam etmek Allah'ın garantisinde değil. Allah garantiyi buraya kadar veriyor. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur var. Nurlar mutluluğunuzu yaşatır size. Karanlıklar da mutsuzluğunuzu yaşatır. Her gün yarıdan daha fazla mutluluğu yaşamaya hak kazandınız. Allah bunu size garanti etti, gerçekleştirdi. Bundan sonra ulaştığınız 33 bin zikri 35 bine, 37 bine, 39 bine yukarıya doğru çıkarmanız lazım. 47 bin zikre adım adım ulaşmanız lazım. Bu beyaz örtünün altında yapacağınız zikir, virt müessesesi sizin mutluluğunuzun en sağlam teminatıdır. Sevgili kardeşlerim, adım adım öteye geçersiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Mutluluğunuz %80'e ulaşır her gün. %80'i aşar. Daha sonra daimi zikre ulaşırsınız. %100 mutlu bir insan olursunuz. Burada iç dünyanızda daha sülh ve sükun sağlanmıştır. Dış dünyanızda da sülh ve sükun sağlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de sülh ve sükun sağlanmıştır. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bu kişinin onu mutsuz edebilecek olan bir davranışı, ona telkin edebilecek olan bir vazı artık yoktur. Zemin tamamen nurlardan oluşmuştur. Bütün ortam baştan aşağı %100 aydınlıktır. Bu kişi daimi zikre ulaştığı zaman bir dizayn gelir onu sımsıkı sarar. Bu dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk vardır. Kişi daimi zikre ulaştığında iç dünyasında mutlak olarak saadet içinde yaşar. Çünkü içindeki kavga bitmiştir. Nefsin afetlerini oluşturan bütün afetler nefsi terk etmiştir. Yerini %98 fazıllar almıştır. %2 de rahmet nuru almıştır. Nefsin kalbi %100. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanmıştır. Peki sonra gelelim. Bu kişinin dış dünyasına, dış dünyasında da kavga bitmiştir. Mutluluk kavganın bittiği yerdedir sevgili kardeşlerim. Dış dünyasındaki kavga neden bitmiştir? Bu kişi artık kimseye karşı üstünlük iddiasında bulunmaz. Ondan üstün olduğunu diğerine ispat etmek gibi bir cehalet dizaynına girmez. Nefsinin tesirinden tamamen kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda bu kişinin dış dünyasına baktığımız zaman başka insanlarla arasında sadece dostluk vardır. Onunla başka insanlar arasında. Başka insanlar onu sevmeyebilir. Ona düşman da olabilir. Ama o onlara karşı düşman olamaz. Onun dünyasında kin, nefret ve benzeri fiiller, düşmanlık artık bütünüyle yok olmuştur. O kendisine düşmanlık eden kişileri de kurtarmak için hayatını harcayacaktır. Cehennemden kurtarmak için, dünya mutsuzluğundan kurtarmak için. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi cennetine çağırıyor. Ve dünya saadetine çağırıyor. Öyleyse dünya saadeti üç ayrı cepheden oluşan bir vetiredir demiştik. İki tanesini söyledik. Birisi iç dünyanızda mutluluk, kavganın bitmesi, sülh ve sükunun yerleşmesi. İkincisi dış dünyanızdaki mutluluk, başka insanlarla kavganızın bitmesi. İç dünyanızdaki mutluluk hangi kavganın bitmesi? Nefsinizle, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasındaki kavganın bitmesi. Kesintisiz bir mutluluğa ulaştırır sizi. İkincisi, nefsinizin afetleri yok olması sebebiyle dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızın bitmesi. Sizin kavganız bitmiştir. Kimseye düşman olamazsınız. Onlar size düşman olabilirler ama sizi kendilerine düşman yapamazlar. Onları kurtarmak için bütün gayretinizi harcamakta devam edersiniz. Sonra sevgili kardeşlerim, üçüncü cephesine bakıyoruz konunun. Allah ile olan ilişkiler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapmak. Nefs tezkiyesi yapmak. İşte bütün ibadetler sizin için büyük zevkler oluşturmuştur. Daimi zikirdesiniz. Her anınız mutlu anlar olarak yaşantınıza girecektir. Ve zamanı böyle aşacaksınız. İç dünyanızda mutlu, dış dünyanızda mutlu, Allah ile ilişkilerinizin hem emirler cephesinde mutlu hem de nehiler cephesinde mutlu. Emirler cephesinde neden mutlusunuz? Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde mutlusunuz. Çünkü bütün emirleri, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zikir yapmak, hepsi sizin için birer zevk. Bütün yasakları, Allah neyi yasak etmişse hepsini uygulamak, aksi içinizden gelmediği için, hiçbir Allah'ın yasaklarına karşı hiçbir talebiniz olmadığı için aksini işlemeniz mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde de hem emirler cephesinde hem de nehiler, yani yasaklar cephesinde tam bir itaat halindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi mutsuz edebilecek olan hiçbir faktör yok. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir huzur hali, mutluluk hali, dış dünyanızda kesintisiz bir uyum hali, huzur hali, mutluluk hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir huzur hali, mutluluk hali, uyum hali. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutlak bir saadetin içindesiniz. İşte saadet bu. Öldüğünüz zamansa, buraya kadar geldiğinizi düşünüyoruz. Öldüğünüz zamansa, eğer Allah'ın sizi ulaştırdığı yerde kalmayı başarmışsanız, yani ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra aşağı düşmemişseniz, aynı seviyedeki zikrinizi devam ettirebilmişseniz, üçüncü kat cennete girersiniz. Eğer bir insanın ömrü mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bitmişse, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemiş olması temel şart. Bir kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş de hemen ölmüşse, mutlaka birinci kat cennete girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak varken kendinizi mutsuzluğa mahkum etmeniz niye? Hiç düşündünüz mü bunu? Eğer düşünmediyseniz düşünün. Allah'ın dostu size diyor ki düşünün. Mutlu olmak sizin için de var. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Böyle bir kitabımız var. Kardeşlerimizin, aramıza katılan kardeşlerimizin eski hayatlarıyla yeni hayatlarını mukayese ettiği bir kitap. Kitabın adı Mutluluk Sizin de Hakkınız. O kitabı alın. Ne kadar çok ayrı gruptan insan aramıza katılmış. Eski hayatları, yeni hayatları, mutsuzlukları ve mutlulukları. Siz de o gruplardan birindesiniz muhakkak şu anda. O zaman onların mutluluğuna gıpta edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken mutsuzluk niye? Hepinizi Allah'ın mutluluğuna davet ediyoruz. Ve bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi Allah'a ulaşma dileğinde mutlaka bulundurarak hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaştırsın dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Muradımız hep Allah'ın zikri, Allah'tan bahsetmek. Biz Allah'a hayranız. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Bunlar birbirinin arkasından gelen daha üst, daha üst, daha üst boyutta sevmenin isimleri. Biz Allah'a hayranız. Sevmek o kadar güzel bir şey ki, sevgili kardeşlerim. Bir insanın mutluluğu geniş ölçekli bir dizaynda sevmek fiiline dayalıdır. Nefret edenler mutlu olamazlar. Onlar mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacak olanlardır. Sevenler mutluluğu yaşarlar. Sevmekse Allah'ı sevmeyi de muhtevasına alan dünyanın en önemli faktörüdür. Hoşlanırsınız, seversiniz, aşık olursunuz ve neticede hayran olursunuz. İşte Allah Teala bize öyle şeyler öğretti ki biz Allah'a hayran olduk. Bu sevmenin çok ötesinde bir olay. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak ister. Ama insanlara baktığınız zaman onların hep mutsuz olduğunu görürsünüz. Neden? Çünkü sevmenin kanunlarını bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, nefretle karışık bir sevgi, sevgi değildir. Sevmek fiilinin muhtevasını nefret eden kişi hiçbir zaman yaşayamaz. Sevmek bir mutluluktur. Sevmek bir huzurdur. Sevmek öyle bir şeydir ki insanın içinden haykırmak gelir. Ey Yüce Allah'ım, ben seni seviyorum, çok seviyorum diye bağırmak gelir. Sevgili kardeşlerim, elbette bunlara gerek yok. Çünkü Allah Teala sizin sözlerinize bakmaz. Sizin sözlerinizin ifade ettiği manalar Allah için çok önemli değildir. Ama burası kalbiniz. Kalbiniz ne söylüyor Allah hakkında? Onu Allah Teala herkeste hangi seviyede varsa net olarak görür ve bilir. Aşkların en büyüğü Allah'a karşı duyulan aşktır. Sevgilerin en hudutsuzu, en yükseği, en çok mutlu edeni Allah Teala öyle bir aynadır ki o aynanın öbür tarafındakini ne kadar çok severseniz o da sizi o kadar çok sever. O kadar çok dediğim zaman aynı seviyede bir sevgiden bahsetmiyoruz. Bir insanın Allah'ı sevmesiyle Allah'ın onu sevmesi arasında binlerce kat fark vardır. Allah'ın sevgisi sonsuzdur. Ama biz insanlar netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Allah Teala bizleri halk etmiş. Ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki insan olarak halk etmiş, insan olarak yaratmış. Halk etmek biliyorsunuz yaratmak anlamına geliyor. İşte Allah Teala bizleri yaratmış sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratmak lütfunda bulunmuş. Öyleyse kainatta Allah'a en yakın mahluklar bizleriz. Hangi açıdan bizleriz? Çünkü doğar doğmaz Allah Teala hepimize ruhundan üfürmüş. İnsan olarak doğan herkesin içine Allah Teala mutlaka doğar doğmaz ruhundan üfürür. Artık o kişinin şeklini alan bir ruh o kişinin içindedir. Dilediği an ruh vücudu terk edebilir. Dilediği yere gidebilir. Tekrar geri dönüp o vücuda girebilir. Kişinin ruhu bile duymaz. Sevgili kardeşlerim, burası şakaydı tabii. Ruh ayrıldığına göre elbette kendisinin ayrılıp ayrılmadığını en iyi bilendir. Sevgili kardeşlerim ama biz hissetmeyiz. Bir insan için Allah Teala'nın hedef gösterdiği en önemli husus o kişinin mutluluğudur. Allah insan adı verilen mahlukunu mutlu olsun diye yaratmış. Ve bir denge içinde ona dünya adı verilen bu gezegende hayat vermiş. Nasıl bir denge? Nefsiniz var, %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var, %100 hasletlerle dolu. Ve tam bir denge, birisi ötekinin üzerinde değil, eşitlik söz konusu. Bir tarafta Allah ve onun güzellikleri, öbür tarafta şeytan ve onun çirkinlikleri. Nefret, kin, öfke, intikam. Allah Teala'nın dizaynı içinde ruhumuzun standartlarına tam ters düşen hususlardır. Ruhumuz mu? Onda sevgi vardır. Nefsimizde nefret söz konusudur. Öyleyse ruhumuzun hasletleri söz konusu ama nefsimizin afetleri söz konusu. Her zaman biz insanlar hayat adı verilen bir standart içinde yaşarız. Ne kadarsa ömrümüz, o ömrü insan standartları içinde bir insan olarak yaşayacağız. Ve Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizleri insan olarak yaratmış. Yani ruhundan üfürmek ve bu ruhu bize mal etmek. Allah Teala'nın biz insanlara yaptığı en büyük nimet hüviyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ruhunu Sadece insan taşır içinde. Ne hayvanlarda, ne meleklerde ruh mevcut değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruh bu kadar önemli mi? İnsanlara, sadece insanlara has bir müessesi olduğu için önemli. Bir, insan neticede Allah'a geri dönecek olan bir emaneti bünyesinde taşımak şerefine ulaştığı için önemli. Sadece insan için geçerli olan bir olay sevgili kardeşlerim. Bizler insan olarak yaratıldık. Yani doğar doğmaz Allah Teala bizlere ruhundan üfürdü. Ve ruh derhal bizim fizik vücudumuzun şeklini aldı ve ne zaman ruhunuzu görseniz sizin aynınız olduğunu görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, ruh öyle bir varlık ki Allah Teala'ya ait. İnsanlar bir ruh taşırlar ama ona hakim değillerdir. Neden değillerdir? Çünkü ruh dilediği anda vücudu terk edebilir, dilediği yere gider ve dilediği an tekrar geri döner. İçinde bulunduğu vücudun sahibinden izin almak gereğini duymaz. Böyle bir yetkinin sahibidir. Ama ruh kendi standartları içinde kendisi istiyor diye o kişi ölmedikçe Allah'ın zatına geri dönemez. Böyle bir yetkisi yoktur. Ne zaman insanoğlu ecel şerbetini içerse, yani ölürse, o zaman ruhu vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Allah'ın zatına geri dönecektir. Bütün ruhlar sahipleri olan Allah'a mutlaka geri döneceklerdir. Allah Teala ruhundan üfürür. Ruh insanın derhal şeklini alır ve bir ömür boyu insan hangi değişiklikleri geçirirse ruh da aynı değişiklikleri geçirir. Ruhun da görüntüsü kişinin yaşlandıkça değiştirdiği şekle göre şekillenir. Allah Teala neden en çok insanı seviyor yarattığı bütün mahlukatı içinde? Çünkü sadece insana ruhundan üfürmek zorunda bulunmuş. Hayvanlarda, meleklerde, cinlerde böyle bir ruhu taşımak imkanı yok. Sadece insana bu yetki verilmiş. Öyleyse biz Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bizler insanız. İnsan olarak da yaratılmışız ve insan olarak yaratılan

Bir insan için sevgili kardeşlerim, huzur ve mutluluk nefsin kalbindeki afetlerin yok olma yüzdesiyle paralel bir seyir takip eder. Bir insan nefsinin kalbindeki afetlerden %50'sini devre dışı bırakabilmişse, bu onun %50 mutlu olmasını gösterir. Zikir, o kişinin kalbindeki afetleri temizleyen tek silahtır. Başka bir silah mevcut değil. Nefsin afetleri sadece Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıyla hedefe ulaşır. Allah kelimesi ya sesli olarak Allah Allah Allah diye tekrar edilir ya da sessiz olarak diye tekrar edilir veya ağız da kımıldamaz. Ses de çıkmaz ama kişinin çok hafif bir şekilde dişleri hafif aralanmak suretiyle gözle görülmesi pek mümkün değildir yakından bakmadıkça. Allah kelimesini kişinin tekrarı onun nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşmasının tek sebebini teşkil eder. Allah Teala ister ki herkesin kalbi %100 nurlarla dolsun. Daimi zikirde bu konu tamamlanır. Kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolar. Sevgili kardeşlerim, nurlar mutluluğunuzun simgesidir. Afetlerse karanlıklarla temsil olunur. Mutsuzluğun simgesidir. Öyleyse nefsimizin kalbindeki nurlarla mutluluk arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsimizin kalbindeki afetlerle mutluluk arasında da tam bir terslik söz konusudur. Afetler ne kadar azalırsa mutluluğumuz o kadar çoğalır. Sevgili kardeşlerim, afetleri yok edecek olan tek mekanizma zikirdir. Allah kelimesinin Allah Allah Allah diye tekrarı ne sağlar? Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarının nefsimizin kalbine ulaşmasını sağlar. Rağbet nurları taşıyıcı faktörlerdir. Ama fazlalar %2 rahmet nurundan sonra nefsimizin kalbine %98'e kadar ulaşıp yerleşecek olanlardır. %98 fazıl nuru artı %2 rahmet nuru o kişinin kalbindeki nurları %100'e tamamlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk nefsin kalbindeki nurlarla paralel bir seyir takip eder. Yani ne diyorduk? Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar zikir, o kadar nur birikimi. Öyleyse Allah-u Teala'ya çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. Gelmez mi sevgili kardeşlerim? Bu sistemi Allah-u Teala otomatik olarak tatbikata koymuş.

Biz Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredeceğiz. Allah Teala da kalbimizi gönderdiği nurlarla dolduracak. Daimi zikirle kalbimiz tamamen nurlarla dolacak. Sevgili kardeşlerim, bir insan hayatını mutlu olarak da geçirebilir, mutsuz olarak da geçirebilir. Bu onun davranışlarına kalmıştır. İnsanlar vardır, bir ömür boyu mutsuzluğu yaşarlar. Onlar Allah ile ilişkilerini koparmış olanlardır. Allah'a inanmayan insanların bile var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikriniz hangi ölçüde artarsa o ölçüde sizi mutlu kılar. Dünyadaki en mutlu insanlar bu sebeple daimi zikrin sahipleridir. Zikri daim, yani daimi zikir, kesintisiz bir şekilde o kişinin iç dünyasında Allah kelimesinin tekrar edilmesidir. Onun dudakları kımıldasa da kımıldamasa da o noktaya ulaştığı zaman çok hafif bir hareketle o kişinin ağzının devamlı kımıldadığını göreceksiniz. Kımıldama sadece. Belki hareket de sayılmaz. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımıza hamd etmek ve şükretmek asli görevimiz olmalıdır. Başka bir varlık olarak da yaratılabilirdik. Ama insan olarak yaratılmışız ve Allah'ın bize ruh üfürmesi söz konusu olmuş. Sonra ne olmuş? Sonra biz Allah'ın bize verdiği görevi gerçekleştirmişiz. Ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırmışız. Hiç kimse tabiyetini gerçekleştirmedikçe onun ruhu vücudundan ayrılamaz. Oysa ki Allah-u Teala'nın emri var. Diyor ki İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön diyor. Ruha Allah'ın verdiği emir budur. İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön. Bütün ruhlar o kişi istese de istemese de Rabbine geri dönecektir. Ya kişi hayatında Allah'ın güzellikleri kendisine anlatılıp da aklı onlara yattığı zaman mürşidine tabi olacak. Tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecek ve kişinin zikir sayısı arttıkça 7 tane gök katını birer birer aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Ve sonra Allah'ın zatına ulaşacak. İliğinde Allah ile birlikte olacak. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin. Bize emanet olarak verdiği ruhunu geriye istiyor. Ve her doğan kişiye, kadın olsun, erkek olsun, Allah Teala mutlaka ruhundan üfürür. Ama insandan başka hiçbir mahluk yoktur ki Allah onları ruhundan üfürmüş olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlerden sadece tek bir şey ister. Hepinizin mutlu olmasını. Bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Ama Allah Teala hepinize serbest irade verdi. Bu serbest irade neticesinde herkes dilediğini yapmakta, kendi iradesiyle serbest bırakıldı. İşte insanlar var, ömürleri boyunca asla böyle bir şeye teşebbüs etmezler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse mürşitlerine ulaşmak gibi bir şey de akıllarına gelmez. Oysa ki herkesin yeryüzünde tayin edilmiş bir mürşidi mutlak olarak vardır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de hacet namazını kılar, Allah'tan sorarsa mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. O kişinin yapması lazım gelen şey nedir? Mürşidine dünyanın neresinde olursa olsun ulaşmak ve ona tabi olmak. Tabi olduğu anda ne olur? Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru giden kafileye katılır. 7 tane gök katını aşar. 7. katta 7 tane alemden geçer. Ve ruh Allah'a geri döner. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi dolu bir dünyada yaşamak, Allah-u Teala'nın nasip kıldığı en büyük servettir. Mutluluk parayla satın alınamaz. Mutluluk iç dünya ile alakalı, Allah ile alakalı bir serüvendir. Sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar böyle bir mutluluğa sahip olurlar. Onların da eğer bu minval üzere kalırlarsa, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmak onları tatmin ederse, benim yolum buraya kadar derlerse, yarı mutluluğun sahibi kılar %7 kere 7, %49 eder. Her gök katında %7 nur birikimi gerçekleşir. %2'de rahmet nuru kişi mürşidine tabi olduğu zaman tahakkuk etmiştir. Öyleyse %2 artı %49, %51 nurla o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte bu vuslattır. Ruhun Allah'a ulaşması, %51 nur birikimi ve kişinin dünya mutluluğunun %51'ini yaşaması, yarı yarıya bir mutluluk. Ne zaman o kişi fizik vücudunu teslim ederse, bu mutluluk %50'nin ötesine geçecektir. Ne zaman nefsini teslim ederse, %100'e
ulaşacaktır. Nefsin teslimi daimi zikirle mümkündür. Son teslim, iradenin Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, olaylar dizisini bir bütün olarak gözünüz önüne getirdiğinizde Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğini net olarak idrak edersiniz. Onun için biz de sizlere rahat rahat söylüyoruz ki Allah hepinizi seviyor, çok seviyor. Bu Allah'ın dizaynı içinde sevgi dolu bir dünyada yaşamak herkesin hakkıdır. Ne var ki bedava değildir. Herkes mutluluğu yaşayamaz. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse %51 mutluluğa ulaşamaz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyen hiç kimse %80 mutluluğa ulaşamaz. Nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmeyen hiç kimse %100 mutluluğa ulaşamaz. İradesini teslim etmekse bütün bunların çok daha ötesinde bir güzelliği ifade eder. O kişi tasarruf altına girer. Sevgili kardeşlerim, bu bütünlük içinde her şey öylesine güzel ki Allah'a ondan hoşlanmakla başlayan yakınlık hissi, onu sevmekle, ona aşık olmakla ve ona hayran olmakla devam eder. Son noktada hayranlık vardır. Allah'a hayran olmak.

0: Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanımak her zaman sizi adım adım mutluluğa ulaştıracak bir hedeftir. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak, giderek artan miktarda Allah'a karşı olan sevginizin artmasını ifade eder. Son noktasında iradenin de Allah'a teslimi vardır. İradesini de Allah'a teslim edenler, yalnız onlar Allah'ın tasarrufunda olabilirler. Böyle bir şey mümkün müdür? Elbette mümkündür. Daimi zikrin sonu, o kişinin biraz ömrü varsa mutlaka buraya ulaşır. Kişi iradesini de Allah'a teslim eder. O zaman o da her şey çok mu güzel, yoksa bana öyle geliyor diyenlerden, bunu kalpten söyleyenlerden birisi olur. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevanın en önemli parçası sevgidir. Allah insanlara sevmeyi öğütler. Şeytan da boş durmaz, insanlara nefret etmeyi öğütler. Şeytan mütemadiyen başka insanların sizlere yaptığı kötülüklerden bahseder. Onlardan intikam almanızı ister. Allah Teala da hep ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz gerektiğini ifade eder. İşte üç tane kitaplı din. Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Üç kitaplı dini de A'dan Z'ye tetkik ettik sevgili kardeşlerim. Ne çıktı? Aynı skala çıktı ortaya. Hristiyanlık önce birincisinden başlayalım. Musevilikte de, Hristiyanlıkta da, İslam'da da, ki bunlar üç kitaplı dini ifade ederler. Yani Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de temel 7 safa ve 4 tane teslimdir. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa mürşide tabiiyet. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşması. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safa muhlis olmak, yedinci safa iradeyi de Allah'a teslim ederek teslimleri tamamlamak. Tevrat'ı incelediğimiz zaman bu yedi safa ve dört teslimin mevcut olduğunu Allah Teala bize gösterdi. İncil'i incelediğimiz zaman yedi safa ve dört teslimin orada da mevcut olduğunu tespit ettik. Allah gösterdi. Ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 safa ve 4 teslimin orada da mevcut olduğunu gördük. O zaman gördük ki zaten Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da Allah Teala bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Bu Hz. İbrahim'in Hanif dini üç kitaplı dininde temelini oluşturuyor. Üç kitaplı din de Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Söylediğimiz 7 Safa ve 4 tane teslim içerir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse Allah Teala'nın nezdinde Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din söz konusu değil. Söz konusu olan din Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. 7 Safa ve 4 teslimden oluşan Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, şuraya ulaşıyoruz ki Allah Teala hepinizden sadece ve sadece sizlerin mutlu olmanızı ister. Bunun formüllerini ve sonuca ulaşma imkanlarını açıklamıştır Allah Teala önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de. Ana çizgilerde, esasta, yani 7 Safa ve 4 teslimde, 3 dinde de bir değişiklik mevcut değildir. Sadece bir tek din vardır diyebiliriz. O din Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. O din Musevilerin dinidir. O din Hristiyanların dinidir. O din İslam'ın dinidir. Bu dinlerin iniş sırasına göre açıklamayı ifade ediyor. Önce Musevilik var, sonra Hristiyanlık var, sonra İslam. Ama Hz. Musa da, Hz. İsa da, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de aynı dinin sahipleridir. Hz. İbrahim'in Hanif dininin sahipleridir. Allah Teala'nın hepinizi bu Hanif dinin çatısı altında sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili ve muhterem kardeşlerimiz, sonsuz mutluluklar sizlerle olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Selamünaleyküm efendimiz. Ellerinizden hürmet yapıyorum inşallah. Efendimiz, hazır anonsumuz için bilgilerinizi arz ediyorum hürmetinize.
2: İnşallah Berhan, Allah razı olsun. İnşallah hemen başlayabiliriz.
1: Başsın efendim, hemen geçiyorum inşallah hürmetinizle.
2: İnşallah.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim, bir güzel günde, bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim, ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinizde zatenizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha onun hepinize hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah Teala'nın sizin için dilediği sadece tek bir şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bütün mukaddes kitapları Allah Teala bu hedefe yönelik olarak indirmiştir. Mutluluk. Kainatta en çok sevdiği mahluku insandır. Ve insanın mutlu olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması, ondan sonra da cennete gidip sonsuza kadar cennet saadetini yaşamaya devam etmesi, işte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu kadar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Bütün kutsal kitaplar aynı şarkıyı söylerler. Mutluluk şarkısı. Bütün kutsal kitaplar hepsi birer saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir. Reçetesidir. Ve aynı zamanda da saadet garantisidir. Allah-u Teala bütün insanlara garanti veriyor mutluluk konusunda. Bütün insanların mutluluğunu Allah-u Teala garanti ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir tek hedefi var. Hepinizi mutlu kılmak. Söylediği her şey 606 sayfalık Kur'an boyunca Allah'ın söylediği her şey. Sadece sizi mutlu kılmak için. Allah Teala sosyal bir mahluk olarak, yani başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yarattığı insan adı verilen bu mahlukunu en güzel bir dizayn içerisinde yaratmış. Mutlu olabilecek bir hüviyetle yaratmış. Ne diyor Allah Teala? Biz insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Ne demek hanif fıtratı? Tek Allah'a inanabilecek olan bir özellik, birinci özellik. Allah yolunda sağlam tek bir toplum. İkinci özellik ve Allah'a teslim olma özelliği, üçüncü özellik. Bir insan ruhunu da ve içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere yaratılır. Bu hedeflere götürecek olan bütün hususiyetlerin, yani özelliklerin sahibi olarak yaratılır insanoğlu. Öyleyse bu dizayna göre yaratılan insan, eğer Allah'ın kendisini niçin yarattığının bilincinde olursa, o hedefine gitmek üzere yola çıkar. İşte Allah-u Teala hepinizin bu istikamette bilinç sahibi olmasını istiyor. Bilinçlenmeniz Allah için bir güzelliği içerir. Sizin için bir güzelliği içerir. Eğer bilirseniz ki kainatta yaratılan en üstün mahluk sizsiniz. Çünkü siz insansınız. O zaman Allah'ı sizi en azından insan olarak yarattığı için daha çok seversiniz. Hele mutluluğun genel kaidelerini öğrendiğiniz zaman Allah'a olan şükrünüz ve hamdiniz çok daha fazla artar. Çünkü o sizi o kadar çok seviyor ki sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Öyleyse şimdi teraziye bakalım beraberce. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Hiç kimseyi düşünemiyorum mutsuz olmak isteyen bir insanın. İki, Allah da sizi mutlu kılmak istiyor. Bunun için yaratmış. Üç, İblis sizin mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da mutlu olmak, sizi mutlu kılmak istiyorsa, o zaman siz mutlu olabilmelisiniz. Çünkü şeytanı da yaratan Allah, onun da gerçek anlamda sahibi olan Allah, dilediği an şeytanı ortadan kaldırabilecek olan Allah, ona bir söz verdiği için kıyamete kadar onu yaşatacak. Ve mutsuzluğunuzun bir sembolü olan iblis sizi mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapacak. İnsanların arasına düşmanlık tohumları saçacak. Herkesi birbirine düşürmeye çalışacak. Herkesin birbiriyle kavgalı olmasına çalışacak. İnsanlar hissederek yaşarlar. Hiçbir şey bilmeseler de hissederler. İşte bu hissetme temayülünü en korkunç şekilde değerlendiren iblis, insanları devamlı birbirine düşürmeye ve mutsuz kılmaya çalışır. Şimdi Allah, bizi yaratan Allah, her şeyimizle bizi yaratan Allah, bizim mutlu olmamızı istiyorsa, biz de mutlu olmak istiyorsak, iblis mutsuz olmamızı istiyorsa ve eğer mutsuzsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir tuzakta değil miyiz? Allah Teala kudretin asıl sahibi, yaratıcı, kainatın tek yaratıcısı Allah, eğer bizi mutlu kılmak istiyorsa ve eğer biz mutsuzsak, niçin mutsuzuz o zaman? Sırf şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meydanı ona boş bırakacak mıyız? Onunla savaşmayacak mıyız? Oyunun kuralları önceden konmuş. Nefsimiz %100 afetlerle dolu ve şeytana bu afetlere tesir etme konusunda imkanlar verilmiş. Nefsimizin, kalbinin içi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, her türlü negatif faktörler içinde. Buna karşılık ruhumuz baştan aşağı hasletlerle dolu. Bütün güzellikler, nefsimizdeki afetlerin karşılıkları ruhumuzda pozitif değerler olarak, bizi mutluluğa götürecek değerler olarak mevcut. Öyleyse hayat denilen bu yarışa girerken kulvara hepimiz eşit şartlarla giriyoruz. Ne kadar negatif faktöre sahipsek nefsimizde, o kadar pozitif faktöre sahibiz ruhumuzda. Artılarla eksiler birbirine eşit. Bizi mutluluğa götürecek olan temel yardımcılarımızla ruhumuzun hasletleri, bizi cehenneme ve dünya mutsuzluğuna götürecek olan bütün negatif faktörler, nefsimizin afetleri eşit standartlarda. Eğer her afete Allah Teala 10 puan vermiş olsaydı, nefsimizin kalbindeki 19 afet sebebiyle nefsimiz 190 puan olacaktı. Ruhumuzdaki 19 hasret sebebiyle ruhumuzda gene 190 puan olacaktı. Birisi negatif 190, diğeri pozitif 190. Birisi nakıs 190, nefsimiz nakıs, negatif, eksi. Ruhumuzsa zayıt 190, pozitif, artı. İşte Allah-u Teala kulvara yarışı kazanmak için bizi indiriyor. Ne yapmamız lazım? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı etmemiz lazım. Nefsimizi de 190 puan ruhumuzun hasletlerine paralel hale getirmemiz lazım. O zaman 380 puanın hepsi bizi mutlu etmek için çalışmaya başlayacak. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacak. Bütün insanlar nefslerinin %100'ü şeytanın tesirine açık olarak doğarlar. Ruhları hiçbir zaman şeytanın tesirine açık değildir. 190 puanlık bir ünite ruhunuz şeytanın hiçbir tesirine açık değildir. Şeytanın söyledikleri ona ruhunuzun hasletlerine şu kadarcık, bir iğne ucu kadar tesir edemez. Ama nefsinizin afetleri şeytanın tesirine açıktır. Sizin kültür yapınız, sizin inançlarınız, sizin dizaynınız, sahip olduğunuz muhteva şeytana nefsinizin afetlerine tesir etme imkanını açar veya açmaz. Evvela şunu kesinleştirelim. Şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Bunu yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ona sahip kılınmamış. Ne yapabilir o zaman? Bunca insan mutsuzsa arkasında bir inandırıcı fonksiyon var. Şeytanın inandırıcılık vasfı. Sonsuz hayatı hep yalan söylemekle geçer. Bakınız ne kadar güzel anlatıyor Allah-u Teala konunun sonunda şeytanın durumunu. Diyor ki cehennemdeki insanlara ve cinlere, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Ben de şeytanım, sözümü yerine getirmedim. Şimdi size soruyorum diyor iblis, kıyamet günü cehennemde bütün insanlara, bütün cinlere, ben size zorla bir şey yaptırdım mı? Hayır, yaptırmadım. Size teklifte bulundum. Siz de teklifimi kabul ettiniz. ve buradasınız benimle beraber, cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Nefsinize kızın. Nefsinizin afetlerine kızın. Gördünüz mü? Tereyağdan kıl çeker gibi iblis kendisini kıyamet günü kenara çekiyor. Tabii cehennemde olarak çekiyor. İşte bütün kainat üzerinde cehennemde en çok eza görecek olan mahluk odur, iblistir. Onun kadar çok günahı olan hiçbir mahluk mevcut değildir. Her şeyi şerre dönüktür. Dostu yoktur. Hiç kimseye dost değildir. Onunla müşterek çalışanlar, büyücüler, iddam yapanlar da ondan korunmanın özel şartlarıyla bu pislikleri yaparlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iblis, şeytan, kainattaki en büyük düşmanınız. Sizi yerden yere vurmak için her an fırsat kollayan, her fırsatı negatif olarak değerlendiren, sizin için negatif olarak değerlendiren, her fırsatta sizi bir kere daha günah işletmeye sevk eden, sevk etmeye çalışan bir azılı mahluk. Öyleyse her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki şeytan bir kılavuzdur. Kötülüğün kılavuzu olduğu gibi aynı zamanda iyiliğin kılavuzu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer tanıyabilirseniz onu, o zaman işiniz çok kolaylaşır. Nasıl kolaylaşır? Ne söylüyorsa onun tersini yapacaksınız. Bitti. İblis size hep yapılmaması lazım gelenleri teklif edecektir. Bu onun tabiatının gereğidir. Başka türlüsünü yapamaz. İşte öyleyse buyurun size bedava bir kılavuz. Neyi söylüyorsa sadece aksini yapacaksınız. Aksi Allah'ın söyledikleridir. Allah neyi emretmiş? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. O teslim etmemeniz için her şeyi yapar. Allah derecat kazanmanızı istiyor, şeytan derecat kaybetmenizi istiyor. Öyleyse Allah neyi emretmişse şeytan onları size yasaklayacaktır. Size onları kerih gösterecektir, kötü gösterecektir, çirkin gösterecektir. Sizin nefsinizin afetlerini kullanarak onları Allah'ın emirlerini yapmamanızı temin etmeye çalışacaktır. Ne zaman içinizden gelen bir ses size namazı daha sonra kılabileceğinizi, kılmamanızı, şu anda yataktan kalkmamanızı, kalkarsınız hasta olabileceğinizi, buna benzer masallarla anlatarak size sabah namazını kıldırmamaya çalışıyorsa içinizden bir ses, işte o şeytanın ta kendisidir. Bütün gücüyle vazgeçmez, bütün gücüyle o sabah namazına kalkmamanız için gayretin içindedir. Ne yapmanız lazım? Onun söylediğinin tersine. Ha diyeceksiniz, bu iblis, bu köftehor benim namaza kalkmama mani oluyor ha. Sen şimdi görürsün deyip acele yataktan fırlayacaksınız. Atacaksınız kendinizi yataktan. Yataktan attınız mı aşağıda uyuyamazsınız. Birinci merhale yataktan kendinizi atmanız. İkinci merhale çeşmeye ulaşıp soğuk suyla yüzünüzü, ellerinizi yıkamanız, abdestinizin ayaklarınız hariç olan kesiminde soğuk su kullanmanız. Hemen kendinize gelirsiniz. Allah'a çok şükredersiniz. O soğuk su orada mevcut olduğu için. Ayaklarınızı vücudunuzun hastalık durumuna göre soğuk olmayan bir suyla da yıkamanız uygun olur. Eğer sağlıklıysanız ayaklarınızın da soğuk suyla yıkanmasında bir engel yoksa, hatta size daha da zindelik veriyorsa onu da öyle yapabilirsiniz. Ne yaptınız? Yendiniz onu. İblis yenilmeyi hiç sevmez. Sizden intikam almaya çalışır. Hayatı boyunca bir mahluk düşünün ki sonsuz hayatını herkesle teker teker uğraşarak, herkesi sonsuz mutlu etmek için, mutsuz etmek için affedersiniz, çevresindeki bütün takımını insanların üzerine saldırtan, onların mutsuz olması için elinden geleni ardına koymayan, her kötülüğü işlemeye hazır bir korkunç mahluk. Onu tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman işiniz kolaylaşacak. Ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, peki bu mutsuzluk kumkuması olan bu iblis tesirsiz kalabilir mi? Gayet tabii. Ne demiştik? Allah'ın kanunu şöyle. Şeytan sadece sizin nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ne demek istiyoruz yani? Yani nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın üzerinizdeki tesiri sadece o dizayn içerisinde. Sadece daha azalan afetlere tesir edebilir. Bir gün daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerinizi yok ederseniz, şeytanı kapı dışarı ettiniz demektir. Şeytanı size hiçbir şey yapamaz, bir zavallı, aciz mahluk haline getirdiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunu başaracaksınız. İblisin ne büyüsünün, ne hüddamının, ne düşünce platformundaki her türlü palavrasının size hiçbir tesiri olmadığı bir ortama ulaşacaksınız daimi zikre ulaştığınızda. Göreceksiniz ki yenilmez bir mahluk değil. Onu yenmenin huzurunu yaşayacaksınız. Bunun adı mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en büyük düşmanınız yenilmez bir mahluk değildir. Dünya üzerinde de size düşman olanlar olabilir. Siz nefsinizdeki afetleri yok ettikçe onlara başlangıçta siz de düşmanken, nefsinizin afetleri varken size birisi düşmanlık yaptığı zaman tutamazsınız kendinizi. Siz de ona düşmanca davranırsınız. İşte tasavvufa yeni giren kardeşlerimizin başlangıçta aralarındaki anlaşmazlıkların yegane sebebi bu. Henüz başka bir dünyadan tasavvuf alemine adım atmaları, Allah'ın dünyasına adım atmaları onları bir anda değiştiremez ki. Nefslerin afetleriyle aramıza katılıyorlar. Elbette yanlış davranışlarda bulunacaklar. Bundan daha tabii ne olabilir? O zaman adım adım tasavvufun bütün noktalarını paylaşan sizler, o aramıza yeni katılan kardeşlerimize tasavvufi o güzel davranışlarla hitap edeceksiniz, davranacaksınız ki onlar aynı şeylere ibretle baksınlar da kendilerini ona göre düzene soksunlar. Siz Allah'ın bahtlı kullarısınız sevgili öğrencilerim, izleyicilerim, dinleyicilerim, yoldaşlarım, gönül yoldaşlarım. Allah'a doğru bir yolun üzerindeyiz.
1: Biz Allah'a çağırıyoruz. Sizlerin de çoğunuz Allah'a gidiyorsunuz. Ötekiler neden gitmiyorlar? Çünkü ulaşmışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çağırmak tasavvufun alameti farikasıdır. Bütün standartlardan tasavvufu ayıran Allah'a çağırmaktır. Tasavvufu ayıran demekle dini ayıran demek istiyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini olan Hanif dinini, yani Arapça adıyla İslam dinini kastediyoruz. Din bunu içerir. Dinin evveli, bugünü ve yarını sadece mutluluk adı verilen bir kavramı ihata eder. Yola mutsuzlukla başlarsınız. Evvela şunu söyleyeyim ki, dünya üzerinde ümitsiz vaka yoktur. Kainatın en mutsuz insanı da mutlu olmak standartlarının sahibidir. Çünkü o da Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Sadece nereye gideceğini, ne yapacağını bilmemenin aczi içindedir. Yoksa dizayn açık ve kesindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir muhtevada mutsuzluğunuzun sebeplerine birer birer bakacaksınız. Acaba nedir sebepler? Şeytanın en fazla kullandığı tuzak başkalarını vasıta kılmaktır. Nefsinizde afetler olduğu için bir başkasının size kötü davranması, sizi aşağılaması, size hakaret etmesi, en azından davranışlarıyla sizden üstün olduğunu size ispat etmeye çalışması sizin onurunuza dokunur. Bu da eşyanın tabiatına son derece normaldir. İblis o kişiyi sizden üstün olduğu zehabını size vermeye çalıştırdığını biliyor musunuz? O kişinin içinden gelen bu davranış biçiminin arkasında, sahne arkasında suflör var, fısıldayıcı iblis. O kişiye öyle davrandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda düşmanınızın o kişi olmadığını, arkasında şeytanın bulunduğunu hiç unutmayın. Eğer onun da sizin de şeytandan gelen telkinlere açık olduğunuzu, nefsinizin afetlerini her zaman iblisin kullanabileceğini unutmayın. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yerde insanların başlangıç noktasında hep şeytanın elinde bir oyuncak olduğunu göreceksiniz. O birbiriyle düşman olan insanların hepsinin arkasında iblis var. İki tarafın da arkasında iblis var. Hani çocuklar karıncalarla oyun oynarlar. Karıncaların birini ötekine ısırtırlar. Ve zavallı karınca başka bir karınca tarafından ısırıldığını görünce ona düşman olur. O da onu ısırmaya çalışır. Böylece karıncalar arasında, iki karınca arasında bir güreş başlatırsınız. İşte bunu yaptığınız zaman aslında iki karınca birbirine düşman değildir. Ama birisini ötekine ısırttırmak suretiyle çocuklar onları birbirine düşman ederler. Ve böylece bir dış tesirle iki tane karınca vardır. Birisi ısırılan karıncadır. Niçin ısırıldığını anlayamamıştır. Çünkü öbür karıncaya hiçbir şey yapmamıştır. Bir de ısıran karınca vardır. O da niçin ısırdığını fark etmemiştir. Kendisini tutan eli ısırmaya çalışırken bir başka karıncayı ısırmıştır. Ve yaptığı yanlışlığın farkına vardığı zaman iş işten geçmiştir. Öbür karınca, o da onu ısırmak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bu karıncalar kadar saf mısınız? Bu karıncalar farkında değiller, bir başka kuvvet tarafından başka bir karıncayı ısırdıklarının farkında değiller. Kendini tutan ele olan öfkesi sebebiyle ağzını açmış karınca ısıracak, tam o sırada başka bir karıncayı onun ağzının üzerine getiriyorsunuz ve karınca ısırıyor. Öteki karınca da fena halde içerliyor bu işe. Çünkü hiç hak etmediği halde bir başka karınca tarafından ısırılmış. Ve derhal birbirine düşman iki karınca güreş etmeye başlıyorlar. İşte iblis iki tarafa da tesir etmek suretiyle insanlar arasındaki kini, düşmanlığı, kıskançlığı, nefreti, öfkeyi devamlı olarak ayakta tutmaya çalışır. Bununla kendisini sonsuza kadar, kıyamete kadar meşgul edecektir. Ve kıyamet günü kainatın en çok cezalanacak olan bu mahluku cehenneme girecektir. Ama milyarlarca insanı da peşinden cehenneme sürükleyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü bu ilmi almak imkanının sahibisiniz. Ve kendinizi nasıl müdafaa edeceğiniz

hazmettiren İblis. Böyle yaptırarak sizi ne kadar üzebilirse o kadar mutluluk duyar. Şimdi siz kendinizi taraflardan önce birinci tarafın yerine koyun. İçinizdeki bir his karşınızdaki kişiden daha üstün olduğunuzu ona empoze etmek, ona kabul ettirmek üzere sizin harekete geçmenizi istiyor. Fırsatı da yakalamışsınız. Falanca konuyu o bilmiyor ama siz biliyorsunuz. İblis ne yapacak burada? Büyüklük taslattıracak size. Ondan büyük olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ona ispat ettirecek. Size iblis bunu kabul ettirmeye çalıştığı zaman kendinize gelin. Silkinin ve kendinize gelin. Ve ona oyuncak olmayın. Onunla yapacağınız savaşta her zaman kazanabilirsiniz. Niçin her zaman kazanabilirsiniz diyorum? Çünkü Allah sizinle beraber. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün dünya düşmanınız olsa siz yenersiniz diyor. Daha doğrusu ben yenerim diyor onları. Öyleyse şeytan da netice itibariyle sadece bir mahluk. Üstelik yaptırımcı gücü yok. Sadece tesir edebilir yalanlarıyla. İşte yalanlarıyla size teklifte bulunabilir. O kadar. Tesir bir güçtür. O gücün sahibi değil. Teklifte bulunmak gücünün sahibi ama yalanlarıyla korkunç bir ikna etme kabiliyetiyle karşılaşacaksınız. Hangi konuda karşı çıkarsanız onun karşı fikriyle sizi ezmeye çalışacaktır. Kendi fikirlerine itaat eden bir şeytanın kulu olmanızı temine çalışacaktır. Ve bunu yaparken de size hep onu o ana fikri verecektir. Sen ondan üstünsün. Üstünlüğünü ona ispat et. Senin karşısında küçülmelidir. Sen üstünsün. Üstünlüğün zevkini yaşa. İşte bunların sahibi iblistir. Ve onunla mücadele edeceksiniz. Üstün olmanızı kullanın. Ama diğer tarafı ezmek için değil, onu da tasavvufun içerisinde mutlu insanlardan birisi kılmak için bildiklerinizi, üstün olduğunuz hususları yardım etmek üzere kullanın. İşte tuzağın can alıcı noktasına geldik. Yeni bir hileyle karşı karşıyasınız. Eğer birinci hedefini gerçekleştiremezse, yani siz direkt olarak karşı tarafa ondan üstün olduğunuz imajını vermek üzere bir salvayla bir saldırı hüviyetinde ona üstünlüğünüzün ispatına girmezseniz, bu bilgilerle mücehhezseniz, o zaman iblis size başka bir şey yaptıracaktır. Tamam diyecektir. O zaman sen ona yardımcı ol üstünlüğünle. Ona söyle bak, sen burasını bilmiyorsun.
ben

0: diyorum. İşte gene başka bir açıdan sizi gene avladı. Gene başka birisinden üstün görünmenin başka bir şekline büründürdü sizi. Öyleyse şeytanla mücadelenin en tesirli silahı karşınızdakinden yana olmaktır. Kendinizden yana olmayacaksınız. Karşınızdakinin hataları olabilir. Elbette aramıza yeni gelen kardeşlerimiz bu devamlı birbirine düşman olan insanların içinden gelmiştir. Kendisine o kadar çok düşmanlık edilmiştir ki o da bilenmiştir bu istikamette. Kim kendisine saldırırsa o da saldırmak için hazırdır. Öyleyse nefsinizin ondan üstün olduğunuz zihabıyla sizi başkalarına üstünlük taslayarak onları üzen bir hüviyete sokmaması için elinizdeki sihirli formül başkalarından yana olmaktır. O zaman o kardeşinizin bilmediği şeyi ona üstünlük taslayarak bak sen bunu bilmiyorsun ama ben biliyorum havasında söylememek söz konusu. Başlangıçta bunun için mücadele vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü nefsinizdeki o kibir afeti şeytanın bu dediğine öylesine adapte olmuştur ki siz en halisane duygularla karşınızdakine üstünlük taslamadığınızı ederek onun bilmediği şeyleri öğretmeye başladığınız zaman davranış biçimlerinizde farkına bile varmadığınız bir tarzda iblisin ayak izleri görünür. O sizin bu düşüncenizin arkasına saklanarak sizin dikkat etmenize rağmen yine de karşınızdakine sizi ona karşınızdakine sen bilmiyorsun, ben biliyorum diyen bir hüviyetin çizgilerini hissettirmeye çalışır. Onun için biliniz ki tasavvuf hayatı daimi zikre ulaşana kadar şeytanla devamlı mücadeleyi ifade eder. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir tesiri kalmayacak. O zaman gerçek anlamda başkalarından yana olacaksınız. Ve bu size sadece zevk verecek. O zaman kibir adı verilen afetiniz, gurur adı verilen afetiniz mevcut olmadığı için bu istikamette bir görüntünün içine girmeyi zaten siz istemeyeceksiniz. Bütün davranış biçimlerinizden, bütün sözlerinizden karşıya ulaşan her izlenim, karşı tarafın izlenimi sizin ondan yana olduğunuzun bütün mesajlarını ona ulaştıracaktır. Onu mutlu ederek ulaştıracaktır. Tehlikeli olan bir kişiye yardım ettiğiniz zaman o yardımı minnetle karşılar. Ama bunu ona üstün olduğunuzu beyan etmek üzere yaparsanız öfkeyle karşılar. İkisi de yardımdır. Şeytanın hilesini anladınız mı burada? O, siz karşınızdakine yardım etseniz bile bunu ona üstün olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ifade eden bir tarzda kibirinizi devreye sokarak size yaptırabilirse karşınızdaki size karşı sevgi duymayacaktır, nefret duyacaktır. Ama ona kendinize hiçbir yontma yapmadan Allah rızası için sadece yardım etmek için harekete girerseniz, harekete geçerseniz, davranışınızdan karşı taraf bunu çıkartabilirse o zaman size karşı sevgi duyacaktır. Yardıma ihtiyacı olan bir insan kendisine yardıma ihtiyacı olduğu için yardım edildiği noktada karşı tarafın bunu nefsani duygularda, duygulara dayalı olarak yapmadığını idrak ettiği noktada sevgi duyar. Nefsani duygularla kendisine bir yardım yapıldığını fark ederse bundan hüzün duyar, huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yardım istemek durumunda yardıma ihtiyacı olanın kendiniz olduğunu düşünün. Bir başkasının size bu yardımı yaptığını düşünün. Bu yardımı yapan kişi sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Davranış biçimi, ben üstünüm. Üstünlüğümün gereği olarak yardım ederim. Bu yardımı aldığın kişinin senden üstün olduğunu kafana yerleştirmelisin. Böyle bir görüntü veren birisi tasavvufun dışında olan bir insandır. Allah insanlara yardımı emrediyor. Ama yardımı yaparken ona onu sevdiğiniz için, ondan yana olduğunuz için ve sadece yardım etmek aşkıyla ona hiçbir karşılık beklemeden nefsinizin kibir afetiyle, gurur afetiyle değil, ondan bir menfaat bekleyerek değil, ruhunuzun bütün duygularıyla ona yaklaşacaksınız. Bu duyguların başında sevgi gelir. Sizden buram buram sevgi yayıldığını hissetmelidir etrafınızdaki insanlar, sevgili kardeşlerim. Buram buram sevgi. Eğer sevgi varsa karşınızdaki sizin onun ihtiyaç duyduğu yardımı, Allah yolunda onun bir kardeşiniz olarak sevgiye layık olduğunu düşünerek ona verdiğiniz intibaını, izlenimini onda uyandırdığınız zaman siz Allah'ın emrini yerine getirdiniz demektir. Aksi takdirde tasavvufu ne siz yaşayabilirsiniz ne de etrafınızdaki insanlara yaşatabilirsiniz. Başkalarına kırılan, başkalarının davranışlarından alınan kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bu alındığınız, kırıldığınız noktada bilin ki size, o yanlış davranışı sergileyen kardeşimize şeytan bir anda nefsani açıdan yaklaşmıştır. Zaten söylediğimiz gibi iblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman siz ruhunuzun bir hasletiyle başkasına davranıyorsanız orada şeytan olamaz. Nefsinizin afetleri varsa şeytan vardır. Ve başkalarını kırdığınız, onları huzursuzluğa ulaştırdığınız her noktada mutlaka iblis vardır. Ona sakın yenilmeyin. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah için harcayın. Allah yolunda harcayın. Başkalarını mutlu etmek için harcayın. O zaman mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Öyleyse bunun temelinde yatan şey kendinizden yana olmamak. Aslında nefsinizin afetlerine itaat etmediğiniz her noktada ruhunuzun bir hasletiyle hareket ediyorsunuz demektir. O zaman kendinizden yana olamazsınız. O zaman başkalarından yanasınız. İşte bir insan bir başkasına bir iyilikte bulunurken, eğer bunu nefsinin afetleri sebebiyle yapıyorsa, arkasında ben ona bu yardımı yapayım da o bana karşı daha çok saygılı olsun, bana itibar etsin, beni saysın, yücelsin, ondan üstün olduğumu kabul etsin. Böyle diyerek birine bir yardım yapıyorsanız bu bir yardım değildir. Bu bir başa kalkmadır. Burada siz yoksunuz, burada iblis var. Ne zaman ki sadece insanlara iyilik etmek için, onları mutlu etmek için yardım edersiniz, bilin ki bu sadece ruhunuzun bir hasletiyle ona yardım etmenizdir. Nefsinizin afetlerini tanıyorsunuz. Gurur afeti, kibir afeti, hırs, düşmanlık, nefret. Bunları kalbinizden söküp atacağınız silah zikirdir. Zikre çok değer verin. Zikirle bütün güzelliklere ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız başkaları için yaşamaya başlayın. Hemen başlayın. Etrafınızdaki olayları, tasavvufun içinde olayları, tasavvufun içinde geçen olayları, kardeşleriniz arasındaki münasebetleri dikkatle izleyin. Hemen görürsünüz. Kim nefsiyle hareket ediyor, kim ruhuyla hareket ediyor. Ve siz daima ruhunuzun hasletleriyle hareket eden birisi olun. O zaman yanılmazsınız. O zaman sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden önemli olan şey tasavvufun içinde sevgidir. Sevgi hayatınızın güneşi olmak durumundadır. O güneşten alacağınız ışıkla yaşayacaksınız. Sevgi. Herkesi sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanların davranışlarına dikkatle bakın. Her seferinde kendinizi koyun onlardan birinin yerine. Yanlışı yaptığını gördüğünüz kişinin yerine kendinizi koyun ve demek ki burada bir yanlış var. Ben olsaydım böyle yapmazdım. Bu kardeşimiz de böyle yapmamalıydı diye düşünebildiğiniz her alanda meseleyi idrak ettiniz demektir. İşte kendinize başkalarının mutluluğunu hedef aldığınız zaman, o zaman sadece ruhunuzun hasletleri çalışır. Ve başkaları için yaşamanın o muhteşem hazzını yaşarsınız. Allah yolunda çalışıyorsunuz, gayretler ediyorsunuz. Ama bazılarınız bazılarınızı kırıyor. O zaman mücadeleniz nefsinizle olmalı, şeytanla olmalı ve başkalarına yardım için Allah-u Teala sizi Allah yolunda çalışacak bir ortama kavuşturduğunu düşünün. Hedefiniz Allah yolunda çalışmaksa, üretmekse, Allah yolunda birbirinize destek olmanız asıl olan bu değil midir? Unutmayın. Siz güzele doğru değiştikçe etrafınızdaki insanlar da sizin için değişmeye başlarlar. Bu Allah'ın kanunudur. Sizin değişikliğiniz kadar ne verirseniz karşı taraftan onu alırsınız. Bir tebessüme karşılık tebessüm, bir asık surata karşılık asık surat, bir kötü söze karşılık kötü söz. Karşı taraf dediğim bir kişi değil, birisine söylersiniz, bir başka kişiden onun cevabı size mutlaka geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluk adına söylediklerimize dikkat edin. Eğer siz başkaları için onların mutluluğu istikametinde yaşayan bir insansanız dikkat edin. Ruhunuzun hasletlerine paralel bir dizayn sergilemek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hep güzelliği sergileyin. Ruhunuzun o apaçık güneşini sergileyin. Herkese en güzel davranışlarla davranın. Onlar yanlış davranmaya devam etsinler. Siz onları hiç düşünmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah ve salala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinize nişanla sonsuz hürmet ediyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Meher inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temelleriyle inşallah çok kıymetli dualarınız ediliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Merhaba.

El-Fatiha mi as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Bir yarenlikte. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın huzurundayız. İşte sizlerle birlikteyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşabilirsiniz. Sizlerle birlikte olmak bizim açımızdan çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlerle bir olmak, size bir nebze Allah'tan bahsetmek, bir nebze mutluluktan bahsetmek ve de Allah Teala'nın mutluluğunuzun mutlak sahibi olduğunu ifade etmek. Bunlar bizim için doyulmaz zevkler. Sizlerle yarenlik etmek. Evvela sadece ve sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Çünkü Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri bizi kul olmaktan başka bir maksatla yaratmadık diyor. Sadece bize kul olsunlar diye yarattık. Yani Allah'a kul olmak mutluluk demek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala şeytanla olan bütün ilişkilerinizi keser. Şeytanın size Allah ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar hiçbir kötülük yapması artık mümkün değildir. Öyleyse her şey çok güzel. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanlarınıza Allah Teala bir duvar geçirir. Bir zırh koyar. Şeytanın aşamayacağı bir engeldir bu. Şeytan size negatif açıdan hiçbir telkinde bulunamaz. Size bir kötülükte bulunamaz. Üzerinize cinler saldıramaz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için kesin bir engel vardır. Şeytan ve avanesinin karşısında bir engel. Allah Teala sizi mutsuz olmanızı mutlaka örter. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz ortamda Kur'an'ın temel hükümlerine, üç temel hedefine dikkatle bakın. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk rehberidir. Saadet rehberi. Üç, bir saadet garantisidir. Allah Teala mutluluğunuzu garanti altına almıştır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Neden? Çünkü Allah Teala Zariyat 56'da buyuruyor ki ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri sadece ve sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmanın dışında başka bir şey için yaratmadık diyor. Sonra bakıyoruz Allah Teala bu kul olmak konusunda Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Allah Teala Yasin 60-61'de diyor ki Elem ehad ileykum ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin
Ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden, ey fizik vücutlar, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelenler, Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacağınıza dair? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala hepimizden Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Öyleyse Allah'a kul olmak hepimizin üzerine farzdır. Kul olmaksa kademe kademe mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst seviyeye taşır. Allah'laşmayı dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olursunuz. Zümer 17'de Allah Teala buyuruyor ki ve ma onlar ki diyor tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Vellezî neştenebu tağute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra ve beşir ibadî. Allah Teala diyor ki onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Onlar diyor Allah'a milaki olmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı, münip olmayı dilediler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabeye müjdeler olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey bütün sahabenin Allah'a kul olmaları. Öyleyse ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu birinci kulluk. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanla aranıza Allah Teala mutlak bir perde çeker, zırh çeker. Şeytanın size hiçbir şekilde tesir etmesi artık mümkün değildir. Yani şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemez. Bakınız ne diyor Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, yalanlamakla emrolunurlar. Ve fuhuşla nefslerinin afetlerine tabi olmakla emrolunurlar. Biliyorsunuz, nefsiniz doğuşunuzdan itibaren afetlerle dolu. Ve afetler Allah neyi emretmişse onu mutlaka engellemeye çalışırlar. Onu asla yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasaklamışsa onu da mutlaka işlemek isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Emrettiklerini ise asla işlemek istemezler. İşte bunun arkasındaki sebep şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmesidir. İşte biz bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Allah'a kul olmakla emrolunmuşuz. Allah'a ulaşmayı dilemekse birinci kulluktur. Kulluğun ilkidir. Ve Allah-u Teala derhal şeytanla aramıza o perdeyi girer, o zırhı girer. Hiçbir zaman
şeytanın bize tesir etmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Ta ki Allah ruhumuzu kendisine ulaştırsın. Bu insan için gerçekten çok mutlu bir devreyi ifade eder. Şeytan kişiye hiçbir şekilde tesir edemeyeceği için o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye azami itinayı gösterir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, bunların hepsini kişi zevkle yapar. Eğer bu fiillerden, Allah'a karşı olan görevlerimizden herhangi birisinden kişi hoşlanmıyorsa, bu bir neticeyi değiştirmez. Böyle bir kişiye Allah-u Teala mutlaka namaz kılmayı sevmiyorsa namazı sevdirecektir. Oruç ona açlık hissediyorsa açlığı yok edecektir. Zikirden hoşlanmıyorsa zikri Allah'ına sevdirecektir. Bu Allah'ın üzerine düşen bir görevdir. Allah-u Teala kendisini bu konuda görevli sayar ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah Teala böyle bir kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka Allah'ın bütün emrettiği hususları sevdirecektir. Yasak ettiği fiiller ise o kişi için işlenmeyen bir safayı oluşturur, işlenmeyen bir kesimi oluşturur. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bitirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar şeytan ona tesir edemez. Ve Allah Teala Allah'a ulaştırmak üzerine farz olduğu için Allah Teala'nın, Allah bunu kendisine vazife saydığı için söz vermiştir bu konuda, mutlaka yerine getirecektir. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çok sevdiği için de sizden sadece bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. Mutlu olmanızı ise Allah garanti ediyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutluluğu O size ulaştıracak. Size bütün ibadetleri sevdirerek. İşte Allah-u Teala'ya kul olmak konusunda karar verdiğiniz an, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kul oldunuz bile. Şeytanla Allah-u Teala ilişkinizi kestiği için mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Ve Allah-u Teala da size yardımlarını bir bir göndermeye başlar. Ne yapar? Rahim esmasıyla üzerinizde tecelliye başlar. Bu tecelliyi yani Rahim esmasıyla tecelli Allah'ın furkanlar vermesine sebebiyet verir. Ve bu Allah'ın verdiği furkanlar insanların Allah'a ulaşmayı dileme kendilerine tebliğ edildiği zaman eğer bu tebliği gerçekleştirmemişlerse, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, o zaman onların gözlerini, kulaklarını, kalplerini Allah Teala kör, sağır ve dilsiz yapar. Onlar işitmezler, idrak etmezler. Allah Teala tarafından bir cezalandırılmaya tabi tutulur. İşte bu cezalandırmadan sonra gözleri, kulakları ve kalbi kapalı olan bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala onlardaki engelleri
birer birer alıyor. Engelleri alıyor. Ve bu insanlar engelleri alınan insanlar olarak gören, işiten ve idrak eden hüviyete geliyorlar. Bu noktaya gelinceye kadar da Allah Teala o birkaç saniyelik zaman içerisinde Allah'laşma dedikleri andan itibaren onlara dereceler veriyor. Furkanlarla dereceler veriyor ve o kişinin günahlarını tamamen örtüyor. Ne olmuştur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sadece bir dileğin sahibidir. Allah Teala ne diyor bu konuda? Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse biz yaratıkların durumu, mahlukların durumu, insan olan mahlukların durumu, Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma babında sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunan bir kesim olmamızdır. Biz Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunduk hepimiz. Öyleyse bu dileği yerine getiren, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah Teala tarafından ruhları Allah'a ulaşan insanlar olacaktır. Çünkü Allah Teala diyor ki kim ben insanlardan seçerim, %90'dan fazlasını seçer. Onlardan kim bana ulaşmayı dilerse sadece onları kendime ulaştırırım diyor. Ama mutlaka ulaştırırım diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennet saadetini hak etmiştir. Çünkü dilediğinden itibaren 6-7 dakika saniyelik bir zaman parçasında Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örter. Örterse o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Bu ise cennete girmenin temel faktörüdür. Müminin 102'de ve 103'te Allah Teala şunları söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar takva sahipleridir ve yani Allah'ın cennetine gireceklerdir. Çünkü Âl-i İmrân 15'te de Âl-i İmrân suresinin 1 başka ayetinde de Allah Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerine diyor ki ve uzlifetül cennetil muttakine gayre vahid haza ma tuadun li kulli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için ruhlarını Allah'ın zatına sığınağa ulaştırıp meaba ulaştıranlar için bir de hafiz olanlar için başların üzerinde muhafız taşıyanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın garantisi var. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka
o kişi hafiz olacaktır. Mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ulaştığı zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelecektir. Mutlaka diyoruz, kişi hayatta kalırsa başka bir alternatif yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişi evvela Allah Teala tarafından cenneti hak eden bir hüviyet kazanacaktır. Daha diler dilemez günahları örtüleceği için sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Cennet o kişi için mutlak olarak bu noktadan itibaren geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra Allah'ın yardımları üst üste gelmeye başlar. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Tegabün suresi 11. ayet-i kerime. Ve men yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa Allah onun kalbine ulaşır. Niçin ulaşır? Ne yapmak istiyor Allah Teala? Niçin ulaştığını görüyoruz. O kişinin kalbini Allah'a çevirmek için. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde 31 ve 32'yi demin söylemiştik. Ebab ve hafiz olanlar için dedikten sonra Allah Teala diyor ki, nasıl diyor, kurumuş olan topraklar Allah'ın yağmuruna karşı, rahmetine karşı huşu duyarlarsa, biz de diyor gaybta Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. İşte kişinin kalbi Allah-u Teala tarafından Allah'a çevriliyor, döndürülüyor. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak kişinin bir yol açtığını görüyoruz. Enam suresinin 45. ayet-i kerimesi gereğince. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil İslami. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü şerh eder, yarar diyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor. İslam olması için Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine İslam olması için, Allah'a teslim olması için bir nur yolu açar diyor. Dikkat edin ki Allah'a teslim olmanın yolu budur. Nefsimizin kalbinde Allah'ın fazıl birikimi nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimizin temizlenmesi. Nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar hepsi nefsimizin kalbinde kümelenmiştir. Tam 19 grup afet. Bunun mukabil ruhumuzun kalbi 19 grup hasletle donatılmıştır. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Nefsimizin kalbinde düşmanlık mı var? Ruhumuzun kalbinde dostluk var. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde

Bir başka muhteva görüyoruz. Allah o kişinin bundan sonraki kesimini de garanti altına almış. Kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yaptığı zaman, Allah Allah Allah Allah diye zikir yaptığı zaman, bu 10. basamaktan itibaren o kişinin kalbine, göğsüne, göğsünden o yarıktan geçerek o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya başlıyor. İşte Allah Teala bu kalbe nur ulaşmasını Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Allah'ın İslam için, Allah'a teslim olması için göğsünü yardığı ve kalbine nur ulaştırdığı kişiyle kalpleri zikir sebebiyle kararan kişiler hiç aynı olur mu diyor. Böyle olan kişi gibi midir diyor. Kişinin kalbine 11. basamakta Allah'ın nuru girmeye başlıyor. Yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Ama rahmetle fazl isimli bu iki nurdan sadece rahmet nuru kalbe giriyor. Sızıyor ve kalbe ulaşıyor. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Bunların her birisi kişinin hidayet yolunda ilerlediğini gösteriyor. Ve nefsin kalbindeki nurlar %2 rahmet nuru birikimine ulaşınca, ki Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, iki nurdan rahmetli fazlan sadece biri rahmet nuruyla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru birikmiştir, huşu sahibi olmuştur. O kişi mürşidini Allah'tan istemek için hazır hale gelmiştir. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. Dikkat edin, huzur namazını kıldıran yine Allah. O kişiyi Allah-u Teala namazı sevdirmiştir, huzur namazını da sevdirecektir. Kişi huzur namazını kılacaktır, Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Allah Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihane isteyin. Estaînû bis-sabrı ve's-salâti. İnnehâ lekebîretün. Muhakkak ki bir, bu büyük bir iştir, zor bir iştir. İlla alel haşiîn, ama huşu sahipleri için onların üzerine zor değildir. Kimmiş bu huşu sahipleri? Allah Teala açıklama getiriyor. Ellezîne yezunnûne ennehum mülâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Onlar diyor Allah Teala

Allah'a mülaki olacaklarına huşu sahipleri hariç diyor. Huşu sahiplerine Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir diyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki diyor onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a bu kişiler ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inanıyorlar. Böyle bir insan dört tane temel inancın sahibidir. Bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyor. Üç, bunun üzerine defaatle farz kılınmış olduğuna da inanıyor. Ve dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisinin ruhunu Allah'a ulaştıracağından da emin bu kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bir muhteva var. Bu dizayna baktığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmak konusunda her şeyi deruhte etmiş. Kendi uhdesini almış ve kişiyi mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda teçhiz etmiş. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu sebeple diyor ki Allah Teala, Bakara suresinin 156. ve 157. ayetlerinde onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Herkese her sene birkaç tane musibet gönderir Allah Teala. Marifet bu musibetlere göğüs gerip Allah Teala'nın onları kendisine ulaştırmak için bir vesile kıldığına inanmaktır. O kişiye musibet isabet ettiği zaman kişinin dediği şey, ben muhakkak Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ruhumu ulaştıracağım. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede. Ve Allah'ın yani 157'de Allah'ın rahmeti ve fazlı onların üzerindedir diyor. Rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. İşte kişinin kalbinde %2 rahmet oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Ne olur huşu sahibi olursa, huşu sahibi olursa o kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde buyurulduğu gibi o kişi Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Ve kişinin üçüncü basamaktan itibaren bir anda yedinci basamağa ulaşıyor bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kaç saniyede yedinci basamağa ulaşıyor.

Allah mürşidini gösterir. Ulaştığı zaman mutlaka kişi tabi olur. Mürşidini de mutlaka sever. Allah'ın mürşidini gösterdiği herkes mürşidini mutlaka sever. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olay tahakkuk eder. O kişi için Allah-u Teala'nın dizaynı bunu ifade eder.

ve kişi mürşidine ulaşır, davetini gerçekleştirir. Peki mürşide ulaşmak farz mıdır? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor ey amin olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ey amin olanlar, tekrar Allah, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, tekrar takva sahibi olun diyor. Allah'a sizi ulaştırmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin, Allah'tan isteyin. Kişi istiyor, Allah Teala da onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine tabi oluyor. Burası 14. basamak. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Buradan sonra ruhunuz Allah'a ulaştırılıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu görevi üstleneceksiniz ve mutlaka gerçekleştireceksiniz. Hiçbir güçlük hissetmeden Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü bu konuda söz vermiş durumda Kur'an-ı Kerim'inde. Kişi mürşidine ulaştı. Mutluluğun ikinci kademesinde. Allah'a ulaşmayı diledi, birinci mutluluk kademesinde. Mürşidine ulaştı, ikinci mutluluk kademesinde. Nefs tezkiyesine başlar kişi, zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbih zikri yapar. Tesbihle zikretmeye başlar Allah Teala'yı. İşte bu zikirdir ki Allah'ın katından o kişinin göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur indirmeye başlar. Bu nurlar kişinin göğsüne gelirler. Göğsünden Allah'ın açtığı o yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşırlar. Ve kişinin kalbine ulaşan rahmetli faz ve rahmetli salavat, kalbin üstteki kapısını örten mührü aşağı doğru iterler. Zülmani kapının üzerine gelir mühür ve Zülmani kapıyı, girizgahı kapatır. Rabbani kapı açılmıştır. Zikir boyunca oradan aşağı kalbin içine rahmet nurları, fazl nurları ve salavat nurları dolmaya başlar. Zülmani kapıdan şeytan hiçbir karanlığını içeri kalbe gönderemez. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar sizin için. Hiçbir zorluk oluşturmadan Allah Teala size zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, açlık hissettirmiyor. Gayesi sizi Allah'a, kendisine ulaştırmak ve sözünü mutlaka yerine getirmek. Böyle bir şey için mürşidinize 12. basamakta, 14. basamakta ulaştığınız zaman onun önünde diz çöküp

Tövbe ediyorsunuz. Arşı tutan melekler de orada. Devrin imamı da orada. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geliyor. Ve sizin ruhunuza vücudu terk etmesini emrediyor. Başınızın üzerine girip yerleşiyor. Aynı anda Allah kalbinizin içine imanı yazıyor. Onların diyor kalplerinin içine imanı yazarız. Ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bu bapta vücuda getirdiği dizayna bir göz atarsak görüyoruz ki Allah yardım elini bütün boyutlarıyla uzatıyor. Bu noktadan sonra bu kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Allah'tan zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından üçü de kalbe girmeye başlar. Ama bunlardan kalpte yerleşebilen sadece fazıllardır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı terstir. Bu sebeple kalbin duvarına yazılmış olan iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Böylece o kişinin kalbinde bir sonuç oluşur. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Ve böylece nefsin kalbinde fazılların toplanması söz konusudur. Her %7 nur birikiminde kişi bir gök katı yükselir. İlk %7 nur birikiminde kişi nefse emaredir. Ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde kişi nefsi levamededir. Nefsini levmetmektedir, kınamaktadır. Ruh ikinci gök katına ulaşmıştır. İkinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Üçüncü defa %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu üçüncü gök katına yükselmiştir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Ve ayrıca dördüncü defa nur birikimi %7 fazla birikimi olunca kişi nefsi mutmainnededir. Allah'ın verdikleriyle mutmain olmak, doyuma ulaşmak onun için kesinleşmiştir. Beşinci defa %7 nur birikimi o kişi Allah'tan razı olur. Ruh beşinci katıdır. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da o kişiden razı olur. Nefsi mardiyededir kişi. Altıncı gök katındadır. Her kat için bir ayet-i kerime Kur'an'da mutlaka yer almıştır. Nefsi emari birinci gök katını ifade eder. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması tecelli etti nefsler hariç. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. İkinci kat nefsi levame. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bir nefsi levamet ediyor. O levame nefse kasem ederim. %14 fazıl birikimi. Allah Teala buyuruyor Şems suresinin
8. ayet-i kerimesinde fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse şeytanın fucuru ve Allah'ın takvası ilka edilir, ulaştırılır, ilham edilir. İlka değil, ilham kullanıyor Allah-u Teala, ilham edilir diyor. Sonra diyor ki katefla men zekka, kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Bunun nefs tezkiyesiyle ilişkili olduğu kesin. Ve daha sonra kişi nefsi mutmainne de ya eyyeten nefsi mutmainne diyor Allah Teala Fecr 27'de radiyeten vardiye vetuli radiyeten var diye irci'i ila rabbiki radiyeten var diye diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Allah'a dön diyor. Nefsin tezkiye olması, radiye kademesine ulaşması, Allah'tan razı olması ve mardiye kademesi olan ne ulaşması, Allah'ın da ondan razı olması, sonra da ruhun Allah'a ulaşması. Tezkiye için, sadece tezkiye için Allah Teala diyor ki Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizaynınızda, ilişkilerinizde görüyorsunuz ki Allah Teala sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunu halletmiş ve nefsi mardiyeden sonra, yani siz 5. gök katına ruhunuzu ulaştığınız zaman Allah'tan razı oluyorsunuz nefsi radiye, sonra bir gök katı daha yükseliyorsunuz, Allah da sizden razı oluyor nefsi mardiye ve nefsiniz tezkiye oluyor. Yani %49, 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de başlangıçtaki rahmet birikimiyle nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşıyor. İşte bu noktada siz mutlak bir saadetin içindesiniz. Bu noktaya kadar devamlı artan bir mutluluğun içindesiniz. Çünkü şeytan size hiçbir şekilde dokunamıyor. Buradan sonra bir merhale kalıyor. 7. basamak, 7. gök katı, bu da nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendisi için yapar diyor Allah-u Teala. Niçin? Çünkü o kişi ezelde Allah-u Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermişti. Fizik vücudunu Allah'a teslim edeceğine dair ahd vermişti. Ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair misak vermişti. İşte nefsin tezkiyesi, nefsin kalbinin yarı yarıya %51 oranında Allah'ın nurlarıyla dolmasını ifade ediyor. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla doluyor bu noktada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasını garanti etmiş durumda. Ve nefs tezkiyesi %51 olunca
Ayet-i Kerime ona söylüyor. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapmış olur. Çünkü o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda Allah'tan garanti almıştır. Ama kendisi de Allah-u Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir özelde. İşte kişinin bu yeminini yerine getirmesi söz konusudur. Ve Allah-u Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse ruhu Allah'a ulaşır. İlallahil masir. Allah'a döner. Allah'a dönüşünü tamamlar. Ruh Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buraya kadar sizlere garanti vermiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya mutlaka Allah onları ulaştırır. Nefsinin kalbi %50'den fazla nur olduğu için kişinin, bu kişinin davranışlarının %51'i onu mutlu eden davranışlar olacaktır iç dünyasında. Kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Ruhu Allah'ın söz verdiği gibi Allah'a ulaşmıştır. Ve fizik vücudu Allah'a kul olmuştur. Öyleyse ne gördük? Allah-u Teala kişinin üçüncü kat cennetini burada sağlıyor. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla tezkiye oluyor, temizleniyor. Mutluluğu, dünya mutluluğu günün yarısını aşıyor. Allah'ın garantisi. Kıyametten sonra bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennet. Öyleyse Allah-u Teala gerçekten bu kişilere verdiği sözleri yerine getirmiş mi? Ne diyorduk? Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte Allah-u Teala buraya kadar olan hususu ruhu Allah'a ulaştırmayı garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese, öyleyse onu üçüncü kat cennete ulaştırmak ve de dünya saadetinin yarısından fazlasını o kişiye teslim etmekle Allah-u Teala kendisini vazifeli kılmıştır. Mutlaka sözünü gerçekleştirir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah'ın garantisi Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alıyor. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesinlikle yer almış. Bu noktada da insan üçüncü kat cenneti garanti elde eder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Peki aynı zamanda bir saadet reçetesi midir? Bir saadet göstericisi midir? Saadete ulaştırıcı bir fonksiyonu mu var? Olduğu kesin. Çünkü bir saadet rehberi midir? Rehberidir. Ne yapmanız lazım? Geldiğini nasıl yapmanız lazım? Geldiğini Allah-u Teala söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabi olacaksınız. Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir insanları bu hedefe ulaştıracak olan bir rehberdir. Allah'ın garantisi altındasınız. Öyleyse bir davetiye midir? Allah-u Teala bütün insanları Allah'a kul olmaya kesin olarak davet ediyor. Burası üçüncü kulluktur. Üçüncü kulluğa ulaşan kişi Allah'ın garantisi altında dünya mutluluğunun yarısını, cennetin üçüncü katını elde etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzelini yaşayacaksınız. Bu mutluluk dizaynına dikkatle bakın. Ve Allah-u Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini hatırlayın. Hepsi sizler için. Allah-u Teala sizlerden sadece sizin mutlu olmanızı ister. İşte bir dileğiniz, işte sonucu. Üçüncü kat cennet garantisindesiniz. Dünya saadetinin yarısı da Allah-u Teala tarafından size garanti edilmiş. Bundan sonra yolunuza devam ederseniz bu yarı bütüne çıkacaktır. Dünya saadetinde
fizik vücudun tesliminden sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman dünya saadetiniz bütünleşecek %100. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki beraberliğimiz inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluktan bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve mutluluğun hatırının sevgi olduğunu ifade etmek istiyoruz. Sevgisiz bir mutluluk oluşması mümkün değildir. Onun için sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel sevmeyi yerli yerine oturtmalısınız. Sevgi hayatınızın bir parçası olmalı. Unutmayın, başka insanlar size kötü davranabilirler. Ama sizler eğer Mihir Vakfı'nın mensuplarıysanız, sizler Allah'ın dostlarıysanız, onlara aynı telden çalarak cevap vermeniz olmaz. Allah Teala hepinizi bundan men eder. Sizler bizim etrafımızdaki sevgili kardeşlerimiz, sizler başkaları sizleri sevmese de siz onları sevmek zorundasınız. Nefsinizin afetleri var olduğu sürece bu zorunda olmak müessesesi devam edecektir. Nefreti, kini, düşmanlığı nefsinizin kalbinden zikirle sildiğiniz zaman siz farklı bir hüviyette olacaksınız. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi öğreneceksiniz. İnsanlar Allah'ın dostu olmadıkları sürece şeytanla temas halindedirler. Onları yönlendiren Allah değildir, şeytandır. Bir insanın Allah tarafından yönlendirilmeye başladığı nokta o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden Allah ile bir ilişkinin içine giremez. Öyleyse sevginin boyutlarına baktığımız zaman bunun başlangıcında Allah sevgisini görüyoruz. Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin. Doğru mu söz? Hayır, doğru değil. Biz insanlar Allah'ı sevmesek de Allah bizi gene sever. O bizi yarattığı için sever. İnsan olarak yarattığı için sever. Kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı için sever. Bize ruh üfürdüğü için sever. İşte konumuz bu sevgiye layık olabilmektir. Allah'ın sevgisine layık olabilmek, liyakat sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, hemen ölçebilirsiniz. Seviliyor musunuz? Etrafınızdaki insanlara bakın. Sizi seviyorlar mı? Eğer seviliyorsanız doğru yoldasınız. Eğer siz kendisinden nefret edilen bir insansanız, hayır, Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'ın yolunda sevgi vardır. Nefret, Allah'ın düşmanlarının
size saldırması halinde, size zarar vermeye çalışması halinde geçerlidir. İnsanlar başka dinlerin mensuplarıdır. Onlar da Allah'a inanıyorlar. Yahudiler de, Hristiyanlar da, onlar da Allah'ın yolunda. Sevgili kardeşlerim, inanmak veya inanmamak. Kim Allah'a inanıyorsa o bir geçit aramalıdır. Allah'ı sevebilme geçidi. Allah'ı sevmelisiniz. O sizin Rabbiniz. Allah Teala dilemeseydi siz şu anda dünya üzerinde olamazdınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O büyük sevgiyi yaşayın. Allah'tan sevgi haleleri alarak, Allah'ın sevgi pınarından, o kaynaktan su için. Böyle olanlar sevmeyi öğrenenlerdir. Sevgi Allah'tandır. Kim nefreti kendisine şiar etmişse, kim etrafındaki insanlara karşı nefret besliyorsa, o nefretin sahibi olan kişi Allah'la birlikte değildir. Allah onunla birlikte değildir. Allah onu şeytanın tuzaklarından korumaz. Öyleyse bir insan var, Allah'a ulaşmayı dilemez. Tamam, ama başka insanların yoldan çıkmasına da sebep olmaz. Kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikten başka, diğer insanların da Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ilka etmesini, ulaştırmasını engellemeye çalışırsa, işte o Allah'ın seçmedikleri arasında olan bir insandır. Sadece onlar seçilmez. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın sevgililerisiniz. Sevgi yolunda ilerliyorsunuz. Hayatınızın en üstün standardında Allah'a doğru yüceliyorsunuz. Nasıl gemiler halatlarını iskeleden çözerek iskeleye olan bağımlılıkları biterse, siz de şeytanın iskelesinden halatları çözerek ayrılmış olanlar, siz bir geminin içindesiniz. Bu gemi Allah'a doğru yolculuk yapar. Sizleri Allah'a ulaştırır. Kaldı ki bu kadarı zaten Allah'ın garantisindedir. Öyleyse bütün insanlar davranışlarıyla bir seçim yapmışlardır. Ya Allah'ın yolundadırlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaları lazım, ya da değiller. Değillerse şu dünya üzerinde maddi standartlarda
Neye sahip olurlarsa olsunlar, onlar mutsuzluğu satın alanlardır. Mutlu olamazlar. Milyoner olabilirler, milyarder olabilirler. Ama mutlu olamazlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun mutluluk gemisi limandan ayrılamaz. Mutluluğa doğru seyri sülük yapamaz bu kişi. Gemi mutluluğa doğru seyredemez. Hareket edemez demek. Seyyar kelimesi hareket halinde olan demek. Seyir de hareket demek. Yani yola çıkmak istikametindeki hareket. Gezegenlerin eski dilli adı seyyaredir. Seyyare hareket halinde olan demek. Nasıl güneşin etrafında birçok gezegen varsa onların hepsi seyyare adını alırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bize öğrettiklerini yerinde kullanmaya çalışın. Hepiniz için en güzel hedef budur. Hepinizin hedefe yönelmesi bir mutluluk kervanının oluşması demektir. Bu kervan Allah'a doğru yola çıkanların kervanıdır. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ve Allah Teala bir garanti verir. Bu garanti herkesedir. Allah Teala mutluluğun yarısını hibe eder. Yani karşılıksız verir. Ne demek istiyoruz? Kim Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, bu dilek iradi bir karardır. Bu iradi kararın verilmesini ister Allah Teala bütün insanlardan ki yardımı bunun üzerine bina edecektir. Bu dilek yoksa o kişinin mutluluğu konusundaki Allah'tan gelmesi gereken yardım o kişiye gelmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Evet, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan ki başlangıçta herkes dalalettedir. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Hidayeti seçmedikleri sürece dalalet üzere yaşarlar ve dalalet üzere ölürler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o dalaletten kurtulmuştur. Hidayet üzere olmuştur. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Ama hidayet üzere olmuştur. Artık o dalalet üzere olan bir insan değildir. Ve de Allah onu kendisine ulaştırır. Onun ruhunu, yani Allah'a ait olan ruhu Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, bütün insanların Allah yolunda bir hedefe yürümesi, mutlu olması, huzur içinde olması mümkün müdür? Evet sevgili kardeşlerim, mümkündür. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o mutluluğu hak etmiştir. Bir dilek eşittir mutluluk. Sadece ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Biliyorum ki ben öldüğüm zaman eğer sana ulaşmayı dilemezsem ölüm melekleri gelecek, Azrail Aleyhisselam ve onun etrafındakiler benim ruhumu alacaklar ve sana ulaştıracaklar. Ruhum eninde sonunda sana ulaşacak, bunu biliyorum. Ama ben ruhumu, sana ait olan ruhu, senin emrin üzere sana ulaştırmak istiyorum. Çünkü sen diyorsun ki, irci'i ila Rabbiki, benim ruhuma Rabbine rücu et diyorsun. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyorsun. Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayetlerde bunu söylüyorsun. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Nefsime diyorsun ki ey mutmain olan nefs, emmare, levvame, mülhime kademelerini aşmış. O nefs mutmain olmuş. Allah'tan razı ol diyorsun. Ve Allah'ın rızasını kazan diyorsun. Emmare, levvame, mülhime, mutmaine kademelerini nefs aşarken ruh her birini bir gök katı aşar. Nefsi emmarenin sonunda birinci gök katını aşmıştır. Birinci gök katına ulaşmıştır. Nefsi levvamedinin sonunda ikinci gök katına ulaşmıştır. Nefsi mülhimede üçüncü, nefsi mutmainede dördüncü, nefsi radiyede beşinci, nefsi mardiyede altıncı, nefsi teskiyede yedinci gök katına ulaşır. Yedi tane alem geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. İşte bütün bu işlemlerin hepsini Allah üzerine almış. Diyor ki, ey insanlar, kainatta yarattığım her şeyi sizlerin emrinize musahhar kıldım. Bütün bir kainatta, yerlerde de göklerde de insanlar var diyor. Dünyada gezegenlerden bir tanesi, bize göre göklerde olanlar, bizim dönüş açımıza göre göklerde olanlar var. Bizim dönüş açımıza göre göklerde olanların tam tersi, yerlerde olanlar var. Yani bizim gezegenimizde, bizim dünyamızda başka 100 milyar galaksinin birinde yaşıyoruz. Bizim dünyamızdan başka sonsuz sayıda galaksi vücuda getirmiş Allah Teala. Yetmez. Her galakside de 100 milyar yıldız olduğu hesaplanıyor. Yaklaşık rakamlar. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, İnsan ruhunun vücudundan ayrılması ve mutlaka sahibi olan Allah'a ulaşması söz konusu. Her galakside insanlar yaşıyor. O insanların da nefsleri var. O insanların da ruhları var. O insanların da fizik vücutları var. İnsansa mutlaka ruhu da var. Ruhu olduğu için kainatın en üstün mahluku. Her şey onun için. Her şey insanlar için yaratılmış. Ama o Allah'ın sizdeki emaneti var ya,
Allah Teala diyor ki Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Emanetler çoğul ama onların sahibi tekil. Tek bir sahibi var. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin. Hepsinin sahibi tek bir ezeli ve ebedi varlık Allah. O ezelidir. Zamanın içinde ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Ne demek istiyoruz? Çünkü zamanı yaratan Allah'tır. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. O her şeyi yarattı. O yaratılan 100 milyardan fazla galaksi, o 100 milyar galaksinin her birinde bir milyardan fazla yıldız. Birçok yıldızda hayat var. Hepsinde yok. Bu yıldızlardan bir tanesi de aydır mesela. Ayda hayat yok. Birçok yıldızda, sayısız yıldızda hayat yok. Ama bir kısmında da var. Allah Teala kurduğu güneş sistemlerinde hayatı öylesine güzel organize etmiş ki orada insanların yaşamasına müsait zemin oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların arkasında ne var? Kainatın en üstün maliki olan, bütün kainatın uğruna yaratıldığı insan var. Allah'a en yakın mahluk, yeryüzünde Allah'ı temsil eden mahluk, kendisi bir mahluk, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, onu temsil ediyor. Neden? Çünkü ruh Allah-u Teala tarafından sadece ona üfürülmüş. Allah'ın ruhunu muhtevasında taşıdığı için tam onun şeklini alan bir ruh. Hangi aynaya baktığınız zaman kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ruhunuz da o statüdedir. Size, sizin aynanızdır. Tıpatıp her zerrenizle aynısıdır. Öyleyse o emanetini geri istiyor. Ona yönel diyor Allah Teala, münib ol ve ona teslim ol. Ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. O zaman fizik vücudunuz emanet olur. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ederseniz, nefsiniz emanet olur. Nefsinizi de Allah'a teslim ederseniz, iradeniz emanet olur. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz dört ayrı muhteva taşır ve hepsini Allah'a teslim etmekle emrolundunuz. İşte bir insan daimi zikre ulaştığı zaman onun günahları bir defa daha örtülür. Onların başının üzerine kendi ruhları ilave edilir. Günahları bir defa daha sevaba çevrilir. Ve Allah onların iradesini teslim alır. İradelerini teslim alınca
daimi zikirleri, artık kendi iradeleri onları bir tesir icra etmediği için farklı bir hüviyete gelir. İlahi irade, eğer onlar Resul ve Nebi hüviyetindeyseler, ilahi irade, eğer değillerse, külli irade, onlara derhal tesir eder. Ve zikirleri artık onlar yapamazlar. İradeleri alındığı için onların daimi zikirleri artık tesbih hüviyetine dönüşür. Onların iradelerinin dışında bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki biz bunları sizlere, Allah'ın bize Kur'an hakikatlerini öğretmesine paralel olarak öğrettik. Biz bunları bütün bir Kur'an-ı Kerim'i sizlere, Allah Teala bize öğrettiği için öğrettik. O zaman da bir hiçtik, şimdi de bir hiçiz. Biz şu kendi kimliğimizle, o fizik vücudumuzla ve nefsimizle biz bir hiçiz. Allah Teala'nın ilahi iradesi bizi oraya çıkardı, en üst noktaya çıkardı. Biz çıkmadık, çıkartıldık. Onun için kendimize hiçbir payı veremeyiz. Biz Allah'ın telefonuyuz. O kadar. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Sevgili kardeşlerim, ama Allah'a şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki. Eğer Allah Teala bize bütün bir Kur'an'ı öğretmeseydi, 19 ciltlik 8539 sayfadan oluşan bir Kur'an-ı Kerim'i sizlere kitaplar olarak, 19 cilt olarak takdim eden o biz değiliz. Onu gerçekleştiren Allah'tır. Bu konudaki bize yardımcı olan bütün kardeşlerimiz Allah-u Teala'dan kesin yardım almışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse dünya üzerinde böyle bir olay hiç görünmedi. ...8539 sayfa, yanlış duymadınız, 8000 diyorum. 19 tane Kur'an-ı Kerim cildi. Bunu Allah'ın yardımı ancak gerçekleştirebilir. Kimler bize bu konuda hizmet ettiyse hepsi Allah'tan büyük yardım almışlardır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah'ın muhafazası altındasınız. Ne diyordu Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim kendisine ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Öyleyse
Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten insanları men edenler hariç olmak üzere herkesi seçer. Ama kurtuluşa ulaştırdıkları sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onları diledikleri anda birinci kat cennet ile mükafatlandırır Allah Teala. Bir insan düşünün, Allah'a mülaki olmayı dilemiş ama ölmüş. Diledikten sonra ölmüş. Tamam. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sadece bir tek dilek. Çünkü Allah Teala onun günahlarını örtmüştür. Enfal suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, 29. ayet-i kerimesi gereğince. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne Furkanı? İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerin irşat makamı olarak görmesini temin eden bir yardım. İrşat makamının sözlerini irşat edici sözler olarak fark edemeyen kulakların o sözleri irşat edici sözler olarak değerlendirmeyi sağlayacak olan hüviyete getirilmesi. Kalbin irşat makamının söylediklerini anlayan, idrak eden hale getirilmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse nasıl bir işlevden bahsediyoruz? Bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun gözlerini, kulaklarını ve kalbini idrak eder hale getirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını da çalışır hale getirir. Sadece uzuvları değil, hastaları da Allah-u Teala şekle sokar. Öyleyse kim bir dileğin sahibi olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu önce mürşidine ulaştırır. Tabiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk eder. Ve Allah'a doğru seyri sülüke çıkan kafileye devrin imamının dergahına ulaşarak o da katılır. Yedinci gök katına kadar çıkan bu yolculukta kim hangi kata kadar çıkabilirse o kata kadar ulaşır, orada kalır. Yani birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar. İkinci kata çıkma hakkını elde edenler ikinci kata kadar çıkabilirler. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara kadar çıkabilenler, yedinci katın yedi aleminden birincisine, ikincisine, üçüncüsüne, dördüncüsüne, beşincisine, altıncısına çıkabilenler, oralara birer birer ulaşırlar. Bu seyri sülük hiç bitmez. İnsanlık tarihi boyunca hep devam etmiştir. Kıyamete kadar da devam edecektir. Allah'ın cereyanını almadıkça hiç kimsenin ruhu vücudunu terk etmez. Ruhun vücudu terk edebilmesi mutlaka mürşide tabiiyeti gerektirir. Tabiiyet yoksa, Allah'tan mürşidinizi sormadıysanız, size gösterilmezse zaten Allah'a ulaşmayı da dilememişsiniz demektir. Yeniden Allah'a ulaşmayı dileyin. Kim hacet namazını kılar, mürşidini görmezse,
Bunu üç defa tekrarladığı halde bir mürşit gösteremiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hedefiniz Allah'a ulaşmayı dilemek olmalı. Dilemelisiniz. Hepiniz için konunun güzeli budur. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Bu dinin Allah'a ulaşma kesiminin giriş kapısıdır. Ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın size verdiği bir emanettir. Onun için Allah Teala diyor inna Allaha ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine değil, sahibine tevdi etmenizi, ulaştırmanızı, teslim etmenizi emreder diyor. İşte o emanetler ruhunuzdur. Arkasından fizik vücudunuzdur. Arkasından daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizdir. Arkasından da ne zaman külli iradenin veya sizler için geçerli değil ama Resuller ve Nebiler için geçerli olan veya ilahi iradenin kontrolü altına girerseniz o zaman irşat makamına tayin edilirsiniz. Resuller için de aynı şey geçerlidir. Bu Resulü adı verilen müesseseyi mutlaka gerçekleştirmeleri söz konusudur. Bütün nebiler bu yoldan geçmişlerdir. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Bir farkla onların ruhlarını Allah başlangıçtan itibaren kendisine ulaştırmak için onları yetiştirmiştir. Öyleyse böyle bir noktada nebilerin de, resullerin de mürşidi var mıdır? Evet. Tabiyet asıldır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda Cebrail aleyhisselam'la karşılaşıyor. Cebrail aleyhisselam Allah'ın cereyanını ona ulaştırmak üzere geliyor. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Tabiyetle beraber ayrılan ruhu Allah'a ulaşıyor. Sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini bir bir teslim ediyor Allah-u Teala'ya. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde

Bu otomatik işlemi Allah'tan gelecek olan yardımla gerçekleştirirsiniz. O hepinizin Rabbidir. Alemlerin Rabbidir. Bütün alemleri birbirinin zıttı olan üç asıl, üçte karşıt unsur olarak yaratan Allah'tır. Yedinci alem ise yokluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok ama çok seviyor. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Allah Teala biliyor ki sizler de Allah'ı çok seviyorsunuz. Bu sevgiyi aşka ve sonunda hayranlığa dönüşür. Hepinizin Allah'a hayran olanlardan olmanızı, o noktaya ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bir mutluluk sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere, onun mutluluğundan bahsetmek üzere sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Kim Allah'ın yolundaysa o kişi mutlak olarak mutludur. Mutlak olarak mutludur. Ve Allah'ın yolunda olmayan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değildir. Hadi bakalım şimdi, buyurun. Bir iddia söz konusu gibi görünüyor. Hayır, bu bir iddia değil. Sadece Kur'an hakikatlerinin ortaya konması. Öyleyse ne demek istiyoruz? Allah'ın yolunda olmak ne demek? Allah'ın yolunda olmamak ne demek? İşte

Burası Türkiye, insanların %99'undan fazlasının Müslüman olduğu bir ülke. Nüfus kağıtlarında öyle yazıyor. Ama Kur'an hakikatlerine baktığımız zaman, Kur'an'daki adı geçen Müslümanların, Kur'an'da vasıf verilen Müslümanların hiçbir zaman %10'a ulaşamadığını görüyoruz. En kötüsü, o Müslümanların standardında olmayan bir kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, belki %10 da çok büyük bir rakam. Belki %5 bile değil. Sevgili kardeşlerim, Kur'an unutulmuş. Bu sebeple insanlar artık mutlu olma istikametinde bir yaşantının sahibi olamıyorlar. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey bir dilekle başlar. Mutluluğun var olabilmesi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bir başka ifade, kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezse o kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değildir. İşte Kur'an bunu söylüyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönüldaşlar. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sizlere mutluluktan bahsetmek üzere buradayız, huzurlarınızdayız. Mutluluğun tarifi nedir? Kim mutludur, kim mutsuzdur? Bizim mutluluktan muradımız ne? Acaba mutluyum diyen insanların muradı ne? Soruyoruz, siz mutlu musunuz? Mutluyuz diyorlar. Peki, mutluluğunuz devamlı mı? Beklemediğiniz bir kötü haber sizin üzerinizde nasıl bir tesir icra eder? Bir ölüm haberi, bir hastalık, bir başka olay. O zaman üzülürüz diyorlar tabii. Sevgili kardeşlerim, mutlu olan insanın mutluluğunu dünyadaki hiçbir hadise değiştiremez. O hep mutludur. Bu olayların en kötüsü ölümdür, öyle değil mi? Yani insanı en çok üzen şu mutluyum, mutluyum, mutluyum diye ortalıkta gezinenleri yakınlarından birisi, sevdiklerinden birisi öldüğü zaman ne halde görürsünüz biliyorsunuz. Öyleyse onlar mutlu değiller. Mutluluk öyle bir betiredir ki kesintisiz bir müessesedir. İnsanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde o kişinin kesintisiz bir mutluluğu, huzur halini, uyum halini yaşaması lazım. Mutluluk bir uyum halidir. Asıl tabiriyle sulh ve sükun halidir. Kişinin çevreyle ilişkisinde onlarla huzur içinde bir yaşamı
bütünleyebilmesi halidir. Allah ile olan ilişkilerinde huzur içinde bir bütünü sağlaması halidir. İç dünyasında kesintisiz bir huzur ve mutluluğu, uyum halini yaşamasıdır. Öyleyse ne mene bir şey bu mutluluk denilen olay ki bu kadar uzun uzun tarifleri diyoruz. Mutlu musunuz diye soruyoruz herkese. Herkes de mutluyum cevabını veriyor. Peki bu cevabı verenler buyursunlar bakalım şimdi. İç dünyanızda mutluluğun tahakkuk edebilmesi için içinizdeki iki düşman kardeşin barışması lazım. Ya eğer bu düşman kardeşler barışmazsa mutlu olamazsınız. Sadece kendisini bazen mutlu zanneden bir insan olursunuz. Düşman kardeşler mi dediniz? Yani ne demek istiyorsunuz? Diyeceksiniz. Evet. Bir nefsiniz var, bir de ruhunuz var. Fizik vücudunuz bir mekandır. Bu mekanı paylaşan iki ayrı sistemin sahibisiniz. Birisi Allah-u Teala'nın size üfürdüğü ruhunuz. %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir varlık. Hani yanlış bir şey yaptığınız zaman içiniz acır ya, bir huzursuzluk duyarsınız ya, işte o huzursuzluğu size yaşatan ruhunuzdur. Ne zaman birisine karşı kötü bir davranışta bulunduysanız, haksız bir davranışta bulunduysanız, arkasından duyacağınız azap Allah'ın size azabıdır ve huzursuzluk da ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluktur. Öyleyse bunların olmadığı bir dünyada yaşamak mümkün mü? Mümkün. Nasıl mümkün? İçinizdeki kavgayı bitirerek mümkün. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz. Şunu demek istiyoruz. Ruhunuz ve nefsiniz birbirine zıt yapıda yaratılmıştır. Nefsiniz kalbinde %100 afetlerle donatılmıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, haset, düşmanlık, isyan, iptilalar. Bütün bu afetler Allah'ın bütün emirlerine kendi cephelerinden, kendileriyle alakalı olan kesimde mutlaka karşı çıkacaklardır. Gene kendi cephelerinden Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri, her biri kendisi açısından karşısına çıkan olaylarda mutlaka işlemek isteyecektir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemeyen, reddeden, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir afetler kumkumasıdır. Afetlerle donatılmıştır. Ve bunlar sizi sadece huzursuz eden özelliklerdir. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleseniz huzursuzluk duyarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmezseniz gene huzursuzluk duyarsınız. Çünkü Allah Teala emir vermiştir. Onu gerçekleştirmediğiniz zaman Allah Teala yasak etmiştir. Özellikle yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman içinizde bir huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. İşte Allah Teala nefsinize azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Ve insanlar mutluluğu
ne olduğunu bile anlamadan, yaşayamadan bu dünyada yaşarlar, yaşarlar, yaşarlar, sonra da ölüp giderler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün insanlar için söz konusu olan mutluluğu yaşamak hepinizin elindedir. Evet, hepiniz bu yetkinin sahiplerisiniz. Anahtar, mutluluk kapısını açacak olan anahtar, o bir dilektir. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bir insan bu dileğin sahibi olmadığı sürece hep iç dünyasında huzursuz olacaktır. Çünkü nefsinin tersi olan, nefsinin afetlerinin tersi olan hasletlerle donatılmış olan bir de ruhunuz var içinizde. Allah neyi emrediyorsa mutlaka yerine getirmek isteyen, buna can atan, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir ikinci varlık size üfürülmüş doğumunuzda. Herkes bir ruh taşır, herkes bir de nefs taşır. Fizik vücut bu ikisinin de mekanıdır. Şekli ise fizik vücudunuzun %100 aynıdır her ikisinin de. Her saçının teline kadar her şeyiyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, o zaman akıl denilen bir güç size kumanda ediyor. Beyninizi size kumanda etmek için kullanıyor. Allah-u Teala'nın evrensel aklı. Bu akıl Allah-u Teala'nın bir mahlukudur. Ve Allah-u Teala da aklı kullanır, siz de kullanırsınız. O akıl ki fizik vücudunuzu idare etmek için beyninizi vasıta olarak kullanır. Beyniniz fizik vücudunun kullanılmasının laboratuvarıdır. Bu laboratuvara ulaşan akıl vücudunuzun sinir sistemiyle bağlantılı olarak her istediğini size yaptırır ve siz onu o zaman, akıl sizi kullandığı halde siz de onu kullanmış olursunuz, aklınızı kullanmış olursunuz. Öyleyse aklın bütün insanlara eşit olarak verildiğini bilelim. Ama insanların bu akıldan istifade etme yetenekleri beyinlerindeki kabiliyetlerle hudutludur. Herkes farklı bir beyin yapısının sahibidir. Bu sebeple akıl herkese eşit dağıtıldığı halde insanların onu kullanabilme yeteneği sınırlıdır. Herkese göre de farklılıklar gösterir. İşte vücudunuzu kumanda eden bu sistem karar merciidir, aklınız. Nerede dünyaya gelmişseniz aklınız oradaki ortamda, oradaki fizik ortamda şekillenir. Oradaki fizik ortamda hüviyet kazanır. Oradaki fizik ortamın standartlarına tabidir. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
hepiniz için aynı güzellikler söz konusu. Aklınız sizin doğup büyüdüğünüz ve şu anda da yaşadığınız ortamda şekillenir, hüviyet kazanır. O mekanda aklınız o mekana uygun standartların sahibi olur. Orada bir o ortama uygun şuur kazanırsınız. Nerede doğmuşsanız, nerede yaşamışsanız yaşadığınız ortama uygun bir şuuru kazanacaktır aklınız. Ve de o şuurla size hükmedecektir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, Allah'ın yasakladığı fiillerinde tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda aklınız hep nefsinizin dediklerine yeşil ışık yakacaktır. Bu ise sizi devamlı mutsuz edecektir. Devamlı yanlışlıklar işleyeceksiniz. Hem emirler cephesinde Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyeceksiniz, hem de yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği fiillerde işleyeceksiniz. Her seferinde bir cezalanma olayıyla karşılaşacaksınız ve ömür boyunca bu huzursuzluğu hep yaşayacaksınız, yaşayacaksınız, yaşayacaksınız. Üç ayrı cephede de mutsuzluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda devamlı bir kavga olacak. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi istediği için, ruhunuz da istemediği için aralarında devamlı bir kavga olacaktır. Nefsiniz Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istemediği için, ruhunuz da yapmak istediği için gene aralarında devamlı bir kavga olacaktır. Diyalektik bir iç dünya kavgası. Ömür boyunca bu kavgayı sürdüreceksiniz. Hep kavgada, savaşta yaşayacaksınız. Hangi an hangisi galip gelirse onun dediğini yapacaksınız ki buradaki galibiyet %90'ın çok ötesinde nefsinize ait olacaktır. Çünkü aklınız o nefsani ortamda şekillenmiştir. Size göre içki içmek söz konusudur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek söz konusudur. Bunda da bir beis görmüyorsunuz. Çünkü yaşadığınız ortam onun ortamı. Bizim de hayatımızın 30 yılı öyle bir ortamda geçti. Aklımız ona göre şekillendi. Ona göre solcu olduk. Ona göre hakikatleri öğrendiğimiz zaman o kadar büyük hataları nasıl işlediğimize şaştığımız hatalar yaptık. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında herkes hata yapar. Öyleyse hayatınızın dizaynı içerisinde bütün güzellikleri yaşamak hepinizin hakkı. Ama çevre şartları, aklınızın şuur kazandığı ortam size Allah'a ulaşmayı dilemedikçe devamlı hatalar yaptıracaktır. İşte iç dünyanızda her olayda nefsiniz Allah'ın emirlerine ters düşen talebin sahibi olarak devreye girecektir. Ruhunuz da nefsinizin bu negatif talebine karşı çıkacaktır. Ruhunuzla nefsiniz arasında her an bir çatışma
bir kavga söz konusu olacaktır. Nerede kavga varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece sürgüt devam edecek olan bir iç dünya savaşıdır. Nefsinizle ruhunuzun kesintisiz çatışmalarına hep sahne olacak iç dünyanız. Hep kavga içinde, anlaşmazlık içinde bir hayat yaşayacaksınız. Ve hep kavganın içinde olduğunuz için hep mutsuz ve huzursuz olacaksınız. Ama paranız varmış, ama dünyada rahat yaşayacağınızdan ediyormuşsunuz. Göreceksiniz ki paranız size mutluluk sağlayamaz. Onun için Allah-u Teala'ya hep yalvarıyoruz. Ya Rabbi, şu mutlu olacaklarını zanneden insanlara parayla şu parayı ver de onunla mutlu olamayacaklarını anlasınlar. Belki o zaman senin yolunu tercih ederler diye Allah'tan talepte bulunuyoruz hep insanlar için. Allah da kendi hükmünü icra ediyor. Allah Teala sadece dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir defa iç dünyanızda mutsuzsunuz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman nefsinizle ruhunuz arasında her gün kesintisiz bir kavganın sahibisiniz. Hep iç dünyanızda bir çekişme olacak. Ve aklınızda genel standartlarda hep nefsinize yeşil ışık yakacak. Allah'ın yasak ettiği fiilleri hep işleyeceksiniz. Arkasından söylediğim huzursuzluğu yaşayacaksınız ve sıkıntıyı yaşayacaksınız. Allah size azap edecek, ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verecek. Ya da Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmeyeceksiniz. Gene bilmediğiniz bir şekilde huzursuzluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Gelelim dış dünyanıza, başka insanlar. Herkes de nefs mevcut olduğu için, nefsin de egosu, ego dediğimiz standart nefsin afetleri, herkesten üstün olmak veya en azından üstün görünmek sevdasındadır. Bunun için de etrafındaki insanlara hep öyle olduğu intibaını nakşetmeye çalışır. Arkasında ben senden üstünüm, bana saygı göster gayreti vardır. Bu bütün nefslerin ortak özelliğidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat için çeşitli yollar dener. Ömrü boyunca da bunu devam ettirir. İşte sevgili kardeşlerim, bu sebeple böyle olan her davranışınız sizinle beraber olan kişiye negatif bir etkiyi mutlaka oluşturur. Her etki bir tepkiyle sonuçlanır. O sizinle beraber olan kişi de o sizden daha üstün olduğunu ispata çalışır. Böylece aranızda ya açık bir anlaşmazlık ya da ortaya konulmayan ama davranışlarda özellikle kendisini gösteren bir stresli hayata sizi iter. Görünür veya görünmez şekilde iki tarafta birbirinden üstün olduğunu karşı tarafa ispatlamak için devamlı gayretlerin içindedir. Ve de her seferinde taraflardan biri mutlaka kırılacaktır. Alternatif yoktur. Davranış biçimleri mutlaka bu noktaya kişileri devamlı olarak getirecektir ve
üstünlük taslayan herkes etrafındaki insanların beğenmediği bir özelliğin sahibidir. Belki bazılarının ondan nefret etmesine sebebiyet veren bir aşağılık duygusunun dışarıya vuran üstünlük psikozu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir davranış biçiminde etrafınızdaki insanlarla aranızda kesintisiz bir kavga her tendansta gerçekleşir. Ve de hep mutsuz bir insan olmakta, etrafınızdaki insanlarla geçimsiz, sıkıntılı ve mutsuz bir insan olmakta devam edersiniz. Çünkü dış dünyanızda kavga vardır. Kavganın ve kaosun mevcut olduğu her yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır, anlaşmazlığın verdiği stres vardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan dış dünyasında da kesinlikle mutsuz bir insandır. Devamlı bir kavganın içindedir etrafındaki herkesle. Herkesin üstün olduğunun ispatı sadedinde devamlı çabalar harcar ama devamlı kavga içinde bir hayat geçirir. Çünkü etrafındaki insanlar da ondan üstün olmanın sevdasındadırlar. Onlar da o cepheden bir görüntü sergilemeye çalışırlar. Böylece birbirine zıt olan talepler sebebiyle anlaşmazlık devam eder, gider. O kişi çevresiyle de devamlı savaş halinde olan bir insandır. Bunun sadece tendansları değişiktir. İnsanların her biriyle ayrı bir açıdan, ayrı bir cepheden ve ayrı bir boyutta, bazılarıyla çok, bazılarıyla az bir anlaşmazlık içinde ama mutlaka anlaşmazlık içindesiniz. Bu iki faktörün ötesinde bu dış dünyanızdaki mutsuzluğu ifade eder. Bütün bunların ötesinde bir de Allah ile olan ilişkilerde insanın mutsuzluğu söz konusudur. Allah'ın emrettiği emirler vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu Allah'ın ibadetlerini yapmadığı sürece insan farkına varmadığı bir huzursuzluk yaşar. Bu emirler cephesindeki huzursuzluktur. Bir de Allah'ın yasak ettiği fiiller söz konusu. İçki içmek, kumar oynamak, zina, Allah'ın yasak fiilleri. Bunları yapan kişi de her olaydan sonra mutlaka huzursuzluğu yaşar. Çünkü Allah-u Teala ona mutlaka azap edecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Hem emirler cephesinden kişi azaba muhatap olur, huzursuzluğa, hem de yasaklar cephesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan iç dünyasında mutsuzsa, huzursuzsa, nefsi ile ruhu arasındaki kavga sebebiyle o kişi iç dünyasında huzur içinde değildir. O kişi dış dünyasında nefsinin afetleri sebebiyle başka insanlarla devamlı bir çekişmenin içindeyse, devamlı bir stres söz konusudur bu kişinin üzerinde. Bu kişi dış dünyasında da mutlu değildir ve devamlı huzursuzluğu yaşar. Bu kişi mutlaka başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunacaktır. Bulunduğu zaman ilk huzursuzluk oluşmuştur. Allah Teala ona azap edecek. Ruhta nefse huzursuzluk verecektir. Yeter mi? Yetmez. Bu davranışı yaptığı kişi de ona mutlaka mukabele edecektir.
fırsatı bulduğu zaman mukabele edecektir. Bu sefer de bu kişi kendi yaptığı hatayı artık unutmuştur. Ama o karşısındaki kişinin kendisine karşı yaptığı davranış biçimi o kişiyi onun aynını mukabele etmeye zorlayacaktır. Ve kişi kendisine yapılan kötü davranışın intikamını almaya çalışacaktır. Aldığı zaman kendisinden intikam alınan kişi ikinci defa huzursuz olacaktır. O başka kişiye kötü davrandığı zaman Allah'ın kendisine verdiği huzursuzluğu bu sefer başka birisinin kendine yaptığı o haksız davranış sebebiyle yaşayacaktır. Çünkü kendisine göre bu bir haksız davranıştır. Kendisinin karşı tarafa yaptığı olayı bu olayı ikinci olayı doğuran bir faktör olarak görmez. Kendisine yapılan bir yanlış davranış söz konusudur ve bu onu üzer. Üzerse onun da intikam almasına sebebiyet verir. Tekrar intikam almak sevdasına düşer. İntikamını alabilirse Allah Teala ona azap edecektir. Kişi huzursuz olacaktır. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. İntikamını alamazsa bu sefer de şuuraltı birikimi onu huzursuz edecektir. Kişi hep huzursuz olacaktır sevgili kardeşlerim. Hep huzursuz olacaktır. Hep sıkıntı içinde yaşayacaktır. İş dünyasında mutsuzdur. Nefsiyle ruh arasındaki kesintisiz kavga sebebiyle dış dünyasında mutsuzdur. Bu anlattığımız olaylar sebebiyle. Allah ile ilişkilerde de mutsuzdur. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için ve yasak ettiği fiilleri devamlı işlediği için. Öyleyse madalyonun bu tarafını bir kenara koyalım ve yeniden bir madalyon alalım, öbür tarafına bakalım. Orada ne var? Orada mutluluk var. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutluluğu. Bu kişinin mutluluğu derece derece artar. Başlangıçta bu kişi de başkaları gibi mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar. Ne yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an hemen mutlu mu olur? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediği an mutsuzluk dünyası bıçakla kesilmiş gibi o kişiden ayrılır. Acaba neden? Artık şeytan ona tesir edemediği için. Allah Teala şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini yok etmiştir. Yoksa o insan devamlı şeytan tarafından aldatılmakta, yanlışları işletilmektedir. Şeytanın tarafından ona yanlışlıklar işletilmektedir. Ve kişi bunu kendi düşüncesinin mahsulü zannetmektedir. Herkesin etrafında mutlaka bir şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizdeki ses size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa ve Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamanızı söylüyorsa sakın o sesin sizin sesiniz olduğunu zannetmeyin. O ses şeytanın sesidir. Hepinize şeytanlar hitap etmek imkanının sahibidir. Ve kendi sesini zannettiğiniz için onun dediklerini gerçekleştirirsiniz. Arkasından da bir azap duyarsınız, huzursuzluğu yaşarsınız. Neden böyle olduğunu da bir türlü bilemezsiniz. Ama huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden böyle? Çünkü bütün insanlar doğuşlarından Allah'a ulaşmayı diledikleri ana kadar şeytanın kuludurlar.
Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu olurlar. Bizi ilk defa dinleyen birisi, hadi canım sen de. Yani bir dilekle hemen şeytanın kulu olmaktan kurtuluyor muyuz? Hem de sen şeytanın kulu olduğumuzu nereden biliyorsun? Diyeceklerdir. Biz de onlara diyeceğiz ki haklısın kardeşim. Gerçekten nereden biliyoruz suali? Çok yerinde bir sual. Bizi yaratan Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yazdırdığı, indirdiği Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde vellezî neşnene bu tagute en yabuduha ve enâbu ilallahi lehumül büşra ve beşir ibadî. Sahabeden bahsediyor Allah Teala, diyor ki onlar şeytana tagut, insan ve cin şeytanlar demek. Hem insan şeytanların kandırılarıyla hem de cin şeytanların kandırılarıyla, kandırmalarıyla devamlı olarak insanlar şeytanın kulu olarak kalırlar. O kişiye kendi düşüncesi gibi düşünceleri yutturan o etraftaki şeytanlar o insanı huzursuz eden davranışlara sürüklerler. Arkasından bu kişi huzursuzluğu yaşar. Şimdi ayet-i kerimeye bakıyoruz. Ve onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve de şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah Teala diyor ki onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Başlangıçta şeytana kul olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Yani Allah Teala şeytanın o kişiye içindeki sesiyle hükmetmesini bıçak gibi kesmiş. Kestiği noktadan itibaren kişi inanılması güç bir mutluluğu yaşamaya başlar. Harika bir şekilde kişi huzur içinde bir dünya hayatını yaşayacaktır. Çünkü Allah'ın emrettiği şeyi yerine getirmiştir. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu o kişi hayattayken kendisine ulaştırır. O kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa. Yok, kişi Allah'a ulaşmayı diledi, 2-3 ay sonra öldü. Burada bu kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine ulaştı, tabiyetiyle beraber ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı ama ulaşamadan evvel yolda öldü. Bu kişi ikinci kat cennete mutlak olarak girer. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Gene cennete girer ama birinci kat cennete girer. Cennetler yukarıya doğru mutluluk dizaynı içerisinde yaratılmışlardır. Daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hayatın yaşanacağı cennetler yukarıya doğru sıralanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolüne girmiştir. Bütün ibadetleri yapmak o kişiye artık zevk vermeye başlar. Namaz kılmaktan hoşlanır, zikir yapmaktan hoşlanır, oruç tuttuğu zaman açlığı hissettirmez Allah Teala o kişiye. Zekat verdiği zaman bundan büyük zevk duyar. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün emirleri onun için sadece bir mutluluk kaynağı olur. Neden? Çünkü bu noktadan itibaren şeytanlarla, insan şeytanlarla da, cin şeytanlarla da
ilişkisi bütünüyle tesir sahası kesilmiştir. Artık başkaları ona negatif istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Kendi iç sesiyle ona şeytan telkinde bulunamaz. Onları yapması Allah-u Teala tarafından şeytanın kesinlikle önlenir. Böyle olduğu için o kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği bir söz var. Diyor ki Allah-u Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte kişi Allah-u Teala'nın söylediği bu Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde geçen ifadesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar zaten Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel dalalettedir. Onlardan dilediğini Allah Teala dalalette bırakır. Onlar dalalettedir. Allah Teala onlarla ilgilenmez. Ama diyor, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala o kişiyi mutlu kılıyor. Şeytanın o kişiye tesir etmesine kesinlikle engel oluyor. Ve artık o kişi iç sesiyle şeytan ona tesir edemeyeceği için Allah'ın kendisine verdiği telkinler istikametinde hareket ediyor. Mutluluğu yaşamaya başlıyor. Bu kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Tabi kılıyor mürşidine. Ve kişide nefs tezkiyesi başlıyor. Nefs tezkiyesi boyunca o kişinin nefsindeki afetler azalıyor, azalıyor, azalıyor. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsinin afetleri de o devre içerisinde 5-6 aylık süreç içerisinde de adım adım azalarak o kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar, nurlar afetlerden daha fazla oluyor. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman, ki burası 21. basamaktır, bu noktada o kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Ve o kişinin davranış biçimlerinin yarısından fazlası artık mutluluğu ifade ediyor. Ona huzur içinde bir sonuç sağlıyor. Ve diğer taraftan nefsinin kalbinde sadece %49 afet olduğu için kişinin davranış biçimlerinde %49 yanlışlıkla onu huzursuzluğa sevk eden unsur da mümkün. Ama bu noktadan sonra mümkün. Çünkü o noktaya kadar ruhunu Allah o kişinin kendisine ulaştırıncaya kadar o kişinin nefsindeki afetler üzerinde mutlak hakimiyeti söz konusu oluyor. Allah Teala'nın o kişinin şeytan tarafından tesir alanı haline gelmesi önleniyor. Şeytan veya şeytanlar o kişiye ister cin şeytan olsun ister insan şeytan olsun artık tesir edemiyor. Onların tesirini Allah önlüyor. Nereye kadar? Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Bu ise 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimi, yani %51
nur birikimiyle gerçekleşiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olay o kişinin mutluluğunun devamlı olduğu bir yere kadar sürer ve ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'i aşar. İşte bu nokta Allah'ın verdiği sözün tamamlanmasıdır. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu ulaştırması şeytanın hakimiyetinin yok olduğu, nefsin afetlerinin %51 oranında yok olduğu, nurların %51 nefsin kalbine hakim olduğu bir noktadır. %49 hala karanlıklar vardır ama kişi zikrine devam etmektedir. Bu noktaya kadar herkes emniyettedir. Çünkü Allah söz vermiştir, sözünü mutlaka yerine getirecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bu garantiyi veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'ın verdiği söz buraya kadar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz üçüncü basamakta dünya saadetini yaşatmaya başlar. Kesintisiz bir mutluluğu yaşarsınız. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşana kadar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda o gün ölseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cehenneme gitmesi mümkün değildir. Mutlaka birinci kat cennet onundur. Kim mürşidine ulaşır da tabiyetini gerçekleştirirse mürşidi Allah gösterir. Üstelik de herkese göstermez. Bir kişi kötü niyetli olarak biri hakkında hacet namazı kılsa, istihare namazı kılsa Allah Teala ona göstermez. Görmek için huşu sahibi olmak lazım. Allah Teala bunu söylüyor Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabr ve salat innehu lekebîratun illâ alel hâşiyîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râcûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, mürşidinizin kim olduğunu öğrenin ya da sorun, falanca kişi devrin imamıdır diye sorun diyor Allah Teala. Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Vestaînû bis sabrı ve salâtı inneha lekebîrâtun illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihum ve ennehum ileyhi râcûn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu Allah'a sorun. Bu muhakkak ki büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine, geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar.
Öyleyse ruhun Allah'a dönmesi söz konusu. Ölmeden evvel kişi Allah'tan mürşidini soruyor ve Allah Teala ona söylüyor. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, 100 defa sorsa ona Allah Teala bir şey göstermez. Huşu sahipleri hariç Allah'a ruhlarını mutlaka ulaştıracağına inananlar, onlar hariç. Özellikler: o kişi Allah'a inanıyor. 1-2 Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyor. Üçüncüsü de bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Dördüncüsü, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki belirttiği gibi, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. Bu 4 inancın sahibi olan kişi, o huşunun sahibidir. Kesin şekilde inanıyor Allah'a ulaşacağına. O zaman ancak ona Allah Teala gösterir mürşidinin kim olduğunu. Devrin imamının kim olduğunu da Allah'a soracak kişinin bu özellikleri taşıması gerek. O zaman o kişiye Allah Teala mutlaka onu gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, iç dünyanızda kavganın bitmesi, dış dünyanızda kavganın bitmesi, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde kavganın bitmesi, daimi zikre ulaştığınız zaman kesinlik kazanan bir olaydır. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen devrede de bunlar bütünüyle Allah Teala tarafından yok edilir. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar huzur içinde bir 5-6 ay geçirirsiniz. Çok mutlu günler geçirirsiniz. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar, ulaşınca şeytanla ilişkinizi ortadan kaldıran Allah Teala tek aradan çekilir. Ve şeytan sizi Allah'ın yolundan saptırmak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. O noktada gereken şey, sizin 33 bin zikre ulaşmış olan zikrinizin devamlı artış göstermesidir. Eğer zikrinizi arttırmaya devam edebilirseniz, şeytanın üzerinizdeki tesiri asla oluşmayacaktır. Ondan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra ihlas sahibi olacaksınız. Sonra da iradenizi de Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılanın cümlesiyle tayin edileceksiniz. İşte bütün bu güzellikleri yaşamak mutluluğun ayrı ayrı bölümleridir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bu sohbetimizde de inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde, mutluluk babında birlikteyiz. Mutluluk. Allah'ın hepinizden istediği yegane şey bu. Allah sizden ne ister? Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizlerden, hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Kainatta en değerli mahluku olarak yarattığı insanın Allah sadece mutlu olmasını ister. Bütün peygamberlerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar bu hedefe yöneliktir. Sizleri mutlu kılmanın formülleri verilir hepsinde. Bütün peygamberlerine mutlaka Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Nebilerine indirdiği şey şeriat kitabıdır. Ve mutlaka bu şeriat kitapları bütünüyle mutluluğu içerir. Mutluluğu hiçbir eksiklik bırakmadan tarif eder. Nasıl mutlu olacaksınız? İşte bu sualin cevabını kainattaki son peygambere, son nebiye, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem indirilen son kitap Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla ifade etmektedir. Mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Madde 1. En çok sevilen mahluksunuz. Sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme atmaya sizi hiçbir zaman düşünmüyor. Ben diyor insan adı verilen mahlukumu cennete girsin diye yarattım. Onun diyor cennete girmesi de sadece bir tek dileğine bağımlıdır. Kim bana ulaşmayı dilerse dilediği anda cennetimi hak etmiştir diyor. Birçoğunuz diyeceksiniz ki iyi de yani biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik diye Allah-u Teala bizi hop cennetine mi atacak? Tam öyle. Tam öyle. Hop cennetine atacak sizi. İnanılmaz gibi görünüyor öyle değil mi? Hı? Sevgili kardeşlerim, nasıl görünürse görünsün, realite bu. Allah Teala sizin doğru posta cennete girmenizi istiyor. Ve bunun için de sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek talebiniz, bir tek dileğiniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Bizi ilk defa dinleyenler hadi be sen de diyeceklerdir şimdi. Yani olur mu bu? Bir tek dilek arkasında da cennet. Doğru posta cennet. Olur. Hele dediğimi söylerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka olur. Allah'ın muhtevasında, sizlere sunduğu muhtevada hiç boş yok sevgili kardeşlerim. Hiç boş yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlak olarak ara sıra hapşırır ve Allah'ın cennetine mutlaka girer. Orada da galiba nezle veya grip bir salgınmış. Burada da biz ara sıra hapşırıyoruz. Hamdolsun ki sağlığımız yerinde. Sevgili kardeşlerim,

Eğer hal böyleyse Allah Teala sizi bir tek dileğinizle o muhteşem cennetine alacaksa, sonsuza kadar sizi orada mükafatlandıracaksa ve bunu bir tek dileğiniz karşılığında yapacaksa, sonsuz bir hayat, milyarlarca sene o cennette hem de hiç ihtiyarlamadan yaşamak sevgili kardeşlerim. Hani filmler vardır, romanlar vardır. Aba hayat suya arınır. Sonsuz hayat veren su. O sonsuz hayat zaten herkesin. Bunun için su aramaya falan gerek yok. Zaten sonsuza kadar yaşayacaksınız. İşte probleminiz orada. Sonsuza kadar yaşantınızı cehennemde de geçirebilirsiniz. Cennette de geçirebilirsiniz. Ve iki tane uçak kalkar. Birisi bu uçak insanları cennete götürür diye hazırlanmış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile ilan veriyor uçağına. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse bu uçağa biner. Bu uçak onu doğru cennete götürür. İkinci uçak kim bana ulaşmayı dilemezse onun da gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. İkisi de gittikleri yerde ebediyen kalırlar diyor. Cennete giden Allah'ın cennetinde ebediyen kalır. Cehenneme giren Allah'ın cehenneminde ebediyen kalır. Şimdi eğer Allah Teala böyle söylüyorsa, bir tek dileğiniz benim sizleri cennetime ulaştırmam için bana yeterlidir diyorsa Allah Teala, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetinde bütün güzellikleri yaşayacaksınızsanız, sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini göstermez mi? Hayatınız bitmiyor. Öldünüz, öldüğünüz zaman hayatınız bitmiyor. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Hayat, zaman sizin yaşamakta olduğunuz günlere geldiğinde siz yeniden canlı olacaksınız zaten. Kim hangi yaşta olursa olsun netice değişmez. Sonsuz hayat, bugünkü ölümünüzle yarınki dirilişiniz arasında, size sorarlarsa kıyamet günü uyandığınızda ne kadar kaldınız uykuda ya da mezarda filan diye, sizin söyleyebileceğiniz söz yarım saat, belki ondan biraz daha fazla sözü olacak. Yani hayatınız kaç yaşında ölürseniz ölün devam edecek, bitmeyecek. Uzun yaşamış adam 100 sene yaşamış, 130 sene yaşamış. Öteki de 5 yaşında ölmüş. Netice değişmez. İkisi için de hayat sonsuza kadar devam edecektir. Hem de yarım saatlik bir aradan sonra. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yüce Rabbimiz, anlamıyor musunuz sizi ne kadar çok seviyor? Ne diyor, ne diyor? Diyor ki, bütün göklerde, bütün yerlerde, arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün gökler, 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar yıldız. Yuvarlak rakamlar bunlar ama astronotların söylediği, astronomların söylediği. Hep bu iki kelimeyi birbirine karıştırırım sevgili kardeşlerim. Astronotla astronom. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben size kısaca sorayım. Siz mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bana onu söyleyin. Reçete, Allah'ın reçetesi orada, Kur'an-ı Kerim'de. Uzun lafın kısası, Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen de mutlaka cehenneme girer. Ne diyor Allah Teala, ne diyor?
diyor ki biz Resullerimizi beas ederiz, hayata getiririz. Her kavimde hayata getiririz. Beas ederiz, vazifeli kılarız. Niçin kılarmış? Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye. Neyle? Cennetle müjdelesinler diye. Yollarına devam ederlerse dünya ile de müjdelesinler diye. Cennet saadeti ve dünya saadetiyle müjdelesinler diye. Ama amene olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye diyor Allah Teala. Her şey bu kadar basit bir terazide, dengede. Sevgili kardeşlerim, halk arasında dolaşan palavralara sakın inanmayın. Allah Teala'nın söylediği şey Kur'an'ın bütününü oluşturur. Ve Kur'an bu kadar basit, bu kadar sade bir şekilde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer diyor. Kim dilemezse mutlaka cehenneme gider diyor. Öyle mi diyor? Negatiften başlayalım. Hı? Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? Gelin beraberce bakalım. Hadi yaklaşalım Kur'an-ı Kerim'e. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Diyor ki onlar ki muhakkak onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala ve diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Efendim ne diyormuş? Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kim bu insanlar? Hataları ne? Kabahatleri ne? Kabahatleri çok basit. Allah'a ulaşmayı dilememişler. İnsanların aklına hep şunlar geliyor. O kadar çok ibadet var. Bunların hepsini yapmayan adam Allah'ın cennetine girer mi? Girer. O zaman Allah'a ulaşmayı dilememiş adam ama hayatını ibadetle geçirmiş. O adam cehenneme mi girecek yani? Evet sevgili kardeşlerim. Cehenneme girecek. İnsanlar Kur'an'dan adım adım sapmışlar sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı unutmuşlar. Kendilerine yeni bir din oluşturmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i torbalayıp duvara asmışlar bir de çivi çakıp. Sonra Kur'an Allah'ın 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdırdığı o muhteşem kitap, indirdiği o muhteşem kitap, özellikle kitabın kurtuluşa müteallik hükümleri şeytan tarafından insanlara unutturulmuş.
Şimdi biz böyle söylediğimiz zaman bir kısım insanlar diyorlar ki hadi canım sen de sahabenin bile 10 tanesini Allah-u Teala cenneti nasip kılacak. Geri kalanların nereye gideceği meçhul. Bizim gibi garibana Allah-u Teala cennetini nasip eder mi hiç? Böyle bir şey mümkün değil. Biz de diyoruz ki böyle bir şey mümkün. Hepiniz için bir tek dileğiniz de Allah'ın cenneti. Hı? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur ve Allah'ın müjdelerine, cennet müjdesine de, dünya müjdesine de muhatap olur. Ciddi mi? İşte sahabeye misal veriyor Allah Teala. Zümer 18, affedersiniz 17 diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَرَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor sahabe şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bu müjdenin hem cennet saadeti hem de dünya saadeti olduğunu nereden anlıyoruz? Çok açık bir şekilde Allah Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetli kerimelerinde şöyle söylüyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Diyor ki Allah Teala o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenü olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hem dünya müjdesini hem cennet müjdesini almışlar. Ama hani demin Allah sizi cennetine alır diyorduk. Dünya saadetinden bahsetmiyorduk. Tamam, şimdi sırası geldi. Sevgili kardeşlerim, dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve yaşanır. Cennet saadeti bu dünyada kazanılır ama kıyametten sonra yaşanır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? En güzel şeyleri görüyoruz. Allah Teala ne diyor? O Allah'ın evliyası var ya, onlar takva sahipleridir diyor. Takva sahibi kim? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda takva sahibi olmuştur. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu kişi takva sahibi olmasaydı korkacaktı ve mahzun olacaktı. Yani cehennemden kurtuluşu ifade ediyor amin olmak. Amin olan kişi Allah'ın bir güzelliğinin sahibidir sevgili kardeşlerim. Amin olan kişi takva sahibidir. Takva sahibi olursa ne olmuş yani? Yani gideceği yer cennet olmuş. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor. Cennet takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 198. ayet-i kerime gene aynı olay. Takva sahipleri cennete gireceklerdir diyor
Allah-u Teala onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki ve uzifetül cenneti lil muttakin gayri vahid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ vâ tuâdûne. İşte size vaat edilen şey budur. Cennettir. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cenneti hak etmiştir. Ama Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi ne diyordu? Onlara dünya 63. ayet-i kerimesi onlara dünyada da cennette de mutluluk vardır diyor. Öyleyse cennete gidecekler tamam ya dünya mutluluğu, dünya mutluluğu da onların sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrün sahibi ise Allah Teala o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Mutlaka dünya saadetinin yarısı sizin olur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kesinlikle kurtuluşu garanti ettiniz. Allah Teala bu talebi sizde görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli size 7 tane Furkan verilmesine sebebiyet verir. Allah Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Görme hasınızın üzerindeki kışaveti kaldırır. Yani bir nevi mühür onu kaldırır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır, işitme hasınızın üzerindeki mührü kaldırır. Kalbinizdeki ekinneti alır, kalbinizin mührünü açar. 6 oldu. Görme konusunda 2, işitme konusunda 2, idrak etme konusunda 2 tane hediye aldınız. Allah-u Teala'dan 2'şer tane Furkan aldınız. Görme konusunda doğruyu yanlıştan ayırt etmek üzere, işitme konusunda görmeyi doğruyu yanlıştan ayırmak üzere, idrak etme konusunda doğruyu yanlıştan ayırmak üzere Allah-u Teala size 6 tane Furkan verdi. Ve bunu tamamladıktan sonra da nefsinizin kalbindeki ekinneti almıştı. Yerine ihbatı koyar 7. Furkan. Ne olur o zaman? 7 tane Furkan'ın her birinde size dereceler verir Allah-u Teala. Pozitif dereceler. Hayır, bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor takva sahibi olun. Allah Teala size Furkanlar versin. Ve böylece gideceğiniz yer cennet olur. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursanız Allah Teala size Furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İşte 5., 6. ve 7. basamaklarda 7 tane Furkan alırız Allah Teala'dan. 7 Furkan. Ve 7 Furkan'ın her biriyle günahlarımızın bir kısmı örtülür. 7. Furkan'da günahlarımız tamamen örtülmüştür. Yani günahhanesinde kırmızı rakamlarla görünen A kadar günahın karşılığında sevap hanesinde yeşil rakamlarla görünen aynı miktarda derecat göreceksiniz. Günahlarınızda sevaplarınız
birbirine denk gelecek Allah'ın koyduğu rakamlar itibariyle. Ama onun ötesinde de sevaplarınız var. İşte günahlarınız kadar sevap ilave edildiği için size sevaplarınız zaten bir miktar sevabınız mutlaka var olduğu için sevabınız günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi Allah'ın güzelliklerini yaşamanızdır. Bunun neticesi Allah'ın cennetine ehil olmanız demek. Kim Allah'ın cennetine girer? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Kim cehenneme gider? Günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin sevapları kıyamet günü mizanlar kurulur, kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla olursa, onlar felaha erenlerdir, gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor. Allah-u Teala ve Müminin 103, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bu dizaynda Allah'ın size yardımı burada biter mi? 7 tane Furkan vermekle. Hayır, bitmez. Daha başlangıcındasınız konunun. 5-6 dakika içinde siz Allah'ın sizlere verdiği Furkan'la sevapları günahlarından fazla olan birisi oldunuz bile. Ertesi gün ölseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Cehennemden kesin olarak kendinizi kurtardınız. Ama 5-6 aylık bir ömrünüz varsa cehennemin daha üst, affedersiniz, cennetin daha üst katlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çünkü eğer sağ kalırsanız Allah Teala size imanı sevdirecek, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterecek. Sizin Allah'ı, etrafınızdaki insanları sevmenizi mümkün kılacak. Namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti ve özellikle zikri sevmenizi sağlayacak Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor Allah Teala. Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Öyleyse Allah Teala söz vermişse bu sözü vermiştir. Ne demiştir? Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Sonra ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onları Allah kendisine mutlaka ulaştırır. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Bundan sonra kalbinize ulaşıyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince size verdiği o 7 tane Furkan'ın ötesinde Allah Teala sizin kalbinize ulaşıyor.
Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, o kişi, amin olan kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Onun kalbine ulaşır Allah Teala. Niçin ulaşır? Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek için. İşte burada Allah Teala'nın bir dizaynını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince. Affedersiniz, 33. ayet-i kerimesi gereğince. Nasıl diyor Allah-u Teala, kıraç topraklar Allah'ın rahmetine hasretse, o rahmete karşı huşu duyanlarsa, Allah'ın rahmetine karşı huşu duyanları da, duyanlarında Allah onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. İşte böyle bir dizayndan sonra Allah'ın yaptığı şey göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmaktır. Artık bunu hak ettiniz. Allah Teala bir nur yolu açıyor göğsünüzden kalbinize. Bunların hiçbiri için siz bir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Siz bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bunların hepsi size birer birer Allah Teala tarafından teslim edilecek. Dilediğiniz anda cennetin birinci katını elde ettiniz. İlk katı mutlak olarak sahibisiniz. Ondan sonra Allah Teala göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Diyor ki femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a teslime açar. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. Sonra zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve selavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinin içine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmeye çalışıyor ama bunlardan yalnız rahmet girebiliyor. Fazlın nefsinizin kalbine girmesi için içeride bir manyetik alanın oluşması lazım. O henüz yok. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti girmeye başlıyor. 11. basamaktasınız. 12. basamakta bu rahmetin miktarı %2'ye ulaşır. Huşu sahibi olursunuz. 13. basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen bir hüviyetin sahibi olursunuz. Allah-u Teala burada üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye bir imkan verir. Allah'tan irşat makamını sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişiye Allah-u Teala namaz sevgisini verir, oruç sevgisini verir, özellikle zikir sevgisini verir, bütün ibadetleri sevdirir. İbadetler o kişi için angarya değildir artık. Bir zevktir. O zevki sık sık yaşamak ister. Kalbi sürurla dolar kişinin, huzur içinde olur. Ve bu insan Allah-u Teala'nın hacet namazıyla mürşidini sorduğu zaman onun için basamakta Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaştı kişi, tabi oldu. Ne olur tabi olursa başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir.
bu noktada kişi ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kainatın en paha biçilmez hazinesidir. Hiçbir şeyle mutluluğunuzu yaşayamazsınız. Fakat Kur'an bunu da temin edecek olan bütün faktörlerin mutlak sahibidir. Kur'an bir Furkan'dır. Doğruları da gösterir, yanlışları da gösterir. Doğruları emreder, yanlışlardan men eder. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bu noktadan itibaren siz namazlarınızı kılacaksınız. Bir zevk olarak oruçlarınızı tutacaksınız tabiyetten sonra. Hayır, açlık duymayacaksınız. Her perşembe günü oruç tutacaksınız ama açlık duymayacaksınız. Ramazan ayında da aynı güzelliği yaşayacaksınız. Allah'ın orucu niçin vücuda getirdiğini yaşayarak öğreneceksiniz. O oruç tuttuğunuz günlerdeki büyük zevki, hafifliği yaşayacaksınız. Oruç tutmak bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açlık hissettirmediği takdirde o bir zevktir. O zevki yaşamalısınız. Başkalarından farklı insanlar olun. Osmanlı'nın torunları olduğunuzu unutmayın. Bu sizlere anlattıklarım var ya, bundan asırlarca evvel, 15. asır, 16. asır, 17. asır, ...14. asır da buna dahil, Osmanlı bir cihan hakimiyeti sahibiydi. Ve bunu bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i yaşayan Osmanlı tebaasına borçluydu Osmanlı İmparatorluğu. Bir imparatorluktu. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmişlerdi. Akdeniz'in etrafı Osmanlı'ydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün güzellikler Allah'ın sizin için hedef tayin ettiği hususlardır. Hepinize cennetini vermeye hazırdır. Dünya saadetine vermeye hazırdır. Sonra ne olacak? Mürşidinize ulaştıktan sonra ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Zikir yapınca Allah'ın nurları gelecek. Rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat göğsünüze. Allah'ın göğsünüzden kalbinize açtığı yolu takip edecektir. Kalbinize ulaşan rahmetle, fazl ve rahmetle, salavat kalbinizi tamamen dolduracaktır. Kalbinizin dolabilmesi için, bunlarla dolabilmesi için kalbinizin evvelki muhtevasının kapı dışarı edilmesi gerekir. Bu güç kalbinize giren rahmetle, fazl ve rahmetle, salavat nurlarında mevcuttur. Bütün karanlıkları sürüp atarlar kalbinizden dışarı. Kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Zikir yaptığınız sürece bu sebeple yanlışlık yapamazsınız. Kimsenin kalbini kıramazsınız. İnsanlara kötü davranamazsınız sevgili kardeşlerim. Herkesle uyum içinde bir gün geçirirsiniz. Zikir yaptığınız sürece zikrin
devamı süresince daimi zikrin sahibi olan kişi hangi duyguların sahibi ise siz de aynını yaşarsınız. Hiç kimseye karşı kin oluşmaz içinizde, nefret oluşmaz. Bütün güzellikleri yaşarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, mutlu olmak için yaratıldınız. Yaratılışınızın gayesi budur. Öyleyse ne olacak? Zikir yapıp da kalbinize bu nurlar gelirse ne olur? Allah Teala kalbinize iman kelimesini yazmıştır. 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman 7 tane de nimet alırsınız Allah Teala'dan. Devrinimin ruhu başınızın üzerine gelir. Kalbinizin içine iman yazılır. Bu iman kelimesi kalbinize ulaşan nurlardan rahmet, faz ve salavatın fazıllarını kendisine çekme yetkisinin sahibidir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla ne zaman dolar? Zikirle dolar. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katına gelen bu nurlar kalbinize girer. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirine terstir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve fazıllar sabit olan iman kelimesinin etrafında ona yapışarak toplanmaya başlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgalidir. Kapkaranlık olan, sadece %100 afetlerden oluşan nefsinizin kalbinin Allah'ın nurları tarafından işgal edilmeye başlamasıdır. İlk %7 nur nefsinizin kalbinde oluştuğu zaman nefse emaredesiniz. Ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Allah'ın garantisi altındasınız hala. İkinci defa %7 fazıl birikimi, başlangıçta %2 rahmet birikimi zaten olmuştu. Nefsi levvamedesiniz, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Bir daha %7 fazıl birikimi. Üçüncü gök katındasınız, nefsi mülhimedesiniz. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainedesiniz. Kalbiniz mutmain olmuştur. Hırsınız kaybolmuştur. Sahip olduğunuz şeyler size yeterli görünmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir hayat yaşarsınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beşinci gök katına ulaşacak ruhunuz. Allah'tan razı olacaksınız. Altıncı gök katına ulaşacak ruhunuz. Allah da sizden razı olacak. Yedinci defa %7 fazıl birikimiyle 7 tane gök katını geçen ruhunuz, 7. gök katının soldan sağa doğru 7 tane alemini geçecek ve Sitret-ül Münta'ya ulaşacaktır. Sitret-ül Münta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman ...21. basamaktasınız. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'ın size verdiği söz buraya kadar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyordu Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Kendisini düşeni yaptı ve ruhunuzu
kendisine ulaştırdı. Nefsinizin kalbinde ne oldu? %2 rahmet birikti, rahmet nuru. %49'da 7 tane %7 fazla birikti. Toplam %51. Nasıl bir değişiklik oldu nefsinizin kalbinde? Nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardı. Afetlere tesir edebilense ruhunuz değildir, nefsinizdir. Afetlere tesir edebilen, nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilen tağuttur. İnsan ve cin şeytanlar. Onlar bu konuda nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek için bir gayret sarf etmezler. Bu gerekmez. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler zaten ona göre programlanmıştır. Bütün afetler, %100 afetlerle olan nefsinizin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bunların hepsi afetlerdir. Bu afetler zaten Allah'ın bütün emirlerine mutlak karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve siz Allah'ın yoluna girmeden evvel nefsinizin afetlerine tabi olursunuz. Şeytan size sadece onları biraz süslü gösterip sizi o istikamete yönlendirir. Bunun için size emretmesi, size zor kullanması gerekmiyor. Çünkü nefsinizin bütün afetleri zaten şeytanın emrettiği şeylerin tam yapısında. Yani Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmamak ister nefsinizin afetleri. Ona göre programlanmıştır. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek ister. Ona göre programlanmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda devamlı günah işlersiniz. Her günahtan sonra, yanlış yaptığınız her yanlıştan sonra, her başkasının kalbini kırışınızda bir huzursuzluk sizi mutlaka kaplar. Allah size azap eder. Fizik vücudunuza bir azaptır bu. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir, sıkıntı verir. İşte bu yaşadığınız azap sebebiyle her başkasının kalbini kırdığınızda, her yanlış davranışınızda, Allah'ın emirlerini yapmamanızda huzursuzluğu yaşarsınız. Sıkıntıyı yaşarsınız. Siz mutsuz bir insansınız. Allah neyi emretmişse onu asla yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri ise hep işleyen bir insan düşünün. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkestir. İşte onlar o insanlardır ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Nerede Allah'ın sevmediği insanlar varsa onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileseler de ne olacaktı? Dileselerdi çok başka bir şey olacaktı sevgili kardeşlerim. Ne olacaktı? Dileselerdi onlar Allah'ın o dizaynına sahip olacaklardı ki orada o dizaynda mutluluk oluşacaktı onlar için. Buraya ulaştıkları zaman, 21. basamağa ulaştıkları zaman nefslerinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e çıkıyor. Yani nefslerinin kalbinin artık yarısından fazlası nur. Nefslerinin kalbini %100 kaplamış olan ve o devre boyunca şeytanın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, emrettiklerini ise yapmayan nefsinizin afetleri %100 iken şimdi %49'a düştü.
ne oldu? Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti büyük ölçüde azaldı. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim nereye ulaştırır sizi? Allah'ın güzelliklerinin yarısına. Aslında çok daha öteye ulaşmanız lazımdı. Neden? Çünkü ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donanmıştır. %100 Allah'ın emirlerini yapmak isterler, yasak ettiği fiilleri asla yapmamak isterler. Nefsinizin afetleri ise bunun tersiydi. Allah'ın emirlerine mutlaka isyan eden, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikler hepsi sizde sevgili kardeşlerim. Yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak kim olursanız olun sizin de hakkınız. Ama bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Güzele dönmek mecburiyetindesiniz. Ay çiçeklerini hatırlayın. Ay çiçekleri güneşin doğduğu tarafa bakarak sabaha ulaşırlar. Güneş ışınları ne taraftan gelirse ay çiçekleri o tarafa döndürmüşlerdir yüzlerini. Ve güneşin seyri boyunca doğudan batıya doğru bir dönüşün sahipleridir. Onlar güneşten nur alırlar. Güneşin ışınlarını emerler ve böylece gelişirler. Siz de aynı şeyi yapın. Zikirle Allah'tan nur alın. Nefsinizin kalbine yerleştirin onları. Her geçen gün nefsinizin kalbi daha aydınlık, daha aydınlık, daha aydınlık olsun. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlası aydınlanıncaya kadar olan devre Allah-u Teala tarafından size bedava sunulur. Bir hiç karşılığı, bir talebinizin karşılığı ve ruhunuz Allah'a ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennet sizindir. İrşad makamına ulaştınız, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 12 tane ihsanla, 7 tane de nimet alarak ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar Allah'ın zatına ulaşan ruhunuzun, Allah'ın veçhine ulaşan ruhunuzun Allah'ın zatında yok olmasıyla %51'den 60'a doğru yükselir. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %60 olursa o zaman Allah-u Teala size bir taht ihsan eder indilayda Allah'ın katında. Yunus ve la mekana kavm olmak diyor. Mekansızlığın ahalisinden olmak, halkından olmak diyor. Taht sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu kadar güzelliği Allah-u Teala bu en çok sevdiği kuluna, insana vermiş. Hiçbir cinin ruhu yoktur ki Allah'ın katına ulaşsın da Allah'ın katında huzur namazına iştirak edebilsin. Allah'ın katında bir tahtı olsun. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki o kadar gönülden istiyoruz ki bu kadar güzelliği sizlerin de yaşamasını. Allah kalbimizi biliyor sevgili kardeşlerim. Sizin için yaşıyoruz. O güzellikleri sizleri oraya ulaştırmak istikametinde o güzellikleri
yaşamanız istikametinde size yardım edebilmek ateşiyle, o aşkla, o şevkle yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize emri budur. Hepinizin kurtuluşu. İşte o devrin içindeyiz. Bu kurtuluşun adına Allah Teala hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruhun o kişi yaşarken Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ve hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi hidayete davet ediyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya unutmayın. Bu sizin hem hakkınızdır hem de vazifenizdir. Vazifenizi yapmak hakkının sahibisiniz. Ama yaparsanız Allah'ın üçüncü kat cennetini mutlaka kazanırsınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi açtığı için de dünya saadetinin en az yarısına mutlak olarak sahip olursunuz. Sevgili kardeşlerim, işte böyle. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Sadece sevgiye dayalı bir dünyada Allah için gelin, el ele, gönül gönüle Allah'a gidelim. O hepimizin dertlerinin dermanıdır. Problemlerimizin çaresidir. O her şeyimizdir. Ve bizim sahibimizdir. Hamdolsun ki sahibimiz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Ezbillah. Udu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve ddâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtüh. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz.

Anladık da cool olmakla mutluluk kel alaka. Ne ilgisi var ki? İlgisi %100 sevgili kardeşlerim. Böyle diyenlere cevabımız ilgisi 100 üzerinden 100. Çünkü Allah'a kul olma müessesesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalaletteyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdeyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkteyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemse, gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuluysa, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafilse ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin bütün amelleri boşa gidiyorsa, bu muhtevada bu kişi mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz. Mutsuz bir dünya insanı var karşımızda ve de bu dünyada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutsuzluk bütün boyutlarıyla devrede.

Bir defa Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem diyoruz. O zaman ne oldu? Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek öyle bir kavram ki cehennem mutsuzluğunu bir anda yok ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dilediği andan itibaren cenneti hak etmiştir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese bir saat sonra ölse ama hiç ibadet etmemiş olsa ne olur? Ne olur? Gideceği yer cennet olur. Öbür taraftan da bir başka insan 80 sene yaşasa, 15 yaşında kendisine sorumluluk vacip olduğunu idrak etmişse, İslam'ın 5 şartını tam 65 yıl gerçekleştirmişse, bu kişinin gideceği yer cennet değildir sevgili kardeşlerim. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek fonksiyonu, Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileme emrine itaat, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin 65 yıllık ibadetinden daha yüksek değer kazanıyor. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta ise Allah'ın mutlak olarak kulu olduğumuz, şeytanın kulu olmaktan kurtulduğumuz noktadır. Öyleyse Allah Teala bize Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmişse, üzerimize defaatle farz kılmışsa, kılmış mı? İşte Allah Teala açıkça söylüyor. Menivine ilehi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Vettebi sebila men enabe ileyye. Allah Teala o bana yönelenlerin sebiline, yoluna tabi ol öyleyse diyor.

ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor. Zümer 54. Allah'a, Rabbine yönel ve ona teslim ol. Üzerine azap gelmeden önce. Yani şu dünya hayatını yaşarken. Üzerimize farz olan bir vetireden bahsediyoruz. Ve bu vetirenin yerine getirilmesi veya getirilmemesi olayını tezekkür ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah'a ulaşmayı dileriz ya da dilemeyiz. Ama bir tek dileğin İslam muhtevasında ne kadar derin bir yere sahip olduğunu, ne kadar büyük bir coğrafyayı ifade ettiğini söylemek istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin ve arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun diyor Allah Teala. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dilek. Bu dilek sizi cehennemden mutlak olarak kurtarır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi gerçekten mutlaka cehenneme mi gider? Hiç şüpheniz olmasın sevgili kardeşlerim. Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen bir insan hidayette değildir. Dalalettedir. İşte bu insanın gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Ne diyor Allah Teala Rad Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani dalalette bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Öyleyse dikkat edin, bir başlangıç noktası var. Her şeyin, her aksiyonun, her fiilin, her hareketin bir başlangıç noktası vardır. Allah'a ulaşma davetine icabetinde başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi Kur'an-ı Kerim'e göre şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. İşte Allah-u Teala'nın, Allah bütün insanları, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık hüviyeti, Zariyat 56, bu hakikati göz önünde söylüyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, gerçekten şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a mı kul olur? Hadi gidin bakalım. Furkan, yani doğruyu yanlıştan ayıran temel ayıraç Kur'an'dır. Ona bakıyoruz, Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an'la incelemek, matematikteki sağlamayı, yaptığımız işlemin doğru veya yanlış olduğunu Kur'an'la karşılaştırarak anlamak mecburiyetindeyiz sevgili kardeşlerim. Öyleyse gelin hadi Kur'an-ı Kerim'den bir ayete gidelim beraberce. Hangi ayet? Zümer suresi. Sure adı Zümer. Zümer suresi, tamam. Ayetlerden hangisi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala vellezî neştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi
lehumül büşra ve beşir ibadi. Ne diyor Allah Teala? Onlar insan ve cin şeytanlara, tağuta yani, bir başka ifadeyle şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. İştinab etmek, bir şeyden kaçınmak, kendini ondan kurtarmak. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabeye hitap ederek, edilerek bu ayet-i kerime indirilmiş, Zümer 17. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şeytana kul olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a kul olanlar. Demek ki Allah'ın kulu olmak, hepimizin temel hedefi bu değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak, Allah'ın kulu olmak, bir büyük mutluluğu yaşamak Allah ile. Öyleyse demek ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kişinin dünya saadeti de, cennet saadeti de oluşamaz. Bu mümkün değildir. O kişi mutsuz bir insan olmaya, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece kendisini mahkum etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olması söz konusudur. Her negatif faktör o kişinin üzerindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyle mi diyor Allah Teala? Evet, öyle diyor. Diyor ki onlar ki bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Ne demek istiyor acaba kazandıkları dereceler itibariyle? O kişinin kazandığı dereceler ne olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin bütün amelleri boşa gider. Amelleri boşa giderse amel defterinde kazandığı bütün dereceler sıfır hükmündedir. Kazanılmamış hükmündedir. O zaman günahhanesindeki derecelerle kişi hesaba çekilecek. Amel defterinin sevap tarafı sıfır. Biliyorsunuz ki bir insan günahları sevaplarından fazlaysa gideceği yer cehennemdir. Sevapları günahlarından fazlaysa gideceği yer cennettir. Her söylediğimizin Kur'an'da bir ayet-i kerimesi var. Ve hamdolsun ki onları size yüzlerce defa söyledik. Hadi bu mutluluk sohbetini ayetlerin adını vererek, ayetlerin açıklamasını vererek karmaşık bir hale getirmeyelim. Kalın çizgilerle sizlere hepinizi cehennemden kurtaracak olan formülü vermek istiyoruz. Formülün sahibi Allah'tır. Kur'an-ı Kerim ile indirmiştir formülü. Bu formül bir dilektir. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı gerçek bir dilekle dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu dilek kalbinizden gelecek. Kalbinizdeki bir dilek.
Ha bu arada hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sizler de bizi çok ama çok seviyorsunuz. Biz de aklımıza gelmişken hemen söyleyelim. Sizleri, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu Allah-u Teala'nın bize verdiği bir sevgidir. Kalbimizden silinmesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese karşı mutlak sevgi duyarız üst boyutta. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere de sevgi duyarız. Ama onlara duyduğumuz sevgi daha alt boyuttadır. Acımayla karışıktır. Allah'a ulaşmayı dileyenlere sevgimiz övgüyle karışıktır. Onların mutluluğa ulaştıklarının kesin ilmine sahip olarak onları seviyoruz. Cennetlik olanların sevgisi bu. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennem olduğu için biz elbette o kişi bizim dışımızdadır. Biz onu gene severiz. Ama bu sevgi acımayla karışık bir sevgidir. Gidecekleri yer cehennem olduğu için. Sevgili kardeşlerim, cennete gitme müessesesi bu kadar kolaysa, sadece bir tek dilekle bir insan cehenneme gitmekten kurtuluyorsa, mutlaka Allah'ın cennetine girecekse ve de Allah-u Teala üçüncü kat cenneti kadar olan kesimi Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlara garanti etmişse ve de dünya mutluluğunun yarısını da garanti etmişse, o zaman göz var, mizan var sevgili kardeşlerim. Göz var, izan var da deniyor bu ifadeye. Aslında ikisi de doğrudur. Mizan, doğruyu gösteren kantar, gösterge. İzan da bir insanın akıl sahibi olması, izan sahibi olması, ölçülü bir dizaynın bilincinde olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, size biz söylemez miyiz şimdi? Hadi koşun, koşun, eni, koşun, arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun. Ayet-i kerimede Allah Teala arz kelimesini kullanmış. Ama birçok Kur'an-ı Kerim meali onu Türkçeleştirirken eni demiş. Hayır, arz yeryüzü, yer küresinin, toprağının adıdır. Arz üzerinde yaşadığımız bu coğrafyadır. Öyleyse arzları yerlerle gökler kadar olan diyor. Yani 7 tane gök katı Allah'ın 7 tane cennetini ifade eder. Sadece bir tanesi birinci kattadır. Birer birer her katta ayrı bir cennet. 7 tane gök katı, 7 tane cenneti simgeler. 7 tane yer katı, 7 tane cehennemi simgeler. Ve Allah Teala yerlerin melekûtu diyor. Yerlerin sırları diyor. O sıra ehil olana 7 kat cehennemi gösteriyor. Göklerin melekûtu diyor. Ehil olana bundan sonraki evrede göklerin melekûtunu, gök katlarının sırlarını gösteriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bütün bu sırların Allah Teala tarafından sahibi kılındığımız için bu kadar rahatız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Yüce Rabbimiz bizi seçmiş. Dünyadaki en büyük sorumluluğu bizim omuzlarımıza vermiş. Dünyadaki en ağır sorumluluk
O gün bu noktada bizim omuzlarımızın üzerindedir. İslam'ın yeniden dizayn edilmesi, Kur'an temeline dayalı olarak dinde zorlama yoktur esasına dayalı olarak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kesin ve açık bir şekilde Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde La ikrahe fid dini diyor. Dinde zorlama yoktur. Yani insanla Allah arasındaki ilişkilerde kimse kimseyi zorlamak yetkisinin sahibi değildir. Dinde zorlama yoktur diyor. La ikrahe fid dini. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde zorlamanın mevcut olmadığı bir dizaynı yeryüzüne yerleştirmek mecburiyetindeyiz. İslam aleminin yeniden dünya üzerinde yeşermesi söz konusudur. Ve İslam alemi yeniden yapılanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğimiz şey bir uyum halidir. İç dünyamızda bir uyum hali, kesintisiz bir huzur, kesintisiz bir kavgasız devre. Mutsuzluğun temeli kavgadır, kaostur. Orada mutsuzluk vardır sadece. Ama Allah ile ilişkiler söz konusuysa, kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren iç dünyasında mutluluğu yaşamaya başlar. İyi ama o kişinin nefsi var. Nefsi afetlerle dolu. O kişinin ruhu var. Ruhu da hasletlerle dolu. Öyleyse iç dünyasında devamlı kavga var bu kişinin. Kavga varsa mutluluk yoktur. Evet, kişinin durumu gerçekten öyle. Nefsi afetlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Yasak ettiği her fiili işlemek istiyor. Ruhu ise Allah'ın bütün güzelliklerine yönelik, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmak istiyor. Yasak ettiklerini ise asla yapmak istemiyor. Vücuda kumanda edense akıl, akıl nefsin ve ruhun taleplerini alır ve kararını vererek kişiye yapılması, kendi standartlarında yapılması lazım geleni emreder. Ama gelin görün ki akıl hangi ortamda şuur kazandıysa o ortamın şartlarına göre emreder. Yani Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, yasak edilen her fiilin meşru olduğu, serbest bırakıldığı bir ortamda şekillenen bir öyle bir ortamda şuurlanan bir akıl hep nefsin afetlerini yeşil ışık yakacaktır. Başlangıçta bütün insanlara şeytanın hükmetmesi hiç zor değildir. Neden? Çünkü şeytan onlara nefslerin istikamette taleplerde bulunacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerini isteyecektir. Nefsin bütün afetleri zaten onu istiyor. Veya Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamalarını isteyecektir. Nefsin bütün afetleri aynı zamanda da onu istiyor. İç dünyamızdaki kavganın arkasında yatan sebep, ruhumuzun Allah'ın bütün emirlerini
yerine getirmemizi istemesi ne oldu? Nefse taban tabana zıt oldu. Gene ruhumuzun Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istememesi. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? İki düşman kardeş içimizde yaşıyor. Nefsimiz ve ruhumuz. Biz istesek de yaşıyor, istemesek de yaşıyor. Hangi yanlış şeyi yapmışsak, Allah'ın bir emrine itaat etmemişsek veya yasak ettiği bir fiili işlemişsek, o nefsimizin şeytanla birlikte bize oynadığı bir oyundur. Bize derecat kaybettirir Allah-u Teala'nın katında. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmemişsek, gene puan kaybettik. Hem Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğimizde, hem de Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmediğimizde, mesela vaktinde bir namazı kılmadığımızda derecat kaybederiz. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dizayna baktığımız zaman ruhumuzla nefsimiz arasındaki farkı açıkça ortaya koyabilmemiz lazım. Ruh da fizik vücudumuzun şeklindedir. Nefs de. Gördüğümüz zaman ikisini birbirinden ayırt edemeyiz. Ama Allah Teala bizi ulul-elbab ve ihlas makamlarına ulaştırmadan önce ruhları göremeyiz. Ruhların asıl göründüğü yer ihlas makamıdır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarında gördüğümüz bütün insanlar ruh hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse eğer iç dünyamızda nefsimizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorsa, iç dünyamızda nefsimizin afetleri Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemek istiyorsa ve şeytan da bunu emrediyorsa, onu bize süslü göstermeye çalışıyorsa, yapmamızı söylüyorsa, nefsimizin afetlerine paralel bir talep olduğu için nefsimiz mutlaka onları yapmak isteyecektir. Böyle bir ortamda Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, hatta yasaklandığı, Allah'ın yasaklarının ise mübah görüldüğü bir ortamda akıl bu uygulama standartlarına göre şuur kazanır ve o kişiyi Allah'ın yasaklarını işlemeye müsaade ederek ve Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamasına müsaade ederek kazandığı o şuurun tatbikatını emreder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim sevgili din öğreticilerimizin Kur'an'dan yana nasipleri olmadığı cihetle bu anlattıklarımızın hiçbirisi onlara bir şey söylemez. Ayetlerle anlatmakta pek fazla bir işe yaramaz. Daha doğrusu şimdiye kadar yaramıyordu. Ama bundan sonra yaradığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından mutlaka en güzel standartlarda yaratıldığını düşünün. Her şey insana da verilen bir mahlukun mutluluğu için yaratılmış. Yerler, gökler, cinler, şeytanlar, hepsi. Sevgili kardeşlerim, şu şeytanı hadi gelin beraber bir düşünelim. Neyi emrediyordu? Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmamızı. Ama biz öğrenmişsek dinimizi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi, nefsimizi emrettiği zaman ona karşı çıkarız. Ve o onları işlememizi söylese de biz işlemeyiz. Emrettiği şeyleri de yapmamamızı
söylemesine rağmen biz irademizi kullanarak orada da başarıyı kazanırız. Sevgili kardeşlerim, şeytan bizi her istikamette kandırmaya çalışır. Gayesi bütün insanları hem bu dünyada mutsuz etmektir, hem de neticede bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemektir. Allah Teala da ona diyor ki, sen ve sana tabi olanların hepsini cehennemde cezalandıracağım. Bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şeytanın kulu. Söyledik Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi. Zümer 17'de Allah Teala'nın söylediği şey, bütün insanlar şeytanın kulu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu oluyor. Öyleyse konumuz kul olmak. Bırakınız Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasını, ama daha konunun başlangıcında bir insan Kur'an-ı Kerim'in elifbasını bilmiyorsa, Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısından haberdar değilse, onun kurtuluşu mümkün değildir. Bu giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen bir insanın mutlu olması, o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Mutluluk alelade bir olgu değildir. Mutluluk, bir insanın Allah'ın emrettiği hedefe doğru yürümesinin işaretlerini taşır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk denilen müesseseyi hiçbir şekilde yaşayamaz. Sakın mutlulukla zevki birbirine karıştırmayın. Bir insan bir olaydan zevk alır. O zevk süresince zevk yaşanır ama sonra biter. Mutluluksa öyle bir şey değildir. Bizim mutluluktan kastımız yaşanan zevkler değildir. Mutsuz bir insan da bazen zevki yaşayabilir. Ama mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Bir, mutluluğun birinci işareti kesintisiz bir devamlılığa sahip olması. Yani kişinin her an mutlu olması. İki, mutluluk, iç dünyamızda mutluluk, nefsimizle ruhumuz arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlarla aramızdaki kavganın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerimizdeki mutluluk, Allah'ın bütün emirlerini yaptığımız, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğimiz zaman gerçekleşen bir olgu. Mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Şu anda iç dünyanızda kavga var. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ruhunuz da istemiyor. İşte sana kavga. Aralarında mutlaka çekişme var. Ruhunuz Allah'ın emrettiği şeyi yapmak istiyor. Nefsiniz de istemiyor. İşte gene kavga. Bir, emirler cephesinde Allah emretmiş, ruhunuz yapmak istiyor, nefsiniz yapmak istemiyor. İki, nehiler cephesinde Allah bir fiili yasak etmiş, nefsiniz onu işlemek istiyor, ruhunuz da istemiyor. Ne oldu? Her an karşı karşıya iki tane kuvvet var. Bu devamlı bir sürtüşme, devamlı bir kavgayı ifade eder. İç dünyanızda bu sebeple mutsuzsunuz. Mutluluk mümkün mü? Elbette. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu nefs tezkiyesi ve tasfiyesi diye bir olay var. Nefs tezkiyesinde nefsinizin kalbinin afetlerini %100'den %49'a düşürebilirsiniz. Hem de bunun için öyle ciddi bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Çünkü Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'ın sözü var. Ey ahali diyor, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka bana, kendime, Allah'a ulaştırırım diyor Allah Teala. Neymiş? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendine ulaştırırmış.
Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalaletteler. Dileseler Allah Teala onları kendisine ulaştıracak. Yani üçüncü seviye hidayete ulaştıracak. Bir kişinin hidayete ermesine sebebiyet verecek. Hidayetin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu hidayetin başlangıç noktası da birinci hidayettir. Mürşidine ulaşır kişi 14. basamakta, birinci hidayet 3. basamakta yaşanır. Mürşidine ulaşan kişi 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirdiği an ikinci hidayettedir. Nefs tezkiyesi başlar, nefsinin kalbindeki afetlerin yerini Allah'ın ilahiden gönderdiği fazıllar almaya başlar. İlk %7 fazılla ruh zemin kattan birinci kata yükselir. Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 fazıl, ikinci gök katına yükseliyoruz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde. Başlangıçta da Allah'ın nasibiyle ilk %2 rahmet birikimi. Böylece 7 defa %7 nur birikimiyle ruhumuz 7 tane gök katını çıkar. Sonra da Allah'ın zatına ulaşır. 7. katta 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz için Allah'a ulaşmak Allah'ın inanılmaz derecede kolaylaştırdığı bir vetiredir. Biz ulaşmayacağız sevgili kardeşlerim. Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Allah ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse Allah'ın bu istikametteki emri ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek, dilek faslı bize ait. Ama eylem, ruhumuzun Allah'a ulaşması bize ait değil, Allah'a ait. İyi ama diyeceksiniz, biz bunu gerçekleştirmek için namaz kılmak mecburiyetindeyiz, doğru. Zikir yapmak mecburiyetindeyiz, doğru. Oruç tutmak mecburiyetindeyiz, doğru. Hacca gitmek mecburiyetindeyiz, kelime-i şehadet getirmek mecburiyetindeyiz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. İşte bunlardan şu Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyeti var ya sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyeti Allah'ın bir nimeti, bir can kurtaran simidi. Ne demek istiyoruz? Ey sevgili kardeşlerim, aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilerse, o kişinin ruhu Allah'a Allah tarafından ulaştırılır. O kişi ulaştırmış olmaz, Allah ulaştırır. O kişinin görevi sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse işlev buysa, kişi Allah'a ulaşmayı dileyecekse, Allah da onu kendisine ulaştıracaksa, o zaman sevgili kardeşlerim, burada bir işlev var. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak birbirinin dışında iki konu. Ama birincisi ikincisini mutlaka gerçekleştirilmesine sebebiyet veriyor. İkincisinin mutlaka gerçekleştirilmesine sebebiyet veriyor. Yani aranızdan henüz Allah'a ulaşmayı dilememişlerden her kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı
gerçek anlamda dilerse o kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennetin sahibidir. Üç kat cennet de Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 6 aylık bir ömrü varsa o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi birisi çıkıp bana şunu diyebilir ki, iyi ben Allah'a ulaşmayı diledim ama ben namaz kılmayı sevmiyorum. Ha, ey aziz kardeşim, hiç merak etme. Namaz kılmayı sevmiyorsun ama Allah sana namazı mutlaka sevdirir. Bir başkası diyor, ben zikir yapmayı sevmiyorum. Sen gene sevme ama Allah Teala mutlaka sana zikri sevdirir. Öyleyse probleminiz var mı? Allah Teala size sevdirecek namazı, orucu, zikri. Oruç tutup da acıkan bir kardeşimiz diyebilir ki, ben oruç tutmakta o kadar acıkıyorum ki ben oruç tutamam. Allah'a ulaşmayı dile, ondan sonra oruç tut bakalım, tutar mısın, tutamaz mısın? Allah Teala hepinizdeki bu talebe paralel bir şekilde hepinizi kendisine mutlak olarak ulaştırır. Hepiniz demekle hepinizin ruhlarını kastediyoruz tabii. Sevgili kardeşlerim, ruhlarınız Allah'tan size verilen bir emanettir. Ve Allah Teala emanetlerin kendisine iade edilmesini emrediyor Nisa 8'de. İnna Allaha ya'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Bu bir emir. Kaç emanetimiz var? Aslında bir. Ruhumuz emanet. Ama ve de lakin ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman vücudumuzdaki emanet yok oluyor. Allah Teala fizik vücudumuzu emanet haline getiriyor. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman 25. basamak, Allah Teala nefsimizi emanet haline getiriyor. Ve nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah Teala irademizi emanet haline getiriyor. Ruhumuzu, beçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz. İradenin Allah'a teslimi bir kişiyi en üstün makama ulaştırır. Bu normal insanlar için, yani Resul olarak doğmamış olan bütün insanlar için en üst seviyedir. Burası irşat makamıdır. Kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 22. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. 26. basamak. İradesini Allah'a teslim etmiştir. 28. basamak. Ve de 7. kat cennetin adın cennetlerinin sahibi olmayı başarmıştır. 7. kat cennet en üst cennettir. Sadece iradesini de Allah'a teslim edenlerin girebileceği bir cennettir. Onun ötesinde daha üst kademede insanlar var mı? Evet. Her devirdeki bütün kavimlerde bulunan Resuller mutlaka adın cennetlerine girerler. Onların amel-i salihat yapan ve salih makamına ulaşan anneleri, babaları, eşleri de aynı yere girerler. Onlar iradelerini Allah'a teslim etmedikleri halde oraya girme hakkının eşleri sebebiyle, babaları sebebiyle sahipleri olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her konuda Allah'ın bütün güzellikleri sizler için,
Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var, tek bir şey. Hepinizin mutlak saadeti. O yalnız sizlerin mutluluğa ulaşmasını ister. Allah için istenen şey sizin saadetiniz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İsteyin verelim diyor Allah Teala. Benden isteyeceksiniz. Sana ulaşmayı diliyorum. Ben de diyor sizi kendime ulaştıracağım. Garanti vermiş Allah Teala. İşte şöyle söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Bunun manası mutlaka ulaştırır demektir. Öyleyse ne kalıyor geriye? Hepinize Allah'ın en büyük müjdesi bu. Cennete gitmek bütün insanların en büyük hayalidir. Herkes de umamam der. Allah Teala beni mi cennetine alacak? Evet, sizi cennetine alacak. İstediği şey son derece basit. Sadece ona ulaşmayı dileyeceksiniz. Neden dilemiyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, biliyorum diyeceksiniz ki biz hayatımızda hiç böyle bir şey duymadık. Duymadınız, tamam. Ama Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ayetlerle belki 100 defa bunların açıklamasını yaptık. Hiçbir karanlık nokta, hiçbir gölgede kalan şey artık kalmadı. Hidayet çağı bütün boyutlarıyla işlemeye başladı. Hidayet çağının giriş kesimi tamamlanmıştır, kapanmıştır. Artık gelişme çağındayız ve çok yakın bir gelecekte her şey kesin olarak ortaya konulacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini görmek için Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın öğretisine bir göz atmak lazım. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. 3. basamakta. Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi 21. basamakta. 22. basamakta hemen arkasından otomatik olarak gelecek. Neyi sağladı bu o kişiye? Bir, o kişi 3. kat cennetin sahibi oldu. 2, o kişi dünya saadetinin yarısını elde etti. Öyleyse cennet saadetinin 3. katı, 3. kat cennet ve de dünya saadetinin yarısı. Sevgili kardeşlerim, dinin bu gerçekleri bilinmediği bütün devrelerde, yani bundan evvelki 20-30 senelik devreden evvelki bütün devrelerde bu söylediğimiz şeylerin hiçbiri bilinmiyordu. Yani Allah'a ulaşmayı dileme kavramından kimsenin haberi yoktu. Sahabe hariç. Tabi'in hariç. Tebe-i tabi'in de hariç. Ondan sonra sadece tebe-i tabi'ine tabi olanların devam ettirdiği bir silsile hariç. Ama onlar da bu istikamette bilmiyorlardı. Kur'an ayetleriyle onları bağdaştırmıyorlardı. Efendileri onları ne öğretmişse onlar da onları başkalarına öğretiyorlardı. Bu bir öğretiydi. Kur'an ayetleriyle sağlamlaştırılmıyordu. Peki şimdi ne oldu? Şimdi Allah Teala bize bunları öğretti ve Kur'an ayetleriyle öğretti. Artık öğreti tamamlanmıştır. Şimdi dünyaya açılmak zamanıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. 3. kat cennetin sahibi kılar. Dünya saadetinin yarısını nasıl elde eder peki bu kişi? Nefs tezkiyesi yapar. Nefsinin kalbindeki nurlar her %7 artışta o kişinin ruhu bir gök katı aşar. Öyleyse 7 gök katı aşması lazım. %49 nur nefsin kalbinde. %2 de baştan fazıl değil de rahmet nuru olarak kalbe giriyor.
%49 artı 2, %51. Bir kişinin kalbindeki karanlıkların yarısından fazlası yok olunca o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Peki bizi mutsuzluğa götüren faktör ne? Nefsimizin afetleri. Ama %51'i gitmiş. O zaman 24 saatlik bir zaman parçasının %51'ini mutlu geçirmek gibi artık bir imkanın sahibiyiz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bunu garanti ediyor. %51 nur birikimini garanti ediyor. Herkes dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayabilsin, mutlu olsunlar diye. O kadar çok seviyor ki sizleri, herkesin mutlu olmasını istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi bekliyor. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. O da sizi mutlaka kendisine ulaştırsın. Ey benim aziz kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, o sizi inanamayacağınız kadar fazla seviyor ve sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir talebi de yok. Öyleyse hadi bana bir söz verin bakalım şimdi. Biz de mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz deyin. Hadi. Eğer sözünüzü tutarsanız Allah da sözünü tutar. Mutlaka sizi kendisine ulaştırır. Tereddüdü olan hangi noktada ise tereddüdü, her şehirde konferanslar vereceğiz. Onlar bize ulaşsınlar. Konferanslarımızda yüz yüze sualleri sorsunlar, yüz yüze cevaplarını verelim. Şimdiye kadar öğrettiklerimiz, eğer bizim bilgisayarımızdan www.mihir.com'dan bakılırsa, o zaman bütün anlattıklarımızın detaylarını orada bulacaksınız. Bu da size doyulmaz mutluluklara götürecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz bunları anlatmaktan, size anlatmaktan ne kadar büyük mutluluk duyuyorsak, siz de bunları yaşadığınız zaman o büyük mutluluğu aynen yaşayacaksınız. Gazanız mübarek olsun. Allah yolunda yapacağınız cihat nefsinizle cihattır. Cihadınız mübarek olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat.

0: Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Gene beraberiz. Allah, sizler ve biz. Biz bir üçlüyüz. Ne zaman biz sizinle konuşsak Allah mutlaka bizimle beraberdir. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Azat edilmesi söz konusu olmayan, ölene kadar devam edecek olan bir kölelik. Biz onun sesiyiz. Söylemek istediklerini bizim ağzımızdan size ulaştırır. Biz bir vasıtayız, bir telefonuz. Hepsi o kadar sevgili kardeşlerim. Biz bir hiçiz. Ama Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki o bizi vazifeli kıldı. Sevgili kardeşlerim, konuştuklarımız hep onun konuşturduklarıdır. Biz onun tasarrufu altındayız. O bizden razı. Böyle olduğuna göre bizim ondan razı olmamamız söz konusu olabilir mi hiç sevgili kardeşlerim? Rızanın en üst boyutlarında varız. Bu bizim Rabbimiz, sahibimiz, bizi yaratan, bizi konuşturan. Biz sadece onun konuşturduklarını söyleyebilecek olan bir vasıtayız. Bunun dışında bir şey söylemek yetkimiz yok. Sevgili kardeşlerim, o yüce Rabbimiz hepinizin mutlu olmasını ister. İstediği bir tek şey vardır. Bütün insanlar mutluluğu yaşamalı. Bildiğiniz gibi şeytan da bütün insanların mutsuz olmasını ister. İblis ve bütün şeytanlar. Hepinizin etrafında birkaç tane şeytan bulunur. Bütün gayretleriyle Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamanız için yasak ettiklerini de mutlaka yapmanız için etrafınızdan hiç ayrılmazlar. Herkese 2-3 tane şeytan mutlaka musallat olur. Siz onları göremezsiniz. Onlar sizi hem görürler hem de bütün güçleriyle sizi yanlışlıklar yapmanız istikametinde kandırmaya çalışırlar. İstedikleri şey Allah'ın yasaklarını işlemeniz, istedikleri şey Allah'ın emrettiklerini yapmamanızdır. Böylece size derecat kaybettirip kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazla olduğunda onlarla beraber cehenneme gitmenizdir. Şeytan ve avanesi onların gidecekleri yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Cehennemi görmediniz. Görseydiniz o zaman Allah'ın bütün söylediklerini mutlaka yerine getirmek isterdiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanları o kadar çok seviyor ki Adem Aleyhisselam'ı ve onun kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratan Allah-u Teala insan adı verilen bir yeni mahluk getiriyor vücuda. Bu mahluk başkalarına, hayvanlara benzemiyor. Bir ruhla teçhiz edilmiş. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a Havva Hanım'da ruhundan üfürmüş. Allah'a ulaştırmadan evvel bizim de bir ruhumuz vardı. Bütün ruhlarını Allah'a ulaştıranların ruhları evvela kendi vücutlarındaydı. Vücutlarını

galaksi olduğu tespit edilmiş durumda. Bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar çevresinde yıldız olduğu tespit edilmiş. Ve o 100 milyar galaksinin bir tanesinin içinde bulunan 100 milyar yıldızdan sadece bir tanesinin içinde bulunan 100 milyar yıldızdan birisi dünyamız. Ve sevgili kardeşlerim, bizler hamdolsun ki dünyada verilen bu gezegende hayattayız. Huzurumuzu sağlayan ne? Allah'ı tanımak. Allah Teala emirlerini açık açık yazdırmış. Öyle şu dinler cephesine bir bakalım. Dinler var mı? Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din. Var mı sevgili kardeşlerim? Hayır, yok. Yok. Yok öyle şey. Sadece bir tek din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da ondan evvel indirilen Hazreti Musa'ya, İsa'ya indirilen İncil'e baktığımız zaman da ondan evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'a baktığımız zaman da aynı gerçeği görüyoruz. Ne görüyoruz? Yedi safa görüyoruz. Dört tane de teslim. İşte bu insanoğlunun manevi tekamülüdür. Allah insana tekamül etmek için, manevi gelişmesini tamamlamak için imkanlar tanımış. Ona akıl vermiş. Ve sadece insan adı verilen bu mahluka ruhundan üfürmüş ve üfürdüğü ruhu geri istiyor. Ve bunu insanın iradi yapısına bırakmış. İnsan isteyecek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı insan isteyecek. İsterse gerçekleşecek olan bir olgu. İstemezse gerçekleşmeyecek. Ama insan da cehenneme gidecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın, o yüce Rabbimizin sizleri ne kadar çok sevdiğini bir bilseydiniz, o zaman onu çok severdiniz. Ondan hoşlanırdınız. Onu çok severdiniz. Ona aşık olurdunuz. Devam ederseniz yolunuza hayran olurdunuz. İşte şu dünya üzerinde veya diğer gezegenlerde insan olan bütün gezegenlerde Allah ile insanlar arasında bir ilişki her zaman var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. Neden? Dikkat edin ki bütün mahlukatı içerisinde Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahluka ruhundan üfürmüştür. O zaman Allah'ın ruhu içerisine üflenen ve vücudunun şeklini aynen alan insanlar Allah'ın ruhuyla mücehhez kılınmışlardır. Allah tarafından cihazlandırılmışlardır, teçhiz edilmişlerdir. O ruh ki Allah'tan gelmiştir. O ruh ki sadece güzelliklerden oluşur. Bütün hasletler ruhta toplanmıştır. Allah Teala diyor ki eşitliği ifade etmek istikametinde diyor ki

Bütün muhteva bir denge unsurudur. Her zaman Allah Teala'nın dengesi söz konusudur. Ne kadar negatif istikamette şey yaratmışsa, yaratığı varsa o kadar pozitif istikamette yaratığı var. Bir insanın dengesine baktığımız zaman insanın nefsten, ruhtan ve fizik vücuttan oluştuğunu görürüz. Fizik vücut, şu gördüğünüz vücut. Tamam. Ama bir nefs var, başlangıçta tamamen afetlerle teçhiz edilmiş. Yani Allah'ın bütün emirlerine itiraz eden, onları yapmak istemeyen ve bütün yasaklarını da işlemek isteyen, afetlerle donatılmış bir mahluk. Nefs. Allah Teala nefsi yaratmış. Allah Teala ruhu yaratmamış. O ruh Allah'ın ruhu. Ve afetlerle donattığı nefsini verdiği insanı ruhuyla dengeye getirmiş. Ona üflediği ruhla. Ruh sadece hasletlerden oluşur. Yani ruhumuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Buna karşılık nefsimiz afetlerle donatılmıştır. Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen azgın bir muhteva. Nefs. Afetler. Allah ne emretmiş? Namaz kılmayı. Nefs namaz kılmak istemez. Allah ne emretmiş? Oruç tutmayı. Nefs oruç tutmayı istemez. Allah Teala ne emretmiş? Sevmek. Nefste sevmezse yoktur. O nefret eder. Öyleyse afetlerle donatılan bir nefsin sahibi olan insan, hasletlerle donatılan Allah'ın ruhuna da sahip kılınmıştır ki denge oluşsun. Her noktada denge mutlaka vardır. Biz her şeyi zıttıyla kaim kıldık diyor Allah Teala. Kâmet ettik diyor. Her şey zıttıyla birlikte yaratılarak denge sağlanmış. İşte insan adı verilen mahluk böyle bir fizik vücudun sahibi. Ama aynı görüntüde bir nefsin sahibi, gene aynı görüntüde bir de ruhun sahibi. Nefsinizin kalbi doğduğunuz an var olduğunuz noktada %100 afetlerle donatılmış durumda. Ruhunuzsa Allah'ın ruhu %100 hasletlerle donatılmış durumda. Her ikisi de ruhunuzla nefsiniz de fizik vücudunuza ilave edilmiş. Allah doğduğunuz an ruhundan size üfürüyor. Üfürdüğü ruh tam olarak vücudunuzun şeklini alıyor. İnsanoğlu geliştikçe ruh da onunla beraber o şekli devam ettiriyor. Yani geliştikçe ruh da bütün vücudu kapladığı için o da onunla beraber devamlı şekil değiştiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi seviyor diyoruz. Seviyorsa ne olur yani?
Sevme seni olur, sev seni olur. Bizi insan olarak yarattığı, yani kainatın en üstün mahluk olarak yarattığı için ve bunu ispat sadedinde bizlere ruhundan üfürdüğü için biz insanlar Allah'ın yarattığı başka mahluklardan üstün kılınmışız. Sadece Allah'ın insana üfürdüğü ruh, o Allah'a ulaşabilir. Allah'a dönüp Allah'ın zatında yok olmak yetkisi sadece Allah'ın ruhu olan ruhumuza aittir. Yani bütün insanlar beraberlerinde Allah'ın ruhunu taşırlar. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı diledikten 7-8 ay sonraya kadar bu muhteva insanda ahenk içindedir. Ama Allah'a ulaşmayı denedikten sonra mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuzda vücudunuzu terk edecektir. Ve Allah'a doğru yola çıkan bütün ruhlarla birlikte Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğa çıkacaktır. Böyle yapmadı. Kişi yaşadı, sonra da öldü. Ne olacaktır? Öldüğü zaman ruhu vücudunu otomatik olarak terk edecektir. Bu terk nasıl bir terk? Ölen bir vücut artık ruh için bir sığınak değildir. Sadece bir görüntüdür. Sığınak olmak vasfını kaybetmiştir. Görüntü halini almıştır. Ve de ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruhun Allah'a ulaşması iki ayrı form gösteriyor. Birisi bir insan öldüğü anda ruhun vücudundan ayrılması. Bu böyle olan insanlar Allah'ın insan tekamülü için emrettiği Allah'a ulaşmayı dilemek nimetinden istifade edemeyenlerdir, etmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve diyor ki, bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilekle bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde ben sizi kendime ulaştıracağım. Ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım diyor. Ve bunu siz yapmışsınız gibi, sizin gayretiniz de olmuş gibi sizi mükafatlandıracağım diyor. Üç defa. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar Yüce Rabbimizin bizi insan olarak yaratmak lütfunda bulunan ve hikayetteki en üstün varlıklar olmamızı temin eden
Yüce Rabbimizin bir nimeti olarak. Allah Teala sevgili kardeşlerim sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevginin ışığı altında bütün insanlara üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz burada bitiyor. Ben size mürşidinizi göstereceğim. Mürşid sevgisi vereceğim. Onun elini öpeceksiniz. O zaman ruhunuzu vücudundan ayıracağım. Eğer Allah'a yani bana ulaşmayı dilemezseniz ve mürşidinize size hacet namazını kıldığınız zaman göstereceğim. Mürşidinize ulaşmazsanız, tabi olmazsanız sizi hedefinize ulaştırmayabilirim. Ama diyor, olay böyle cereyan etmiyor. Çünkü diyor, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu sadece mürşidine ulaştırmakla kalmam. Ona öyle bir mürşid sevgisi veririm ki, o kişi mürşidine hayran olur. İşte sevgili kardeşlerim, bu mürşid sevgisidir ki, kişi o mürşide ulaşıp da tabi olduğu zaman, Allah Teala onun ruhunu onun vücudundan ayırır. Ve hangi dergâhta kime tabi olduysa o tabi olanlarla beraber seyri süluka katılır. Yani ruh artık vücuttan ayrılmıştır ve Allah'a doğru 7 tane gök katını aşacak bir yolculuğa çıkmıştır. Ruhlar bu yolculuğu birlikte yaparlar. Allah'a doğru serüvenlik isimli bir yolculuk yapılır. Yolculuğu yapacak olanlar onarlık sıralar halinde ana dergâhtan yola çıkarlar. Ana dergâhın bir buçuk metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde gibi görünen uzaktan bir bakışla böyle görünen üzeri 30 santim büyüklüğünde baklava dilimlerine ayrılmış olan altın kapısından altın kapı otomatik olarak açılarak Allah'a doğru yola çıkarlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculukta Allah'a doğru yolculuk etmek, neticede Allah'a varmak sadece insan ruhları için geçerlidir. Aynı dergâhta cinler de vardır. Sol tarafta da cinler yer alır. Ama onlar Allah'a doğru seyri sülûka da verilen bir yolculuğu gerçekleştiremezler. Sevgili kardeşlerim, sadece bu sebeple bile insan olarak yaratıldığımız için Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah bizleri seviyor. Çünkü bizleri insan
insan için insan olarak yaratmış. Bir de garanti vermiş. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını sever Allah Teala ve seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemelerine mani olan insanları seçmez. Onlar da hiçbir zaman %5'i aşacak bir topluluk oluşturamazlar. Demek ki Allah Teala insanların %95'inden fazlasını seçer. Bu seçtikleri başka insanların hidayete ermesine mani olanların dışındakilerdir. Şeytan ne yapıyor? İnsanlara tesir ediyor. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmak için şeytan her şeyi yapar. İstediği bir tek şey vardır. Daha çok, daha çok, daha çok insanı kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insanı elbette en çok seviyor. Ve onun Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor ki geri kalanını Allah gerçekleştirsin ve o kişiyi kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu bapta iki bölüme ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dileyenler, dilemeyenler. Dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değil. Bir insanın cennete girebilme standardı bir dilekle başlar. Düşünün ki sevgili kardeşlerim, sonsuz milyarlarca sene sürecek olan bir cehennem hayatı, devamlı işkence altında yaşamak, bukağalarla bağlanmak, zehir gibi olan, ağzı müthiş yakan, ağızda yaralar açılmasına sebebiyet veren zakkum adı verilen bir sudan içmek insanın midesini parça parça ediyor. Sevgili kardeşlerim, devamlı işkence altında yaşamak, cehennemde her an işkence söz konusu. Bu dünyadaki kısacık bir hayat, değer 60 sene, 100 sene yaşasın insanlar, 200 sene yaşasın. Ne yazar sevgili kardeşlerim, neticede ölüm mukadder. Mutlaka hepimiz öleceğiz. Ve cennete girmek varken insanlar bir tek dileği dilememek sebebiyle, Allah'a ulaşmayı dilememek sebebiyle cehenneme girecekler. Bütün dileyenler birinci kat cennetin sahibi olarak ölürler. Daha üst makama geçememişlerse, ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa, bu kişi
mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudunu terk edecektir. Allah o kişinin vücudunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandıracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin sahibi olur. Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır. Bu ikinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Vücudundan ayrılan ruhu kişi Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişiyi ulaştırmış gibi onu üçüncü kat cennetle mükafatlandırır. Allah'ın insan olarak yarattığı herkese bu muhteva bütünüyle tahsis edilmiştir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten bir dilek sahibi olan herkes üçüncü kat cennetinin sahibi kılınır. 7-8 aylık bir hayatı varsa ruhu Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Allah'a ulaşmayı dileyip ölse bu kişi birinci kat cennetinin sahibidir. Yaşadı, mürşidine ulaştı, tabi oldu, sonra öldü, ikinci kat cennetin sahibidir. Ve ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırıldı. Ve kişi bundan sonra öldü, üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne olmuştur? Her şeyi Allah yapmıştır. Ve de kişi 7-8 aylık bir hayatı varsa üçüncü kat cennetin sahipliğine kavuşmuş ve sonra ölmüştür. O 7-8 aylık devrede hayatının en mutlu günlerini yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, o devre öyle bir devredir ki daimi zikre ulaşsanız, ruhunuzdan ve veçinizden sonra nefsinizi de Allah'a teslim etseniz, iradenizi de Allah'a teslim etseniz, o başlangıçtaki 7-8 aylık devredeki mutluluğu ömrünüz boyunca bir daha yaşayamazsınız. Allah Teala öylesine güzel bir hayat yaşatır insana. İnsan mutluyum diye bağırmak ister. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki olay burada bitmiyor. Böyle bir noktada gördük ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşine tabi olamadan ölmüşse birinci kat cennetin sahibidir, kesin. Eğer mürşine tabi olmuş ama ruhunu Allah'a ulaştıramadan, 7-8 aylık bir devre sürer bu, ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a Allah ulaştırmıştır ve kişi bundan sonra ölmüştür. O zaman da üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu kişi ayrıca 7-8 aylık tamam devrinde zamanda nefsinin kalbini %51 nurlarla donatmayı da başarmıştır. Daha doğrusu o başarmamıştır. Allah onu o noktaya getirmiştir. Zikri bir sevgi olarak onun içine işlemiştir. Zikir sevgisiyle kişi donatılmıştır. Severek, isteyerek zikrini yapmaktadır. İbadetler, namaz kılmak ona büyük bir huzur vermektedir. Hayatının en mutlu 7-8 aylık devresini insan bu safhada geçirir. İşte insan olmanın Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyıp sonra Rabbi Allah'a teslim etmeyi Allah gerçekleştirmiştir. Teslim etmesini
Allah gerçekleştirmiştir. Bir de kişiyi o gerçekleştirmiş gibi mükafatlandırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Bu teslimlerin hiçbirisi size o başlangıçtaki 7-8 ayda duyduğunuz o büyük zevki o boyutta yaşatamaz. Birinde karanlıklardan, tamamen karanlıklardan, zifiri karanlıktan nura ulaşmak var. Diğerinde, yani ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki devre gene aydınlık bir ortamda devam edecektir. İlki karanlıkla aydınlığın mukayese imkanını verir insana. Hiç kimse başlangıçtaki o 7-8 aylık devreyi unutamaz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. İrşad makamına tayin edilirsiniz. Ama o başlangıçtaki zevki yaşayamazsınız. O karanlıktan aydınlığa çıkışın özelliğidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın, hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İnsan olarak yarattı. Kainatın Allah'a teslim edecek olan bir varlıkla donattığı insan, ruh. O varlık, Allah'ın donattığı varlık, ruh. Tam sizin şeklinizde olan, sizde hangi değişiklikle olursa aynı değişikliği ömür boyunca yaşayacak olan ruh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öyle çok seviyoruz ki Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerken bir büyük huzurun, mutluluğun içinde sizlere sesleniyoruz. Allah-u Teala'dan mutlu olmanızı diliyoruz. Bu dilekle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizi en büyük mutluluklara layık kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyorum.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah-u Teala'nın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah'ın sizi ulaştırmak istediği yegane hedef olan mutluluk bugünkü konumuz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak, Allah'ın hepinizin istediği sadece bir tek konu var. Bu konunun adı mutluluk. Bir tek hedef. Bu hedef iki ayrı mutluluk dizaynını kaplar. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Allah-u Teala hepinizin hem cennet saadetinin sahibi olmanızı hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı mutlak olarak ister. Dünya saadeti ve cennet saadeti her ikisi de sizin olmalıdır. Buna layıksınız sevgili kardeşlerim. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahluku. Öyleyse elinizdeki kitap Kur'an-ı Kerim olmalı. Kur'an-ı Kerim ki bu dünyada insanlara indirildi ama bütün kainat için, kainatlar için indirildi. Şu anda cinler de Kur'an-ı Kerim'i biliyorlar. Ondan okuyorlar. Onu öğreniyorlar. Bütün dinler onların arasında da mevcut. Bizden başka gezegenlerde de hayat var. O hayatlarda da yaşayan insanlar gene dinleri biliyorlar. Bütün insanlara Allah'ın hedef gösterdiği şey sadece mutluluktur. Öyleyse sorun kendi kendine sevgili kardeşlerim, acaba Allah bizden ne ister? İstediği bir tek şey var. Sadece sizin mutluluğunuz. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi istiyor Allah Teala hepinizden. Mutluluğunuzu istiyor. Sevgili kardeşlerim, cennet mi, cehennem mi? Hangisini tercih ediyorsunuz? Sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Sonu rakamsal olarak düşünemeyeceğiz kadar uzaklıkta olan, sonsuz olan bir cennet veya cehennem hayatı. Ama bu sonsuzluk Allah'ın mutlak sonsuzluğu gibi sonsuzluk değildir. Sonsuz bir devreden sonra bir gün cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaktır. O zaman cennetler de cehennemler de içindeki insanlar da enerjiye dönüşeceklerdir. Ve Allah-u Teala enerjiyi nasıl yarattıysa öyle yok edecektir. Allah Teala buyuruyor, külli şeyin aleyha fan. Her şey fani olacaktır. Sadece diyor Allah Teala, senin Zülcelali ve ikram olan
Rabbin, o baki kalacaktır.

Öyleyse sonsuz bir zaman aralığı yaşayacağınız bir cennet hayatı da sizin için geçerli olabilir. Cehennem hayatı da geçerli olabilir. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış sevgili kardeşlerim. Sizin tercihiniz cennetse Allah Teala size cenneti verir. Sizin tercihiniz cehennemse o zaman cehenneme gidersiniz. Öyleyse belki bir kısmınız diyeceksiniz ki ama Allah Teala cehennemi de cenneti de insanlarla dolduracağım diyor. Seçim ona ait. Hayır sevgili kardeşlerim, seçim ona ait değil. Seçim size ait. Siz karar vereceksiniz. Ve sizin uyguladığınız şey her neyse onun tam olarak karşılığını alırsınız. Allah ne fiillerinize müdahale eder ne de cennete veya cehenneme o fiillerin neticesinde gitmenize. Ama fiillerinize müdahale etmeyen Allah Teala, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde o sizi kendisine mutlaka ulaştırır. Kim Allah'ın cennetine gitmeyi diliyorsa o Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilerse Allah'ın cennetine girer. Dilerse Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen bir kişinin dileğini Allah mutlaka kabul eder. Hani Allah'ın kabul edeceği, kabul etmeyeceği veya kabul etmesi de mümkün olan, kabul etmemesi de mümkün olan dilekler vardır. Dersiniz ki ben şu anda ölmek istiyorum. Ya Rabbi ben şu anda ölmek istiyorum deyin. Eğer vaadiniz gelmemişse Allah Teala sizi öldürmeyecektir. Öyleyse görüyorsunuz ki talebinizle oluşmuyor ölümünüz. Allah Teala'dan size çok para vermesini istersiniz. Ya verir ya vermez. Bu sizin liyakatinize bağlıdır. Allah ile ilişkinize bağlıdır. Ama ben Allah'a ulaşmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Ya Rabbi beni sana ulaştır derseniz, bu dilek kalbinizde oluşmuşsa, gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, Allah Teala kalbinizde Allah'a ulaşma talebini görmüşse kalbinizin içini görür. İşitmişse kalbinizdeki sesi işitir. Ve bilmişse kalbinizde ne olduğunu bilir. O zaman Allah Teala sizi evet siz istediğiniz için mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah Teala'nın biz isteriz ama Allah Teala kabul etmez şartı, kabul etmez fikri geçerli olmayan, isterseniz mutlaka o hedefe ulaşabileceğiniz bir husus var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala'nın bu talebin varlığı anın halinde bunu gerçekleştirmemesi mümkün değildir. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte böyle bir talep, böyle bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinin sahibi olmak istiyorsanız sadece bir tek dilek sizi mutlaka cennetin sahibi kılar. Hem de daha dilediğiniz anda cennetin sahibisiniz. Ama cennet hayatına kıyametten sonra ulaşabilirsiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın görmesi, işitmesi ve
bilmesi anında kalbinizdeki bu talebi, siz cehennemden kurtuldunuz. Şu cenneti umamayanlar, sahabenin, sadece sahabenin bile 10 tanesine cennet meyasır olmuş, ötekilerin gideceği yer cehennem, hiç Allah Teala beni cennetine alır mı diye düşünen kişilerdenseniz, bilin ki alır. Ve sahabenin 10 tanesi değil, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuştur. Sahabe adını verdiklerimiz, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a ulaşmayı dileyip de 10 tane ihsanla tabi olanların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği Allah Teala tarafından görülmüşse, bilinmişse, istilmişse, o kişi bu talebinden 10 dakika sonra ölse, onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennetin sahibi olur. Bu noktadan sonra Allah Teala o kişi hayatta kalırsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye 10 tane ihsanda bulunur. 10. ihsanıyla birlikte kişi mürşidini, 10. ihsan olan mürşidini Allah Teala'nın göstermesinden sonra Allah onu mutlaka irşat makamına ulaştırır. Tabiyetiyle birlikte kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşana kadar bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Birinci safhada da, Allah'a ulaşmayı dileme safhasında da, irşat makamına ulaşıp tabi olma safhasında da, buraya kadar olan 14 basamaklık iki dilimde, 2'den 7 basamakta, o kişinin dünya hayatında mutluluk olayı yoktur. O da herkes gibi mutlu bir insan değildir. Nefsindeki afetleri tezkiye etmediği için. İnsanın nefsini kendi kendine tezkiye etmesi de mümkün değildir. Ne zaman ki kişi tabiyetten sonra nefs tezkiyesine başlar, nefsindeki afetler birer birer azalmaya başlar ve 7 defa %7 nur birikmesiyle nefsinin kalbindeki karanlıklar %49 azalır ve %2 rahmetin de kalbine girmesiyle %51 azalır. Bu noktada kişinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Ruhu mu? Ruhu ise her %7 nur birikiminde bir gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bu noktada Allah'ın zatına ruhunuzun ulaştığı noktada üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ve dünya saadetinin de 3-4 aylık bir zaman zarfında %50'sine, %51'ine sahip oldunuz. Öyleyse dünya saadetinizin artışı bundan sonraki standartlarda fizik vücudunun tesliminde dünya saadetiniz %81'e ulaşır. Ve daha da yukarı çıkar. 4. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %81 olmuştur. Daimi zikre ulaştınız. Dünya saadetiniz %100. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. İhlas sahibi olduğunuz noktada 5. kat cennet sizindir. Dünya saadetinin %100'ünün sahibisiniz.
Ne zaman irşada ulaşırsanız dünya saadetinin gene %100'üne sahipsiniz. Ama 6. kat cennetin sahibisiniz. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibisiniz. Ve dünya saadetiniz gene %100. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk arayın. O sizi mutlu etmek için var. Tek gayesi hepinizin mutlu olmasıdır. Ne yazık ki mutlu olmayı kabul eden insanlar var. Kabul etmeyen insanlar da var. İşte o insanlara acırız. Bu kadar kolaysa Allah'ın cennet saadeti bir dileğe dayalıysa neden acaba insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü şeytan onların buna inanmasına engel olur. Ve insanlar kendilerine yazık ederler. İşte sevgili kardeşlerim, cennet saadet dediğiniz şey görüyorsunuz ki bir tek dileğinize dayalı. Ama cennet saadeti kıyametten sonra yaşanabilir. Cennet saadetine mutlaka ulaşacağınıza dair kesin bir inancın sahibi olmalısınız sevgili kardeşlerim. Sevgili Allah dostları, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennet sahibi mutlaka olursunuz. Çünkü Allah'ın muradı herkesin Allah cennetine girmesidir. Ama ne yazık ki insanların çoğu Allah'ın muradı bu olmasına ve bu kadar kolay olmasına rağmen Allah'ın cennetine giriş, ne yazık ki insanların çoğu Allah'ın cennetine giremeyecekler. Şeytan onları ne yapıp edip kandıracak ve mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaşmalarına sebebiyet verecek. İşte sevgili kardeşlerim, biz size mutlaka cennete girin diyoruz. Ve diyoruz ki size cennete girmek elinizde, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisi Allah'a ait. Peki cennet saadeti bu kadar kolay elde ediliyor ama arkasına bakarsanız eğer madalyonun, cennet saadeti bu dünyada yaşanmaz. Ölümden sonra da hemen yaşanmaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Hemen elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Ya peki dünya saadeti, dünya saadetinin %51'ine ulaşmak son derece kolaydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dünya saadetinin yarısına mutlaka Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini Allah yok eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne yapıp edin dünya saadetinin de sahibi olmaya çalışın. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle hem dünya saadetinin %51'i hem de 3. kat cennet mutlaka sizlere verilir. Yani Allah Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini alacaktır. Ve dünya saadetinin yarısı sizin olacaktır.
üçüncü kat cennetle birlikte. Öyleyse biz bundan sonrasına bakalım kulunun. Saadetinizin bundan sonraki bölümünde ne var? Sizi Allah'ın zatına ulaştıracak olan, nefsinizi tezkiye edecek olan hep Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasını temin eden Allah'tır. Ama ulaştıktan sonra Allah-u Teala'nın koruyucu zırhı üzerinizden alınır. Şeytanın telkinlerine, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nasıl açıksanız gene öyle açık olursunuz. Buradan sonra iradi yapınız önem kazanır. Buraya kadar iradi yapınızın hiçbir hükmü yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Söylediğimiz mükafatların sahibi olursunuz. Hiçbir kuvvet sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına ve sizin Allah'ın evliyası olmanıza engel teşkil edemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi dizayn içinde, nasıl, daha üst saadetler, Allah'a ulaşmanız 3-4 aylık bir vetiredir. Bundan sonra çok zikretmeniz lazım. Zikrinizi arttırmanız lazım. Allah yolunda hizmet etmeniz lazım. Bütün güzellikleri adım adım yaşamalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikrinizi arttırdıkça Allah yolunda daha üstün sonuçlara ulaşacaksınız. Bir gün şu fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacak. Zikriniz günün yarısını geçtikten sonra bir gün. Her gün günün yarısından daha çok zikretmeye başladığınızda o hedefe ulaşmak için hazırsınız demektir. Öyleyse bu vakta

Bir gün fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. İşte o zaman dünya saadetinin ne olduğunu öğrenecek ve hayatınız boyunca değişmeden yaşayabileceksiniz. Hep sonsuz bir mutluluğu yaşamak. Öyleyse nasıl bir mutluluk? Hangi şartlarda? Sevgili kardeşlerim, dünya saadetinin iki ayrı cephede yaşanan bir mutluluktur. Bir, sonsuz bir dünya saadeti daimi zikirle kesintisiz bir şekilde yaşanır. Daimi zikre ulaşan bir insan her an mutludur, her an huzur içindedir, her an Allah-u Teala'nın istikametinde en güzel standartları uygulamak durumundadır. O hep mutludur. Daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında mutludur, dış dünyasında mutludur, Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. Nasıl bir şey bu? Muhteşem bir şey sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan başlangıçta nefsi emmaredeyken neden mutsuzdur? Mutluluk nedir? Neden daimi zikrin sahipleri sonsuz bir mutluluğun içindedirler? Öyleyse mutluluğun ne olduğunu beraberce düşünelim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir insanın iç dünyasında kavganın bitmesi, sulh ve sükunun oluşması halidir. Bu kavga, iç dünyanızdaki kavga, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında cereyan eder. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedirler iç dünyanızda. Aslında orduları yok tabi. Ama varmış gibi konuşuyorum ki mefhum anlaşılsın.

İkinci açıdan mutluluk dış dünyanızdaki mutluluktur. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızın bitmesi, başka insanlarla bir sulh ve sükun halini yaşayabilmeniz manasına gelir. Peki, üçüncü safhası da mı var? Üçüncü cephesi de var. Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükûne ulaşmak, hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Burada da şeytanla olan savaşı kazanırsınız. Siz şeytanın dostu olmazsınız ama şeytan sizin esiriniz olur. Size hiçbir şey yapamayan ama siz ne yaparsanız ona engel olamayan bir zavallı mahluk hüviyetine girer. Öyleyse zikir açısından mutluluğu ve mutsuzluğu beraberce görelim. Bir insan başlangıç noktasında nefse emaredeyken Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan üç cephede de mutsuzdur. İç dünyasında mutsuzdur. Dış dünyasında mutsuzdur. Allah ile olan ilişkilerinde mutsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsiniz %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa %100 hasletlerle doludur. Afetlerin standardı Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelmek, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmemek. Hedefi budur nefsinizin afetlerinin emirler cephesinde. Ya nehiler cephesinde Allah'ın yasaklarına karşı nefsinizin tutumu ne? Allah neleri yasak etmişse nefsiniz onları mutlaka yapmak ister. Allah'ın yasak ettiği her şeyi düşünün. Her yasak ettiği şeyi mutlaka nefsiniz yapmak ister. Nefsinizin her afeti kendi sahasına giren konularda Allah neleri yasak etmişse onları mutlaka yapmak ister. Öyleyse nefsinizin yapısı Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, asla emirleri gerçekleştirmemek, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka yapmak. Hedefi budur. Peki ruhunuzsa hasletlerden oluşur. Nefsinizde öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, bütün afetler, düşmanlık,

nefsinizin afetlerinin yapısını teşkil eder. Bu yapıyla Allah'ın bütün emirlerine isyan eder, nefsiniz bütün yasaklarını işler. Ama ruhunuz hasletlerden oluşur. Nefsinizin afetlerinin tam zıttı olan hasletlerden. Bu hasletler sebebiyle de ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Yani fizik vücudunuzun gerçekleştirmesini ister. Yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemez. Fizik vücudunuzun da yapmasını istemez. Günah işlemesini istemez. Yasak ettiği fiilleri işlemesini istemez. Peki şeytan, onun fonksiyonu ne? Zaten Allah'ın emirlerine itaat etmeyecek bir yapıyla yaratılmış olan, yasaklarında mutlaka işlemek isteyen bir yapıyla yaratılmış olan nefsinizin afetlerine o da ayrıca tesir ederek onları daha da azdırır. Allah'a isyan konusunda, emirler ve nehiler cephesinde isyan konusunda onları daha çok teçhiz eder, onları daha çok fikir sahibi kılar ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesi konusunda onları teşvik eder, emrettiği şeyleri de yapmama konusunda onları teşvik eder. O zaman nefsinizin talepleriyle ruhunuzun talepleri tamamen birbirine ters düşer. İşte bu sebeple iç dünyanızda devamlı kavga vardır, savaş vardır. Kavganın, kaosun, savaşın var olduğu bütün ortamlarda insanlar mutsuzdur. Bu sebeple bir insan iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz mücadele sebebiyle hep bir kavganın içindedir ve mutsuzdur. Etmez bu kişi bir günah işledikçe Allah Teala ona azap edecektir ve iç dünyasında bu azabı yaşayacaktır kişi. Öyleyse kişi iç dünyasında eğer nefsinin afetleri duruyorsa yerli yerinde, devamlı bir kavganın içinde yaşayacaktır kişi ve nefsi sık sık duruma hakim olacak, günahlar işleyecek ve arkadan da Allah Teala o kişiye azap edecektir. Kişi hem iç dünyasındaki kavga sebebiyle huzursuz, hem de yaptığı yanlış davranışların karşılığında Allah Teala tarafından azaplandırılma sebebiyle huzursuz, sıkıntılı. İş dünyasında nefsiyle ruh arasında kavga bitmemiş, sülh ve sükuna ulaşamamış durumda kişi. Öyleyse böyle bir durumda bu insan mutsuz. Peki daimi zikre ulaşsaydı ne olacaktı? Daimi zikre ulaşsaydı nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacaktı. Yerlerini ruhun hasletlerinin paralelinde olan faziletler alacaktı. Nefsin kalbi %100 faziletlerle dolacaktı. Ve ruh hüviyetine bürünecekti. Neden? Çünkü faziletler ruhun hasletleri gibi Allah-u Teala'nın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen, şeytanın taleplerine asla kulak asmayan bir hüviyettedir. Nefsinizin kalbi daimi zikirle tamamen hasletlerle dolacağı için, faziletlerle dolacağı için
artık iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak daimi zikirde. Nefsinizle ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine ikisi birden itaat edecekler. %100 bir itaat. Allah'ın bütün yasaklarına ikisi birden karşı çıkacaklar. Asla işlemeyecekler. Hem nefsten hem de ruhtan akla giden sinyaller Allah'ın yasakları açısından negatif, Allah'ın emirleri açısından pozitif olarak ulaşacaktır. Ve akıl, nefs ve ruhun ikisinin birden talepleri eşit olduğu için o talepleri gerçekleştirecektir sadece. Ve kişi hayatının her noktasında, iç dünyasında mutlu bir hayat yaşayacaktır. Bu daimi zikirdeki sonuçtan sonraki hayatında. Görüyorsunuz ki daimi zikrin sahibi olmayan bir insan huzursuz, mutsuz, sıkıntılı iş dünyasında. Çünkü kavga var iş dünyasında. Ayrıca yanlış yaptığı bütün davranışlarından sonra, kendisiyle alakalı olan davranışlarından sonra Allah ona azap veriyor. Kişi bu sebeple de huzursuz. Hem nefsle ruh arasındaki kesintisiz kavga sebebiyle huzursuz, bu devamlı bir huzursuzluktur. Hem de Allah ile olan ilişkileri açısından. Emirlere itaat etmediği ve yasaklara riayet etmediği için başkalarına zarar vereceği için Allah Teala ona ceza tatbik edecektir, azap tatbik edecektir. Ve kişi bu sebeple iş dünyasında huzursuz olacaktır. Ne zaman daimi zikre ulaşırsa bu kişi iç dünyasındaki kavga bitmiş olacaktır. Çünkü nefsinin bütün afetleri haslete, fazilete dönüşmüş olacaktır. Ruhu da nefsi de Allah'ın bütün emirlerini uygulayan bir standartta olacağı için iç dünyasındaki kavga bitecektir. Ve kişinin Allah-u Teala tarafından azaplandırılması da artık söz konusu olmayacaktır. Ruhun da nefse azap vermesi söz konusu olmayacaktır. Ve kişi muhteşem bir dünya saadetinin sahibi olacaktır iç dünyasında. Bu kişinin iç dünyasında bu noktadan itibaren sulh ve sükun vardır. Nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Bu sulh ve sükun sebebiyle kişi muhteşem bir mutluluğun sahibi olacaktır iç dünyasında. Gelelim kişinin dış dünyasına. Acaba neden dış dünyasında bu kişi huzursuzdur, sıkıntılıdır? Çünkü nefsinin afetleri sebebiyle başka insanlara onları incitecek davranışlarda bulunuyor. Onları üzecek davranışlarda bulunuyor. Onları rahatsız ediyor ve incitiyor. Bunun hemen arkasından Allah-u Teala'nın o kişiye azap vermesi söz konusudur. Ruhunda nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Ve kişi bu sebeple huzursuzdur. Yeter mi? Hayır, yetmez. O incittiği, kendilerine zarar verdiği kişiler ondan intikam almak isteyeceklerdir. Fırsatı bulunca alacaklardır ve bu kişi bir defa daha üzülecektir. Kendi yaptığı, onları rahatsız eden fiili hiç hesaba almayacak. Ama onların kendisine yaptığı intikam alma sebebiyle yaptığı fiil dolayısıyla
kendisine karşı yapılmış bir haksızlık telakki edecektir bunu ve üzülecektir. İkinci defa kişi huzursuz. Birincisinde başkasına zulmettikten sonra Allah Teala ona azap veriyor, ruhu nefsine azap veriyor, kişi huzursuz. Karşısındaki kişi intikam aldığı zaman gene huzursuz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu kişinin nefsinde afetler olduğu için kendisinden intikam alan kişiden o da intikam almaya yeltenir. Eğer başarabilirse intikamını aldıktan sonra huzur bulacağını zanneden kişi bakar ki intikamını almıştır ama işlediği bir günahtır. Arkasından Allah Teala mutlaka ona azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. İntikamını alabilirse. Karşısındaki kişi güçlü. Bu adamın intikamını alamadığını düşünelim. İntikamını alamıyorsa bu sefer de alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır o kişiye karşı. Ve kin stresin temsilcisidir. Ve stres oluşacaktır. Stres sebebiyle kişi huzursuzluğu devam ettirecektir. Huzursuz bir hayat yaşayacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefsi emaredeki bir insan dış dünyasında da huzursuz ve mutsuz. Hem de intikamını alsa da huzursuz, sıkıntılı, almasa da huzursuz ve sıkıntılı. Dış dünyasında da mutluluk yok kişinin. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Allah ile olan ilişkilerde de durum aynı. Fakat dış dünyasındaki ikinci bölümü anlatmadık kişinin. Yani daimi zikre ulaştıktan sonra da bu kişi huzursuz olmakta devam eder mi? Mutsuz olmakta devam eder mi? Hayır, etmez. Eğer kişi daimi zikre ulaşmışsa, nefsindeki bütün afetler girip yerlerini, faziletleri terk etmişlerse, kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyette olacaktır. Ve bu insan başkalarını asla rahatsız etmeyecektir. Onları üzen haksız fiillerde bulunmayacaktır. Bulunmazsa ne olur? Herkese güzel davranır. Her güzel davranışın arkasından Allah Teala ona mutluluk verir, ruh da nefse huzur verir. Etrafındaki bütün insanlara olan davranışlarında bu kişi etrafına huzur veren, mutluluk veren bir insandır. Ve böyle olduğu için Allah Teala da ona huzur verir ve mutluluk verir. Böyle bir insandan hiç kimse intikam alamaz. Çünkü intikamın sebebini oluşturan fiil ortada yoktur. İntikam alması gereken bir kötü davranışı hiç kimseye yapmaz. O zaman kendisine hiçbir zaman intikam alınmayacağı cihetle intikam alınan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu hiçbir zaman yaşamayacaktır. Peki kendisi intikam alıp da huzursuz olacak mıdır? Kendisine kötü davranılsa bile bir, bu kötülükten asla etkilenmez. İki, hiçbir zaman o kişiden intikam almaya kalkışmaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü nefsinde afetler artık yoktur. Onu intikam almaya sevk edecek olan intikam afeti
mevcut değildir. Kin afeti mevcut değildir. Nefret mevcut değildir. Düşmanlık mevcut değildir. Öyleyse intikam alan kişilerin de yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamayacaktır. Öyleyse bu kişi başkalarına karşı hep güzel davranışlarda bulunan, onların sevgisini kazanan, onlara en güzel şekilde mutluluk ulaştıran bir insandır bu. Ve bütün davranışların arkasından Allah Teala ona sadece huzuru, mutluluğu yaşatacaktır. Ve kişi nefse emarede bulunan kişinin dış dünyasında yaşadığı anlaşmazlıkların, huzursuzlukların hiçbirini yaşamayacak. Dış dünyasında da başka insanlarla olan ilişkilerindeki kavgası bitmiş olacaktır. Başkaları onunla kızabilir ama o onlarla bir savaşın içinde artık değildir. Hep mutlu ve huzurlu bir hayatı yaşayacaktır. Ya Allah ile olan ilişkilerinde kişinin durumu nasıldır? Eğer bu kişi nefsinin afetlerine tabi olan bir insansa, bu afetler sebebiyle kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Arkasından Allah-u Teala ona mutlaka azap edecektir ruhu da nefse. O zaman kişi üzüntülü olacaktır Allah'ın emirlerine itaat etmediği için. Allah'ın yasakları açısından da durum aynıdır. Allah'ın yasaklarına riayet etmeyecektir kişi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Öyleyse böyle bir durum söz konusu, Allah'ın emirleri ve yasaklarının çiğnendiği, karşılığında da her kişinin işte Allah'ın azabına uğradığı bir hayatı yaşar kişi. Bu hayat mutsuz bir hayattır. Ama daimi zikre ulaştığı zaman ruhunun hasletleriyle nefsinin faziletleri aynı davranış biçimini sergilerler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirler. Yasakları asla işlemezler. Emirler cephesinde de bütün davranış biçimlerinin arkasından huzur içinde bir yaşantı devam eder. Her olayın arkasından Allah-u Teala onlara mutluluk verir. Ruhları da nefslerine huzur verir. Yasaklar cephesinden de hiçbir yasağı işlemeyecekleri cihetle Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayanlar olacaktır. Öyleyse bu kişi Allah ile onun ilişkilerinde de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutlak saadeti yaşayan biridir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrin insanı oluşturduğu bu müstesna durumda kişi gördünüz ki iç dünyasında da kavgasını bitirmiş, sulh ve sükun içinde olan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insandır, mutluluk verdiği bir insandır. Dış dünyasında sulh ve sükunu sağlamış bir insandır. İç dünyasında nefsiyle ruhunun kavgasını bitirmiştir. Dış dünyasında başka insanlarla olan kavgasını bitirmiştir. Hem iç dünyasında hem de dış dünyasında sulh ve sükunu kurmuştur. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamaktadır.
Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynıdır. İşte böyle bir insan iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de saadeti yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala sizi buraya ulaştırmak ister. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğun sahibi olmanızı istemektedir Allah Teala. Peki ama ben daimi zikre ulaşamadım, hiç mi mutlu olamayacağım diye düşünüyorsanız yanlış, mutlu olabilirsiniz. Daimi zikrin dışında da aynı görevi yapan başka bir unsur var. Başkalarına karşı olan davranışlarınız. Başka insanlarla olan ilişkileriniz bir bileşik kaplar sisteminin esasını teşkil eder. Sizin dışınızdaki insanlara ulaştırdığınız her negatif etki onlardan size negatif bir tepkinin geri dönmesine sebebiyet verir. Hem onlara bu negatif tepkiyi ulaştırdığınız için Allah Teala size azap verecektir. Hem de onlardan size bir negatif tepki geri döneceği için o davranış biçimleri sebebiyle de etrafınızdaki insanların siz yüzden davranışlarıyla da huzursuz olursunuz. Ama şimdi bunun aksini düşünelim. Etrafınızdaki her insan sizin için bir mutluluk kapısıdır. O kapıları çalın. Kime bir iyilik yaparsanız, kime bir güzel davranışta bulunursanız, o iyilik yaptığınız, güzel davranışlarda bulunduğunuz, onun hoşuna giden, onu memnun edecek olan bir davranışta bulunduğunuz kişi sebebiyle onu mutlu ettiğiniz için, memnun ettiğiniz için Allah Teala size huzur verecektir. Mutluluğu yaşatacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta daha onu tahakkuk ettirdiğiniz an başlar. Ve düşünce sisteminizde onu mutlu etmeyi dilediğiniz andan itibaren Allah size mutluluğu yaşatır. Ta ki mutluluğu ona ulaştırırsınız. Onun mutluluğu boyunca siz ona mutlu ulaştırana kadar mutlu oldunuz. Sonra başka bir arkadaşınıza da başka bir mutlu, ona mutluluk verecek olan davranışı tahakkuk ettirin. Böylece bütün bu davranışlar boyunca siz Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Öyleyse daimi zikre ulaşamadım diye üzülmeyin. İşte etrafınızda bir sürü insan, her biri sizden bir nebzecik mutluluk almak için var. Ve onlara ulaştırdığınız her mutluluğun arkasından mutlaka siz mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar kolay bir şey, cennet mutluluğu da, dünya mutluluğu da. Öyleyse koşun, Allah Teala'nın sizi ulaştırmak istediği mutluluğa koşun. Bu bilgi dağarcığının ışığında, Allah'ın nurunda, başka insanları mutlu etmek için yarışın birbirinizle. Başkalarına verdiğiniz her mutluluğun iki katını siz mutlaka Allah'tan alırsınız. Üstelik onu tasarlamaya başladığınız andan tatbikata ulaştırdığınız zamana kadar, ana kadar geçecek zaman parçasında da ayrıca mutlu olursunuz. Yani hayatınızı tamamen başkalarının mutluluğuna adasanız, mutsuz olabileceğiniz bir zaman devresi hayatınıza giremez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzel sohbetimiz, bir mutluluk sohbetimiz İnşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine,
hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Salavat, Allah'ıma salli ala Muhammed ve izzetillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Sakin sıratel lezîne en'amte aleyhim, gâyril mağdûbi aleyhim ve reddâllin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle bugün de bir yaremlik edelim dedik. Yaradayız ki Rabbimize sonsuz hamse şükrederiz. Siz oradasınız, ben buradayım değil. Hepimiz bir aradayız. Ben sizi burada mütalaa ediyorum. Şu anda ben de sizin hepinizin beni gördüğünüz, sesimi duyduğunuz mutludayım. Yani kısacası can canıyız, gönül gönüleyiz. Allah'la beraberiz. Bir güzelliği yeniden yaşamak üzere varız. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bizler hayattayız. Varız. Yaşıyoruz. Ve insan olarak yaratılmışız. Hepsinin güzeli insan olarak yaratılmamız. Yani kainatın en üstün varlıkları. Biz dünmüş diye devam ediyor dünya üzerinde. Bakın, göklere bakın, bulutlara bakın, denize bakın, çevrenizde Allah'ın yarattığı her şeye bir defa daha bakın, deniz gözüklerine bakmaya çalışın. O zaman çirkinlikleri göremezsiniz. Güzellikleri göreceksiniz. Her baktığınız yerde sizin bakışınızın manası oraya resmolunur. Sizin iç dünyanız için. Günlerce bir yerlerden geçersiniz. Geçerken oradaki güzelliklerin farkına bile varmazsınız. Oradaki ağaçlar, yapraklar, çiçekler, oradaki gökyüzü, deniz, etrafımızdaki sahnenin bütününü oluşturan Allah'a ait kesim. Her zaman bir güzelliktir. Ağaçları tek tek inceleyin. Genel görünüşlerinde hep en güzel olacaksınız. Dizayn eden el, kudret eli, onu kendi portfolyosu içerisinde en güzel standartlarda teşhis etmiştir. Size en güzel görüntüyü vermek için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Allah'a doğru. Orada sadece mutluluk var. Orada Allah var. Onun ülkesinde olunuz. İşte Allah'a doğru yapılan bir yolculuk sonsuz hızla gerçekleşti. Oradayız. Yukarıdan bakıyoruz huzur namazının saflarına. Arkadan öne doğru. En başta imamı görüyoruz. Devrim imamı. Günde 7 vakit kılınan bir namazın bir bölümündeler. Bir bölümündeyiz. Sonra arkasındaki iki kişiyi göreceksiniz. üçüne kefili, sonra o iki kişinin arkasındaki bir kişiyi göreceksiniz, o da kefili. Sonra yine iki kişi var. Devrin imamının iki baş veziri. Sonra yedi kişi göreceksiniz. Yedi vezir. Sonra ilk onluk safı göreceksiniz. Bundan sonraki bütün saflar onar onardır. İlk bakışınızda dört sıra görürsünüz. Siyah, koyu kahverengi bir siyah, ay çok yakın renkte, cübbeler, yakalar, kürklü. Başta beyaz sarıklar, bundan sonra zaten hepsi sarıklı. Bunlar kırkları oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Sonra bağların gül cübbeleriyle yedi sıra sayacaksınız. Bunlar da 70'ler, hepsilerin biriyle abdallar. Sonra renklerin grup grup değiştiğini göreceksiniz. Ve arkaya baktığınız zaman gözünüzün görebildiği kadar insan numarı sırada. Sonra mı? Renklerin en güzelini göreceksiniz çimenlerin üzerinde. Yeşilin her türlüsü. Sonra ufka doğru baktığınız zaman ufkun sonsuza açıldığını görürsünüz. Şu rengi olmadan sonsuza kırılacağın bir saha. Ve Kuzun Uğur'un imamının 15 kilometre ötesinden yerden 4 metre yükseklikte başlayan sol tarafta saatler göreceksiniz. Altın saatler. En alt sıra en çok. Yukarıya doğru gittikçe sıralar yavaş yavaş azalıyor. Yani soldan sağa olan sıralar birinci sıra en altta yerden yaklaşık 4 metre yukarıdan başlar. Onun üzerinde, onun birkaç metre yukarısında ikinci sıra. Onun birkaç metre yukarısında üçüncü sıra ve böylece yukarıya doğru sıralar. Giderek azalıyor sıralar. En üstte sadece bir tek saat göreceksiniz. Her zaman devrin imamı hay olandır ve her zaman onun saati en yukarıdadır. Ancak onun üzerindedir. Rivai Han. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en alttaki saatler sadece son altından olduğu halde yukarıya doğru yükseldikçe saatlerin üzerinin mücevherlerle süslü olduğunu göreceksiniz. Saatlerde kimse yok mu diyorsunuz? Tabii yok. Hepsi huzur namazının saatleri içinde. Bir şeye daha dikkat edin. Namaz kılanların bir kısmının gölgeleri yere vurur. Seccadeler var çimenlerin üzerinde. Herkesin seccadesi birbirinden farklı. Namaz kılanların çorapla olmadığını göreceksiniz. Ayaklarında çevreye benzer, uçları yukarıya doğru çevirik. Bu zamana ait olmayan çorap gibi çok ince bizim alemimizde deri diyelim adına öyle sahibimiz. Renkleri de sarıya çok yakın. Pantolon hayır. Boş pantolon stili bileklerde toplanıyor. Ve herkes mutlaka cübbeli. Hiç cübbesiz insan yok. İnsan olur demek daha doğru tabii. Sevgili kardeşlerim, bir şeye daha dikkat edeceksiniz. Hiç konuşma duymayacaksınız. Bu kulaklarla orada hiç kimse duyamaz. Duyulan sesler kalpten kalbe ulaşır. Böyle olduğu için imamın söylediklerinin kalpten olması sebebiyle kalple söylenen, kalple duyulan bir namaz standardı içinde olacaksınız. Bu sebeple sünnetlerle farzlar birbirinden ayrılamaz sesi itibariyle sünnetin ve farzın da sesi safların sonuna kadar herkes tarafından aynı anda duyulur. Peki ses olarak gitseydi ne olurdu? Ses olarak gitseydi sesin hızına uygun olacaktı. O sonsuz uzunluktaki namazın arkadakilerine ses başlangıcın tatbikatından birkaç saniye sonra belki birkaç dakika sonra ulaşacaktı. Ulaşamazsa ayrı mikrofonlarla ulaşacaktı. Ama o zaman ne olacaktı? Sıranın başında imam Allah'a ekber dediği zaman sıranın sonundakiler onu göreceklerdi ama sesi duyamayacaklardı. Ses yanlarına varıncaya kadar bir zaman geçecekti. Ön saflarla arka saflar birbirinden ayrı zaman parçalarında namaz kılacaklardı. Ama bu söz alabildiğine uzanan dizinin hiçbir noktasında bir farklılık göremezsiniz. İmam rüküye eğildiği an sıranın hepsi rüküye eğilmiştir. Çünkü hepsi aynı anda kalpleriyle imamın söylediklerini duyuyorlar. İmam da kalbinden söylüyor. Sünnetlerde de farzlarda da herkes aynı anda kılar. İmamla aynı anda secde, aynı anda rükû, aynı anda kıyam söz konusudur. Bir küçücük farklılık, sünneti de herkes aynı anda kılmasına rağmen sünnetlerde tabiiyet yoktur. Herkes kendisi kılar. Ama farzlar mutlaka tabiiyetle kılınır. Kainatta görebildiğiniz en güzel renkleri orada göreceksiniz. O namaz Allah'ı görebileceğiniz bir yerdedir. Bakışlarınızı yukarıya doğru çevirin. Yolun başının üzerinden. Orada yukarıda, yoklukta Allah'ı göreceksiniz. Ve o zaman Allah'ın insan olmadığını, bir yaratık olmadığını, yaratan olduğunu net olarak anlayacaksınız. Onun sizin gibi üç boyutu yoktur, boyutlardan münezzehtir. O zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. İşte orada görebildiğiniz en güzel renklerle bir cümbüş yaşanır, bir alem yaşanır. İnsan ruhlarının sonsuz mutlulukla kurdukları Allah'ın huzurundaki namaz. Bütün elbiseler bizim atlas dediğimiz hakikat türünde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gün bunları kalp gözünüzle hepiniz göreceksiniz. Sadece yüzü hasıl oldu değil, kalp gözü açılan, felaha ulaşan herkes için Allah Teala bunları mutlaka gösterir. Unutmayın, felahtan evvelki mertebelerin, mesela İhlas makamının gelebileceği standartlar günün 7 katıdır. Yani 1. kattaki secde mahalli, ikinci kattaki su arınma havuzları, onun sağ tarafındaki 7. kata çıkabilenlerin özel salonu, sol taraftaki koridor, 3. kattaki 2 katlı dergah, 3. katı 4. kata bağlayan sonsuz uzunluktaki mihenk mevhiz adı verilen içi boş silindir, sonsuz uzunluğa içinden hareket ederek 3. kata 4. kata bir anda ulaşılabilen o büyük sır, 4. kattaki beytin haramın aslı, Beytül Makdis'in aslı, affedersiniz, 5. kattaki Beytül Haram'ın aslı, 6. kattaki Sıddıkullah Hurma Mahalli, dışarıya doğru taşan yeşilimsi, çok eşek yeşilimsi beyaz ışık ve günlerden hiç görmediğiniz bir kapı. O kapıdan son girenin ya da son çıkanın şeklini alır kapı. Bizim ailemizde tabiatıyla böyle bir şeyle karşılaşamazsınız. Kapılar şekil almazlar. Kapı, kapıdır. Kanatları olan bir kapıdır. Açılır ve kapılar ister otomatik açılsın, istersiz açın. Ama orada altıncı katta, altıncı katın özelliği o. Kapı her girenin şeklini alır, silüet şeklini alır. Ve daha ilginci, eğer uzun boylu birisi girdikten sonra kapıyı görmüşseniz, kısa boylu birisinin oraya girmesinin neticesinde kapının küçüldüğünü, o ikinciye göre dizayn olduğunu göreceksiniz. Bu sebeple kapı devamlı şekil değiştirir, kanadı yoktur. Bu sebeple içerideki ışık olduğu gibi loş olan dışarıya ulaşır. Mus kalıbına çok benzeyen bir nurdan etrafa bu yeşilimsi beyaz renk ulaşır. Bekleyenler o rengin kendilerine ulaşır. Onların derilerini çatlatacak olan bu ışığın kendilerine gerekli tesiri yapması için aradılarlar. Ayakta bir sıra oluşturulur. Ve gelen ışık bütün yüzleri ve elleri çatlatır. Herkesin elleri ve yüzleri, oradaki bütün ruhların elleri ve yüzleri çatlar. Sonra özel bir sistemle başlarının üzerine konan özel bir sistemle çatlaklar gidebilir. Sonra da aşağı doğru yola çıkılır. Tekrar dünyada verilen bu gezegene dönmek üzere. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin gelecekleri son durak burasıdır. Sonra mı ne olur? Sonra bir gün bu yukarıya çıkanlardan, oraya ulaşabilenlerden birinin derisi çatlamaz. İşte o çatlamayan fetih için hazırdır. Ona boşlukta fetih elbisesi giydirilir. Ve eline verilen kılıçla kubbeden yukarıya çıkar. Masal gibi değil sevgili kardeşlerim. Bu masalı bir gün reel olarak yaşayacaksınız. Ve Allah'a çok ama çok şükredeceksiniz. Allah Teala size bu güzellikleri gösteriyor diye. Siz de orada olacaksınız. Huzur namazının erkanı arasında. Yerinizin adım adım en gerilerden yavaş yavaş ileriye doğru yürüdüğünü göreceksiniz. Yeriniz değişecek. En saflara doğru. Muhakkak ki hayatınızın en zevkli dakikaları Allah-u Teala'nın sizlere bütün gök katlarını gösterdiği bu müstesna devreler. Ona çok andıracaksınız, çok şükredeceksiniz. Kalp gözünüzü açtı diye, size bütün güzellikleri gösterdi diye. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Allah'a göre sadece güzellikler var. Sizin de aynı güzellikleri hep yaşamanızı ister. Bunun için yaratıldınız, unutmayın. Mutsuz olmak için değil, başka insanları mutsuz kılmak için değil, hem mutlu olmak için, hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk koşabilmek için. Onlar ellerinin tersiyle sizin onlara ulaştırmak istediğiniz mutluluğu almamak istedikleri zaman onlara bir şey yapamazsınız. O onların dünyasıdır. Sizi reddedebilirler. Onlara göre başka bir dünyada, başka bir hayat, oradaki huzur namazının o muhteşem dizaynından daha güzel olabilir. Nefsleri onlara Allah'ın bu sonsuz güzelliklerini değil, dünyadaki sonradan çirkin olduğunun farkına varacakları başka şeyleri güzel göstermeye çalışır. Ve dünya onlara gölgeler. Hiçbir zaman bu size anlattığım güzellikleri göremeyeceklerdir. Hiçbir zaman kalp gözleri açılmayacaktır. Hiçbir zaman üst alemlere ulaşmaları mümkün değildir. Ve ne yazık ki cenneti de hiç göremeyeceklerdir. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünyada bir hayat yaşarsınız. Diyelim çok yaşadınız 100 sene. Daha çok çok yaşadınız 200 sene. Olmaz ama olduğunu kabul edelim. Biliyor musunuz? Bu hayatınız geleceğinizi tayin eden vasıflarımızı ortaya koyar. Ya Allah'ı hiçe sayarsınız. Yani şeytan sizi hep kontrolü altında tutar hayatınız boyunca. Farkına bile varamazsınız. Kendinizi çok akıllı göredersiniz. Ve bu Allah yolunda olanları, bu sizlere saydığım sayısız güzellikleri yaşayabilenlere aptal nazarıyla bakarsınız. Bunlar enayi dersiniz. Sevgili kardeşlerim, ancak o gün, öldüğünüz gün doğrunun ve yanlışın farkına varacaksınız. Firavun öldüğü zaman Allah-u Teala kalbini açınca, hakikati görünce Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, beni dünyaya tekrar geri gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kul olduğumu sana ispat edeyim. Ben de bana gösterdiğim bu güzellikleri yaşamak isterdim. Allah-u Teala buyuruyor ki, kalp gözünü açtık, hakikatleri gösterdik. Bundan sonra kimseye bir özel ihsanda bulunmayız. Senin için de elbette söz konusu değil, dünyaya geri dönmen mümkün değil. Ama seni bu standartlarda gelecek bütün nesillere örnek olmak üzere vücudunu canlıymış gibi tutacağız. Aradan geçen binlerce seneye rağmen Firavun'un secde vaziyetindeki cesedi hala bozulmamıştır. British Museum'da Londra'da teşhir edilmektedir. O kendisinin Allah olduğunu iddia eden Firavun Allah'a secde eder vaziyette orada, Londra'da, British Museum'da bütün alemlere ibret olmak için. Sevgili kardeşlerim, bize aklı şeytan vermiyor. Bize aklı Allah veriyor. Allah'ın verdiği o muhteşem aklı şeytan size kullandırırken ya da siz onu kullanırken öyle bir tesir sahası vücuda getirir ki doğruyu yanlıştan ayıramazsınız. Ve şeytan sizi adım adım kontrolü altına alır. Ne için kontrol altındasınız? Düşünün. Şu dünyadaki bunca pislikler mi? Dünya hayatının zevkleri mi sizin için ön planda? Yoksa Allah'ın dostluğu mu? Başka birisinin bir şey söylemesine gerek yok. Kendinize dikkatle bakın. İşte mutsuzluğunuzu veya mutluluğunuzu bu simgeler. Kimin tarafındasınız? Kimin tarafında olduğunuz eğer vasıflarına sahipseniz ki kimin tarafındaysanız onun vasıflarına sahip olursunuz sizi ya mutlu kılar ya mutsuz. Sevgili kardeşlerim sakın zevkle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Şeytan sizin mutluluğunuzdan dehşetli hüzün duyar, huzursuzluk duyar. Ama siz de onun gibi mutlu olursanız o bundan zevk alır. Sözüme dikkat edin, mutlu olmaz. Onun için mutlu olmak hiçbir zaman söz konusu değildir. Zevk alır. Ne demek istiyorum? Mutluluk dediğiniz zaman sizlere anlattığım mutluluğu düşünün.

Allah'ın yasaklarını işlemeyen birisisiniz. Yine mutlusunuz. Demek ki üç ayrı cephede mutlu olmak mutluluğun birinci tarifi. İkinci vasıf mutluluğun devamlılığıdır. Hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah yolunda mutlu olan bir insansanız, mutluluğunuz devam eder. Kesintisizdir. Üçüncü simgesi mutluluğun, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Sulh ve sükun ise zıt unsurların yokluğuyla tecelli eder. Yani nefsiniz ve ruhunuz birbirinin düşmanı olan iki varlıktır başlangıçta. Nefsiniz sadece afetlerden oluşmuştur. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışır. Ruhunuz da Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiile yeşil ışık çarpmaz. Hiçbir zaman onları işlemeyi aklına bile getirmez. İstemesi mümkün değildir. Öbür taraftan Allah'ın emrettiği şeyler ruh tarafından mutlaka yapılmak istenir, nefs tarafından asla yapılmak istemez. Ruh Allah'ın sözlerini size iletir. Nefsinizle başlamışlar sadece şeytanın sözlerini. Öyleyse şimdi anlıyor musunuz içinizdeki kavganın sebebini? O iki sesi birbirinden ayırabiliyor musunuz? Biri Allah ne emretmişse onun yapılmaması için size devamlı tesir icra eder. Diğeri de Allah Teala neyi yapmamanızı emretmişse onu yapmamanız için gerekli standartları size ulaştırır. Ama siz eğer Allah için değilseniz ruhunuzun söyledikleri size bir hiç gibi gelir. Ne zamandan beri? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir teknik arıza sebebiyle şu anda bir durgun ekranla karşı karşıyayız. Onu harekete geçirmek için tekrar bir düzenin içinde olacağız. Görüntü kayboluyor.

0: Veriyor musun sebebi ne abi? Fazla mı yükleme var şeye, bilgisayara?
1: Bilgisayar kalıyor da olduğu zaman böyle... ...kalmak edilmemiş var ya da zaten sorunlar da var zaten.
0: Format etken ne demek?
1: İçine kayıt geçirip bir daha bir yaptı bakarsa bakar.
0: Yapıldı mı şöyle pek çok oldu mu?
1: Oldu ya
0: tamam. Çalışıyor şimdi.
2: Çalışıyor.
0: Alo Berhan. Berhan? Alo Berhan? Berhan az salavat Allah'ını salallahu muhammed eyyidin ayyidin Bismillahirrahmanirrahim. Es-selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi biz neredeyiz? Allah'ın ülkesindeyiz. Allah'tan bahsediyoruz. Bir ülkenin içindeyiz. Niçinleri? Allah olan, ikinci kenarı ruhumuz olan, üçüncü kenarı da kazandığımız dereceler olan, bu ülkede kaldığımız sürece bir üçgenin içinde eğer daimi zikre ulaşmışsak bir dörtgenin içinde yaşarız. Allah'ın ülkesinde, Allah'ın güzellikleri içinde. Neden dörtgen? Çünkü nefsimiz de bir kenarında, nefsimiz teşkil eder. Çünkü nefsimiz ruhumuzun bütün özelliklerine sahip olmuştur. Can dostlarım, gönül dostlarım, bir tarafta mutluluk var. İşte biz şu anda sizinle o mutluluğu paylaşıyoruz. Allah'ın ülkesindeyiz. Allah'tan bahsediyoruz. Aranızda şu anda zikretmeyenler her saniye bir derece kaydediyor ama Allah'ın zikir sohbetini dinlediğiniz için kazandığınız her saniye bir tek derece bile olsa, ki öyle değil, en az 10-10 katıdır başlangıç standartlarındakiler için, ama bir tek derece bile olsa bir kısmınız her saniye 700 derece kazanıyorsunuz. 1 derece zikirsizlik sebebiyle kaybedenler Allah'ın sohbetini yaptığınız için kazanıyorsunuz. Öyleyse bir taraftan Allah'ın bir güzelliğini yaşamak, Allah'a olan sevginin, aşkın daha da büyümesi söz konusu, mutlu olmak söz konusu, Allah'ın güzellikleri içinde nefs olmak söz konusu. Acaba sadece ben mi yaşıyorum bu mutluluğu sevgili kardeşlerim? Ne diyorsunuz? Aynı şeyleri paylaşabiliyor muyuz? Aynı şarkıyı terennüm edebiliyor muyuz? Allah'ın şarkısını. Huzur namazını size tarif ederken benim yaşadığım mutluluğu siz de yaşıyor musunuz? Yoksa Allah'ın o güzellikleri size hiç alakadar etmiyor mu? Yedinci katın altın kapısıyla zemin kattaki dergâhtaki altın kapının birbirine tam eşit olduğunu biliyor muydunuz? İkisi de yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, yaklaşık 30 santim genişliğindeki baklava dilimi çizikleriyle oluşmuş tek kanatlı iki kapı. Birisi zemin katta, birisi göklerin 7. katında. Kapı olarak ikisi de aynı kapı. Genişlikleri, yükseklikleri tamamen aynı. Ama 7. kattaki 7. kata giriş kapısı, zemin kattaki zemin kattan çıkış kapısı. Yani birisi sırat-ı müstakime açılıyor, öteki sırat-ı müstakimden sizi 7. kata alıyor. Fetih kapısı. 7. kapı fethedenlerin fetih kapısı. O yukarıdakinin altında 7 tane mermer merdiven var. İki tarafı trabzanlı 7 tane mermer merdiven. Daha güzeli kazanları birbirine bağlayan 7 tane battadan oluşan bir altın zincir. Size verilen fetih kılıcıyla o zincire sadece bir defa vuruyorsunuz. Ve altın kapı otomatik olarak açılıyor. Sevgili kardeşlerim, bir masal gibi değil mi? Yaşadığınız zaman her şeyin ne kadar güzel olduğunu, siz de aynı mutlulukla idrak edecek, aynı mutluluğu yaşayacaksınız. Allah için sadece sizin mutluluğunuz vardır ve o önemlidir. Sizin mutluluğunuz, o sizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemez. Hepinizin yaratılmasının arkasında sadece Allah'ın bir tek hedefi vardır, sizi mutlu kılmak. İnsanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Hepiniz Allah'ın asla dokunmadığı bir serbest iradenin sahibisiniz. Siz iradenizi selam makamının 5. mertebesinde Allah'a teslim etmeyi dilemedikçe Allah iradenize hiçbir zaman dokunmayacaktır. Birçok insan için belki de iradenin Allah'a teslimi bir budalılık diye değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, o zamanla insanlar Allah'ın mutluluk ödevlenmesi sesini hiçbir zaman yaşayamayan, çok akıllı olduklarını zanneden zavallılardır. Mutluluğun ne olduğunu da bilemeden bir önü tüketeceklerdir. Çoğu zaman huzursuz, sıkıntılı ve hiçbir zaman anlayamayacaklardır sıkıntıları nereden kaynaklanıyor, neden huzursuzlar, neden Allah'ın yolundaki insanlar huzur içinde bir hayat geçiriyorlar, hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar, neden onlar mutlu da bu kendilerini akıllı yönedenler mutsuz. Sevgili kardeşlerim, akıllı olmak, problemleri çözmek, herhangi bir konuda derin bir bilginin sahibi olmak, bu standartları yaşamak değildir. Bahsetmek istediğimiz akıl, başka bir akıl, akletmek. Siz ilmin sahibi olabilirsiniz, dünya ilminin. En derin standartlarda olabilirsiniz. Öyle şeyler yapabilirsiniz ki, sizden başka kimse onları yapamaz. Ve zannedersiniz ki siz üstün bir insansınız. Ama aslında Allah'ın katında şu kadarcık değeriniz yoktur. Ve kendi kendinize itiraf etseniz de etmeseniz de siz mutsuz bir insansınız. Ve bu kafa yapısıyla şu akıllı olan insanların akıllılık standartları içinde Allah'a bir dönüş yapılamazsa bu akıllı insanların hiçbirisi akıllı insanın ulaşması lazım gelen mutluluğu yaşayamazlar. Öyleyse bu nasıl akıllılıktır ki sadece mutsuzluğu davet ediyor kişi, sadece mutsuz oluyor. Öyleyse mutlu yaşamakla mutsuz yaşamak arasında hiçbir fark olmadığını zannediyor insanlar bir süre. Sonra yavaş yavaş çevreyle kendilerini mukayese ediyorlar. o zaman ayakları suya eriyor. Kendileri kadar onların akıllılık standartlarına göre akıllı olmayan insanlar mutlu. Ama onlar o akıllılık standartları içinde mutsuzlar. Sevgili kardeşlerim, o mutsuz insan da mutlu olmayı ister mi? İç dünyası mutlaka ister. Başkalarından farklı bir akıl yapısına sahipse, daha güzel bir düşünce alanı var onun için, daha üstün bir düşünce alanı, o kendisini başkalarından üstün sayar. Her problem buradan başlar. Şeytan bunu hep silah olarak kullanacaktır. O kişi bu kafa yapısını, bu mantığı devam ettiği sürece ömrü boyunca mutluluk adı verilen sistemi yaşayamaz. Üç faktör sevgili kardeşlerim. Bir, iç dünyanızda, dış dünyanızda Allah ile onun işlerinizde mutluluk. İki, kesintisiz bir mutluluk. Üç, sulh ve sükun hali. Eğer içinizde devamlı olarak bir kavga varsa, kendi kendinizi devamlı yiyorsanız, o iki sesi devamlı duyuyorsanız, birisi Allah'a davet eden, birisi şeytana davet eden, her davranışının arkasından huzursuzluk duyuyorsanız, siz nasıl mutlu olabilirsiniz ki? Zavallı insanlar, bir yaratık olduklarının belki farkına varmadan bu emirlerini tüketecekler. Ve yaratanın onların için yarattığının o temel felsefesine hiçbir zaman ulaşamadan bir mutsuz hayatın sonunda bir gün ölecekler. İşte o gün neyi söylemek istediğimizi, onlara neyi anlatmak istediğimizi anlayacaklar. Mutsuz bir hayatın sonunda ölümle noktalanan, geri dönüşü imkanı olmayan bir son. Ve karanlık bir içinde bir ölümden sonraki hayat. Sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için buradayız. Size sadece mutluluğu anlatmak için, Allah'ın bunca güzellikleri dururken neden şeytanla korkulasınız? O akıllı standartlarınızda İblisin sizi nasıl kandırdığını düşünemezsiniz bile. O üstün zekanızla hep kendinizi bir şeyler zannedersiniz. Ama hadi gelin beraberce kendinize bakalım. Ama mutsuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri sadece çirkinlikler olarak görebilmek, sadece şeytanın bir tuzağıdır. Bu tuzağı bütün insanlar için kurar. Ve insanların çok büyük bir kısmı bu tuzağa mutlaka düşerler. Şeytan insan psikolojisini, insan dizaynını çok yakından tanıyan bir mahluktur. Beni bir müessese, insan adı verilen bu mahluku onun kendi iradesiyle, kendi arzusuyla şeytanın maskarası haline getirir. Farkında bile değildir o. Kendisini yöneten asıl standardın kendisine ait olmadığını, kendisinin yönettiği düşünce standartlarının aslında kendisine ait olmadığını, iblise ait olduğunu, o korkunç zekasına rağmen hiçbir zaman fark edemeden iblis tarafından devamlı şartlandırılarak yaşantısını devam edecektir. O Allah'ın mutluluklarını hiçbir zaman yaşamadığı için böyle bir mutluluğun farkında bile olmadan hayatını tamamlayacaktır. Ve neden mutsuz olduğunu anlayamadan biten bir ömür. Üstelik de o Allah'ın kendisine ihsan etmiş olduğu büyük hikaye rağmen. Sevgili kardeşlerim, şimdi kendinize bakın. Mutlu musunuz? Değilsiniz. Arkasında başka birisi yok. Sadece siz varsınız. Allah'ın sizin bu derdinize şifa olacak reçetesini tatbik etmediğiniz için mutsuzsunuz. Kendinizi ne zannederseniz zannedin. Sadece bir kulsunuz, bir yaratıksınız. Allah'ın yarattığı bir insan. Kendi kendinizi yaratmadınız. Siz bir yaratıksınız. Bir ruhtan, bir nefsten, bir fizik vücuttan oluşan, bir üçlüyle Allah'ın yarattığı ve isteseniz de istemeseniz de her şeyinizde ona bağlı olduğunuz, Allah'a bağlı olduğunuz zavallı bir yaratık. Neden zavallısınız? Biliyor musunuz? Mutlu olmak elinizdeyken olamadığınız için. Ama size en azından bir teselli olarak şunu söyleyebilirim. Hayır, bunu kendinize siz hazırlamadınız. Sadece sizin zeka seviyenize göre sizi kandıran iblisin tuzağına düştünüz. Ömrünüz boyunca bir çıkış noktasının olmadığını göreceksiniz. O mantık dizisi, iblisin sizi alıştırdığı, içinde yaşattığı o dünyadaki o mantık, sizi sadece hayatınızın bütün safhalarında, mutluluk karanlıklarında, mutsuzluk karanlıklarında dolaştırır. Bir gün akıl etmenizi Allah ne kadar istiyor biliyor musunuz? Mutlu olmanın sizin de hakkınız olduğunu düşünebilmenizi. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Bütün mutlulara sesleniyorum. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Öyleyse neden mutsuz olmadığınızı sakın başkalarına yüklemeyin. Etrafımdaki insanlar bana şöyle şöyle davransalardı ben mutlu olurdum sözü bir züğürt tesellisidir. Hiçbir zaman o yönettiğiniz standartlarda mutluluğu yaşayamazsınız. Hatta belki de öldüğünüz zamana kadar mutluluğun ne olduğunu anlamadan yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir tarafta bir bütün hayat, mutlulukla geçecek olan bir hayat, hangi standartların içinde olursanız olun, mutlu olduğunuz bir dünyada yaşamak, Allah'ın nurları içinde kalp dediğiniz açık, kalp kulağınız açık, Allah'ın size söylediklerini işitebilen, Allah'ın size kalp yüzünüzde gösterdiği şeyleri görebilen, bir sonsuz mutluluğu yaşayabilen bir insan olmak. Hiç görenle görmeyen bir olur mu? Sevgili kardeşlerim, bu görmek, bakmak değil, görmek. Gözleriniz göremez. Gözleriniz sadece bakar. Gördüğünü akla iletir. Unutmayın. Akla ilettiğin şey ayakları yukarıda, başı aşağıda bir görüntüdür. Ulaştığı yerde sistemler onu ayakları aşağıda, başı yukarıda bir hüviyete götürerek akla ulaştırırlar. Gören aklıdır. Bakan gözdür, gören akıldır. Kulaklarınız işitmez. Sadece duyar, duyduklarını akla ulaştırmakla görevlidir. Duyan kulaklarınız ama işiten, duyduğu şeyin manasına varan, onun ne olduğunu anlayan kulağınız değildir, aklınızdır. Gözünüz de, kulağınız da aklın sadece bir vasıtasıdır. İşte Allah'ın sizin için hedef gösterdiği ve size yaşatmaya hazır olduğu bu saadeti yaşayamıyorsanız, siz bir kulaksınız, bir gözsünüz, bir dilsiniz ama onların kürhüne varan akıl değilsiniz. Onu kullanamıyorsunuz. Ne kadar akıllı olduğunuzu zannederseniz zannedin, şu hayat üzerinde size hangi ölçüde akıllı olduğunuzu, hangi olay tespit ederse, ispat ederse etsin, neticede siz gören olamazsınız. Neticede siz duyan olamazsınız. Onunla, sizi yaratanla o bağlantıyı kurmadıkça insan şerefine ulaşamazsınız. Var olmanın o büyük saadetini yaşayamazsınız. Kimliksiz bir insan olursunuz. İnsan kimliğinde görünen birisi olursunuz. İnsan olma şerefinin size sağlayabileceği o muhteşem dizaynı hissetmeden bir robot gibi bu dünyada yaşarsınız. Bir gün ölüp gidersiniz. Hani o şiirdeki gibi. Vurdular diyor. Üç kurşunla vurdular. Ekmek karnesi cebinde, ayakkabıları ayağında öldü. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir düşünün. Allah'ın size hediye etmek istediği, İhsan etmek istediği, sizi nimetlendirmek istediği bunca mutluluk sizi beklerken, siz kendi kendinizi mutsuzluğa mahkum etmişsiniz. Kapılarımızı, antenlerimizi Allah'a değil, şeytana çevirmişsiniz. Etrafınızdan akan pisliğin içerisine siz de bulaşmışsınız. Her tarafta ahlaksızlığın, her türlü Allah'ın yasak fiilinin işlendiği bir dünyada o yasakların zevk olduğunu zannetmişsiniz. Hayatınızı böyle tüketmişsiniz. bir gün ölüp gitmişsiniz. Belki sizin için de aynı şeyleri söylerler. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada, Mısır'dan çektiği kadar. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değil diyor şiir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir anlatabilse, biliyorum ki çoğunuz beni anlamıyorsunuz, kendinizi de anlayamıyorsunuz. Allah'ın size ne kadar çok şeyler bahşettiğini, ne kadar çok şeylere sahip olduğunuzu anlayamıyorsunuz. Oysa ki mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki, göremiyorsunuz sebepleri. O size göstermeye çalıştığım şeyler birçoğunuzun kafasında şekillenmiyor bile. Başka şeyler sizi daha çok cezbediyor. Onlarla mutlu olabileceğinizi zannediyorsunuz. Bir gün Allah'ın size verdiği hayat sermayeniz sona erecek. O zaman ah neden ben şunları gerçekleştiremedim? Neden Allah'ın bir sevgilisi olamadım? Neden mutluluğu yaşayamadım diye o zaman hayıflanacaksınız. Allah Teala'nın hepimize uzun ömür vermesini dileriz. Mutlu bir ömür vermesini dileriz. Ama unutmayın ki Allah size her şeyi vermiş. Onu size Allah'ın nimet olarak verdiği, ihsan ettiği hayatı mutluluğa çevirebilmek, onun mimarı siz olacaksınız veya olmayacaksınız. Seçim sizin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Biz unutmayın buradayız. Ne zaman mutlu olmayı isterseniz bize ulaşın. Mutlaka siz mutlu olursunuz. Bir anlayabilseniz aradaki farkı, insanlık bir anlayabilse herkes mutlu olurdu. En büyük düşmanınızın iblis olduğunu ve sizi mutsuz kılmak için hiçbir zaman vazgeçmeyeceği bir savaşın içinde olduğunu belki hiç anlamadan ömrünüzü tüketeceksiniz.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salâ ala Muhammed Teyzeb-i Lâhi ve Neşe.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve Allah-u Teala'dan hepiniz için bir tek şey diliyoruz. Mutlu olmanız. İşte bu çağ hidayet çağıdır ki sizleri mutlak saadete Allah bu çağda çağırmaktadır. Bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi, mutlu olması, huzur içinde bir hayat yaşayabilmesi o kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerindeki forma bağlıdır. İnsan Allah tarafından yaratılmıştır. Allah-u Teala insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istemektedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu mutluluğun reçetesini vermektedir. Üç ayrı cephede mutluluk. İç dünyanızda mutluluk, iç dünyanızdaki nefsinizin bütün afetlerini yok edebildiğiniz devre olan daimi zikirde gerçekleşir. İşte gerçek mutluluk odur. Orada nefsin bütün afetleri yok olur. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanları yaratmış, Adem Aleyhisselam'ı yaratmış ve bizler de Adem Aleyhisselam'dan itibaren var olmuşuz. Sonra onun kaburga kemiğinden Havva anamızı yaratmış. Buradan dünyanın bir bir yeni doğan insanlarla geliştiği bir atmosfer oluşturulmuş, bir insan havası, insanın da artık içinde bulunduğu bir dünya. Allah Teala organik hale gelebilen bir topraktan, salsalinden fizik vücudumuzu oluşturuyor.

Sonra havane uzvunu oluşturuyor. Bir de sonra nesiller birbiri ardından geliyor. Bu, şu gördüğünüz konuşan, size bakan fizik vücut. Bu fizik vücudu yalnız bırakmamış Allah-u Teala. Bu fizik vücudun içine nefs adı verilen seva ettiği, dizayn ettiği bir başka yaratığını koymuş. Nefsimiz seva edilmiş. Ve nefsin ve ma sevvaha. Kat eflaha men zekkaha. Diyor Allah Teala. Femen tezekka fe innema yetezekka. Şöyle söylüyor. O nefse ve onu sevva edene

ona fücuru, yani negatif faktörleri ve sevası ilham edilir.

Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Allah Teala burada seva edilen bir nefsten bahsediyor. Bir de ruhumuz var. Üçüncü faktör bizim üçüncü vücudumuz. Ruhumuz. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse üfürülen bir ruh seva edilen bir nefs kat eflaha men zekkaha diyor Allah Teala. Kim tezkiye olursa o felaha erer. Kim nefsini tezkiye ederse, temizlerse o felaha erer. Seva edilmiş bir nefsimiz var. Ve üfürülmüş, nefyedilmiş bir de ruhumuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu üç varlıkla mücehhez olarak dünya verilen bu gezegende hayata getirildiniz. Allah sizden ne istiyor diye hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah sizden ne ister? Allah sizden hiçbir şey istemez. Ne istemişse hepsi sizin mutluluğa ulaşmanızın birer vasıtasıdır, simgesidir aynı zamanda, işaretidir, alameti farikasıdır. Her istediği şey, her emrettiği şey insanın mutluluğu için mutlak gereklidir. Öyleyse ne istiyor Allah Teala sizden? Namaz kılmanızı istiyor. Namaz kılmak Allah'a ibadettir. Allah'ı düşünebilirseniz namaz kılarken çok güzel bir şey yaparsınız. Namaz her gün 7 vakit gerçekleşmesi gereken bir spordur. Vücudunuzun her noktasını hareket halinde tutuyor Allah Teala namaz adı verilen bu müesseseyle. İslam'da mecburi jimnastik, fizik vücudunuz için mutlaka gerekli olan bir şey. Ellerinizin, kollarınızın, ayaklarınızın, bacaklarınızın, vücudunuzun devamlı şekil değiştirerek eğilmek, secde etmek, ayağa kalkmak. Hepsi ibadetinizin bir parçasıdır sevgili kardeşlerim. Bu ibadetiniz fizik vücudunuzla alakalıdır. Fizik vücudunuzu zinde tutmak için, dinç tutmak için ihtiyacı olan sporu ona yaptırabilmek için Allah-u Teala'nın emridir. Her olay yarı eğilmeniz, yani rükû halinde bulunmanız, vücut adalarının çalışmasını gerektirir. Secdeye inerken kollarının üzerinde bir ağırlık oluşuyor. Vücudunuz hareket ediyor. Sonra secdeye inerken ve kalkarken bacaklarınızın üzerine yük biniyor. Bunların her birisi
vücudunuzun ihtiyacı olan hareketleri sağlamaktır. Bu faktörleri bizi yaratan Allah Teala en çok nelere ihtiyacımız varsa o istikamette bizi hareketlerle teçhiz etmiş. Sevgili kardeşlerim, ne kadar Allah'ı düşünürseniz o kadar mutlu olursunuz. Keşke herkes her an Allah'ı düşünebilse. O zaman o kişi her an mutludur. İşte zikretmek, zikir adı verilen ibadet aslında hatırlamak manasına geliyor. Bir isim tekrarı Allah kelimesinin devamlı tekrarıyla Allah'ın temel zikri yapılır. Bu zikir asıl olan zikirdir. Allah'ın bu zikri Allah kelimesi üzerinden yapılan zikir vücudunuza rahmet, faz ve salavat isimli üç tane nur taşır. Allah'ın katından gelen bu nurlar fizik vücudunun içinde bulunan nefsinizin kalbiyle alakalıdır. Oraya gelirler. Ve zikir yaptığınız sürece gelen bu nurlar nefsinizin kalbine hem asıl vazifeli olan başlangıçta %2 sadece oluşabilen rahmet nurunu hem de nefsinizin kalbinde asıl etken olan fazıl nurunu nefsinizin kalbine rahmet adı verilen Allah'ın katından gelen bir taşıyıcıyla gönderilmesi demektir. Rahmet, yağmur yağarken nasıl yağmur damlalarının kesintili bir şekilde aşağı indiğini görürseniz, işte rahmet nurları o standartlar içindedir. Kesintili olarak inerler. Ama inerken beraberlerinde fazılları ve salavat nurlarını da taşırlar. Her şey sizin mutluluğunuz için özel şekilde dizayn edilmiştir. Rahmet de fazla salavat da Allah'ın emrindendir. Allah Teala buyuruyor ki Allah'tan gelen ve Allah'a geri dönen her şey emirdir. İşte buna dayalı olarak ruh Rabbinin emrindendir diyor. Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a geri dönecektir. Başka neler Rabbimizin emrinden? Rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları hepsi Allah'ın emrindendir. Allah'ın katında nasıl yaratıldığını, nasıl oluşturulduğunu bilmediğimiz Yüce Rabbimizin hazırladığı, biz insanları Allah'ın yolunda teçhiz eden, değerlendiren ve daha güzele daha güzele ulaştıran iç dünyası itibariyle bu nurlardan rahmet nurları taşıyıcı fonksiyon eda ederler. Aynı zamanda herkesin nefsinin kalbine %2'yi geçmeyecek bir tarzda rahmet nuru girer. Sevgili kardeşlerim, rahmetle beraber gelen fazıllar nefsimizin, kalbinin en büyük ihtiyacıdır. Fazıllar nefsimizin kalbine yerleştikçe nefsimizin kalbi
Allah'ın emirlerine muhtevasındaki fazıllar oranında itaat etmeye başlar. Aynı zamanda gene aynı oranda yasakları işlememeye başlar. Öyleyse yasakların işlenmeyeceği, emirlerin en üst boyutta gerçekleşeceği bir başka dizayn söz konusu. Doğarken böyle bir olay yok. Doğarken dengede geliyoruz. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Dikkat edin, faziletlerle dolu demiyorum. Hasletlerle dolu. Faziletler fazıllardır. Allah'ın katından gelir ve nefsimizin kalbine yerleşirler. Allah'ın muradı da, emeli de, hedefi de odur ki insanların kalpleri %98 fazıl nuruyla dolsun. Başlangıçta giren %2 rahmetle beraber nefsinin kalbi %100 Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşsun. İşte bu fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlememek üzere Allah Teala tarafından şifrelenmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ne yapmak istediği belli değil mi? Nefsimizin kalbini tezyin etmek istiyor, müzeyyen kılmak istiyor, nurlarla süslemek istiyor. Tezyin etmek bir sanattır ve süsleme sanatının adıdır. Tezyinat da süslenmiş manasına geliyor. Camilerin içindeki o çiniler, renkler, onların adı tezyinattır. Zeyyene süslemek demektir. Müzeyyen, süslenmiş. Sevgili kardeşlerim, buradan her şey öylesine güzel görünüyor ki, Allah'ın bizi neden yarattığını bilmek, bunun sadece bizim mutluluğumuz için var olduğunu bilmek. Sevgili kardeşlerim, biz ne kadar çok mutluysak, Allah da bizim sebebimizde o kadar çok bundan hoşnut kalır. İster ki herkes nefsinin kalbini %100 müzeyyen kılsın. %98 fazılla, %2 rahmetle doldursun. Ve öyle bir hüviyet kazansın ki onu üzebilecek olan bütün olaylar bertaraf edilsin. Bertaraf edilebilir mi? Elbette sevgili kardeşlerim. Çünkü bir insan daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmetle dolduğu zaman %100 nurlanmış olur. Hiç karanlık nokta, Allah'ın emirlerine karşı gelecek, isyan edecek olan hiçbir şey kalmaz kişinin kalbinde. Pırıl pırıl olur kalp. Allah'ın nurlarıyla teçhiz edilmiştir, tezyin edilmiştir, müzeyyen kılınmıştır, süslenmiştir. O kişiyi o noktada Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden birisidir. Çünkü nefsinin kalbinde o itaata mani olacak olan, mani olmaya çalışacak olan hiç değilse hiçbir şey kalmamıştır. Emirlere itaat o kişi için bir zevktir, huzurdur, mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, bu nefsimizle alakalı bir konudur. Başlangıçtaki denge Allah Teala'nın kanunu gereği mevcuttur. Ne diyor? Biz
her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Sıfır noktasının ne kadar sağında bir şey yaratmışsa Allah-u Teala, o kadar solunda aynı şeyin zıttını mutlaka yaratmıştır. Böylece kainatta sonsuz sayıdaki varlıkların her birinin zıttıyla kaim kılındığı bir dizayn vardır. İşte biz insanlar da nefsimiz de fizik vücudumuzun ve ruhumuzun dengesi içerisindeyiz. Allah'ın yarattığı her şey çift yaratılmıştır. Ruhla nefs arasında da bir denge söz konusudur. Ama bu ruhumuzun %100 hasletlerle dolu olması, nefsimizin ise %100 afetlerle dolu olması açısından bir denge unsurudur. Biri negatifi, biri pozitifi temsil eder. Ama ruh yaratılmamıştır. Ruh Allah'ın ruhudur. Onun için denge fizik vücutla nefs arasında sağlanacaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki nefsiniz %100 hasletlerin, faziletlerin %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla donanacaktır. O zaman ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerine itaat ederse, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezse, buradaki denge de öyle sağlanacaktır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dünyada Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Dünyada verilen bu gezegen hayat mevcut olan binlerce, on binlerce, yüz binlerce gezegenden sadece bir tanesidir. Ve Allah Teala ister ki başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsiniz, ki sizi devamlı sıkıntıya sokan, huzursuz kılan, akli hastalıklara kadar ulaşan bir girdapta boğulmanıza mani olmak isteyen Allah'tır. İşte içinde bulunduğumuz çağda birçok insanın strese düştüğü, akıl hastanelerine yatırıldığını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, bunlar o kişinin iç dünyasındaki şeytanın tesirleridir. Şeytanın size tesir edebilmesi, nefsinizin kalbinde kendisine yer bulmasıyla mümkündür. Nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece o üzerinizde devamlı tesir icra etmek imkanının sahibidir. Sizi kandırabilir, kandıramaz hususunu çok emniyetli bir şekilde düşünmeyin sakın. Şeytana hiç kalmadığınızda neden birçok insan şeytan elinde aslında bir oyuncak olduğunun farkına bile varmaz. Şeytan size devamlı ne yapacağınızı fısıldar. Ve iç sesinize öylesine benzer ki siz onu kendi içinizdeki ses, sizin sesiniz, sizin düşüncenizin sesi zannedersiniz. Ama konuşan iblistir. Şeytandır. Ne zaman bir kötülüğe davet işitirseniz sevgili kardeşlerim, o zaman bilin ki şeytanla iblisle karşı karşıyasınız. O zaman onu bertaraf edeceksiniz, devre dışı bırakacaksınız. Daha güzel bir formül, ne söylerse mutlaka aksini yapacaksınız. Sakın şeytanın elinde

İşte o kararı verdiğiniz ana kadar onu destekleyen delilleri bir bir ortaya koyan iblis, kararı verdiğiniz anda sizi bir elinde oyuncak haline getirmek için harekete geçer. O tayin ettiğiniz, kararlı olduğunuz hususun tam tersini o ana kadar aklınıza gelmeyen başka delillerle ispat etmeye çalışır size. Ve de bunda son derece başarılıdır. Öyle ki sanki bir terazinin üzerindesiniz, denge sağlanıyor. O noktaya kadar, birinci kararı verdiğiniz noktaya kadar elinizdeki bütün o konudaki karar vermenizde sizi haklı kılan sebeplerin bir bir devreden çıkarıldığını, gayet mantıklı bir şekilde çıkarıldığını göreceksiniz. Ve de yeni deliller size tersine bir kararı bir davetiye haline getirecek. Size tersine bir kararı vermeniz için gerekli mantıksal tazyiki gerçekleştirecek. Mantıksal baskıyı gerçekleştirecek. Eğer kararınızı değiştirirseniz, siz sağlam iradeli birisi olmadığınız istikametinde bir fikre ulaşacaksınız. Bununla kalmayacak iblis. Siz birincinin tersi olan ikinci kararı verdiğiniz zaman o ana kadar düşünmediğiniz başka deliller bulacaktır. Birinci verdiğiniz karara, başlangıçta verdiğiniz karara sizi tekrar döndürebilmek için. Eğer onu dinlerseniz tekrar birinci karara döneceksiniz. Bunu yaptırdıktan sonra da ikinci kararınızı destekleyen yeni deliller bulacaktır. Bir insanın zekasının çok ötesinde korkunç bir zekaya sahip olan melun bir varlık iblis. Sadece kötülüğe çalışır. Sadece sizi huzursuz ve mutsuz kılmaya çalışır. Eğer gene bu mantıksal dizayn içerisinde kararınızı değiştirirseniz ne oldunuz? Şeytanın elinde oyuncak oldunuz. Sakın bunu yapmayın. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki kararını etraflı bir şekilde düşünüp bizden emri alarak ver. Ve kararını sakın değiştirme. Şartlar ne olursa olsun kararını değiştirme. Öyleyse etraflı düşünün, haklısınız ya da haksızsınız. Ama sizin mantık ölçülerinize uygun gelen kararı vermek için Allah'tan yardım isteyin. Allah'tan yardım istediğiniz zaman Allah mutlaka devreye girer. Şeytan siz o yardımı istediğiniz zaman devreye giremez. Allah Teala gene sizin istesiniz gibi bir dizaynda doğruyu ulaştırır. İkisi arasındaki farkı idrak edemezsiniz. İç sesinizde iki ses birbirinden farklı değilmiş gibi görünür size. Ve işte yapmanız lazım gelen şey Allah'ın güzelliklerine dönük olan Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmeniz. Bunun için de çok basit bir ölçüsü var Allah-u Teala'nın, Kur'an-ı Kerim. Allah'ın bütün söyledikleri sizi Kur'an'a çağırır. Allah'ın bütün söyledikleri sizi mutluluğa çağırır. Şeytanın bütün söyledikleri size Kur'an'a itaat etmemeye

çağırır. Size Kur'an'ı itaat edilmemesi lazım gelen bir kitap gibi kabul ettirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hem Furkan'dır, doğruyu yanlıştan ayırma rehberidir, hem de itaat edilmesi mutlak olarak gerekli bir yön gösterici, hedef gösterici özellik taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd edin, şükredin bu Kur'an sebebiyle ki bütün doğruları oraya koymuş. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi onun içine yerleştirdik diyor. Öyleyse onu esas alın. Ve İblis size eğer devrede başkaları varsa hep başkalarına zarar vermenize, onlara kötü davranmanızı, onların size yaptığı yanlış davranışları misal göstererek devamlı tekrar etmek suretiyle devamlı size tesir etmeye çalışır. Başkalarını rencide etmenizi, onları üzmenizi ister. Sebebi de çoktur. Daha evvel sizin karşınızdaki kişiye, sizinle beraber olan kişiye öyle şeyler söylemiştir ki, o kişi belki sizi kıracak olan bir şey yapmıştır. İblisin istediği de sizin derhal harekete geçip onu kıracak olan bir davranışta bulunmanız, böylece ona sizi yeniden kırması için, size yeniden kötü davranması için bir zemin hazırlamayı sağlamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına uymayın, emirlerine itaat etmeyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan size münker ve fuhuşla emreder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar edeceği hüviyetteki bütün sözler, ki şeytanın her söylediği öyledir, münkerdir. Fuhuş da Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Emrettiklerinin yapılmaması, yasak ettiği fiillerin işlenmesi istikametindeki bütün emirler fuhuş çerçevesi içinde değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel bize böyle geliyor? Allah Teala bize sırrı verdi. O sır, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanı kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Nasıl? Söylediği her şeyin tersini yaparak. Hem bundan fena halde kudurur, fena halde üzülür ama size hiçbir şey yapamaz. Hem de gene yanlışları, kötüleri söylemekle devam eder. Bundan vazgeçmesi mümkün değildir. Tabiatı icabı, belki bu sefer kandırabilirim diye. Hep sizi üzebilecek olan sonuçları size kabul ettirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ona doğruları biliyorsanız aldanmazsınız. O zaman bir ömür boyu hep sizi yenmeye çalışır ama hep yenilir. Ömür boyu bir muhalebiyetler dizisi onu öfkeden çatlatır ama vazgeçmez. Belki bir gün kandırırım, belki bir gün kandırırım diye devam eder gider. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hayatınızı dizayn ederken sevin. İnsanları severseniz mutlu olursunuz.
Nefret ederseniz mutsuz olursunuz. Nefreti oluşturmayın ve besleyerek büyümesine imkan vermeyin. Unutmayın, Allah Teala hepinizi sevmek için yarattı. İnsanları seveceksiniz. Hatalarını görmezlikten geleceksiniz. Bir şey daha, çözüm her zaman vardır. Sizin biraz gayretinize, biraz fedakarlığınıza bakar. Size bir kötülük yapana çatmak yerine, ondan intikam almak yerine bir iyilik yapın. O zaman iki katlı kazanırsınız. Kişi sizin gibi birisini görmemiştir. Evvela hayret eder. Bunun bir tesadüf olduğunu zannedebilir. Ama olaylar tevalli edince, yani arka arkaya gelince, her seferinde sizin kendinizden yana değil, ondan yana olduğunuzu tespit ettiği zaman, o zaman saklanacak bir şeyi, korunacak bir kalkanı kalmaz. Bir köşeye sıkışır. Allah Teala sizin vasıtanızla ona Allah'ı tanıtıyor. Siz Allah'ın size emrettiği davranış biçimlerini başka insanlara tatbik edebilirseniz, şeytan Allah'ın sizin üzerindeki o muhteşem tesirini idrak etmek mecburiyetinde kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizi insanların üzerine kışkırtarak saldırmaya, meyletmeye gayret eden iblis, her gayretinin sonunda o insanla da dost olduğunuzu görecek. O zaman onun karşınıza çıkardığı, size düşman olabilecek, böylece sizin de ona düşman olmanızı sağlayacak imkanlara kavuşacağını ümit eden iblisi her seferinde çökerteceksiniz. Vazgeçmez sevgili kardeşlerim. Bir ömür boyu iblise hep galip gelin, o vazgeçmez. İçinize negatif telkinleri hep sokmaya çalışır. Ama ne gam, eğer siz Allah'ın emirlerine itaat ediyorsanız, onun söylediklerine gülüp geçiyorsanız ya da özellikle tersini yapıyorsanız, İblis sadece öfkesinden çatlayarak sizinle beraber olur. İşte bu sizin iblisi köle etmenizdir. İblis sizi köle etmeye çalışırken siz iblisi köle edersiniz. Hiçbir seviyede hedeflerine ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, daimi zikirden sonra bir gün Allah'la konuşmaya başlayacaksınız. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Şeytanın söylediklerinin Allah'ın söyledikleriyle ne kadar birbirine ters olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a sonsuz hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Allah Teala sizi seçti diye size o muhteşem nihai hedefi hazırladı diye ve sizi oraya ulaştırdı diye ona
Sonsuza kadar kendinize hep borçlu hissedeceksiniz. Mutluluk o kadar uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Hemen yanı başınızda. Elinizi uzatın, tutun. Bu mutluluk anahtarlarının en önemlisi, sadece bir tanesi. Şeytanı negatif kılavuz edinmek, emirlerinin tam tersini yapmak ve her seferinde şeytanı yenmek, ona her seferinde hakim olmak. Ömür boyunca size diş bilecektir, diş geçiremeyecektir. Hep sizi üzmek isteyen iblis kendisi üzülecektir. Zaten hayatı hep huzursuzlukla geçer. Her şeyden huzursuzdur. Bir taraftan insanlara yanlış şeyler yaptırır. Bu sonuçlara kendisi sebebiyet verdiği için huzursuzdur. Bir taraftan da karşısına bizim gibi insanlar çıkar. O zaman bizim yaptığımız onun söylediğinin tamamen tersi olduğu için huzursuz olur. Sözünü geçiremediği için, arkasında her seferinde mahcup olduğu için, sizin her geçen gün daha mutlu olduğunuzu görmekten huzursuz olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya adı verilen bu gezegende bir hayat yaşanır. Neden o hayatı mutlu geçirmeyesiniz ki? İşte Allah'ın reçetesi bu reçete. Şeytanla olan savaşınızda yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Onun söylediklerinin tam tersini yapmak. Elinizdeki kıstasa gelince, ölçüye gelince o Kur'an'dır. Kur'an bu sebeple Furkan'dır. Şeytanın size telkin ettiklerini hep Kur'an'la karşılaştırın. Göreceksiniz ki Kur'an doğruları ifade eder ve siz o doğrulara sadık kaldıkça doğrular istikametinde emirleri gerçekleştirdikçe şeytanı her seferinde çatlatırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk uzaklarda değil, kendi içinizde. Onu yaşayın. Onunla, şeytanla mücadele eden kaçmayın. Tam aksine öyle bir mücadele verin ki onun bütün foyalarını meydana çıkarın. İşte bu devirde iblisin din üzerinde hangi kötü niyetlerle neleri değiştirdiğini hepinizin gözlerinin önüne serdik. Dini İslam'ın 5 şartını indirgemiş, bütün insanları cehenneme mahkum etmiş. Ama bundan sonra insanlar doğrulardan hareket edecekler. Her geçen gün Allah'ın bize öğrettiklerini tahkik edenler hiç bilmedikleri bir ilimle karşılaşıyorlar. Arkasında biz yokuz sevgili kardeşlerim. Allah var. Ve Allah zaten 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'le bize her söylediğinin muhtevasını gösteriyor. Elinizdeki rehber Kur'an'dır. Ona sarılın. Allah'a sarılın. Ve mutlu olun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlere hitap etmek, sizlerle birlikte olmak, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İnsanlar hep mutlu olmak isterler. Herkesin temel arzusu budur, mutlu olmak. Ama mutluluğu hep aranması lazım gelen yerin dışında ararlar. Zannederler ki mesela benim çok param olursa ancak mutlu olabilirim. Mutluluk parayla mümkündür. Ne ihtiyacın varsa onu alırsın ve de hiç problemin olmaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir gönül işidir. Para işi değildir. Nice zenginler var ama mutlu değiller. Huzur içinde yaşayamıyorlar. Tam aksine sıkıntılı bir dünya yaşantıları söz konusu. Öyleyse insanlar için mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında mutlu olması lazım. Dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olması lazım. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması lazım. Bu üç ayrı cepheden mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun tamamının yakalanması bir takım şartlara bağlı oluyor. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden öyle? Çünkü nefslerinde afet kalmamıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Bu afetlerden hiçbirisi o kişinin iç dünyasında artık mevcut değildir. Buna karşılık o Allah ile olan o çok yakın beraberliği sebebiyle, daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Zikir, nefsin kalbindeki afetleri yok edici en sağlam silahtır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin nefsinde afetler sıfıra iner. İşte bu kişinin çok mutlu olmasını sonuçlandıran bir özel durumdur. Allah Teala zikri farz kılmış. Eskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cünubim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikredin diyor. Bir insan kaç halde bulunabilir? Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyor haldedir. Ama Allah Teala bu üç halin üçünde de Allah Teala'yı zikretmemizi istiyor. Öyleyse zikirle uyuyacağız. Ve uyandığımız zaman da zikretmekte olduğumuzu yaşadığımız bir noktaya ulaşacağız. Uyanırken kişinin zikri kaybettiği anda zikirsizlik sebebiyle kendine gelmesi ve derhal
yeniden zikre başlaması kolaydır. Ama bir insanın uyandığı an Allah Teala zikretmekte olduğunu tespit etmesi dünyadaki en mutluluk verici olaydır. Bir insan uyanırken hala Allah'ı zikrettiğini tespit ettiği zaman, her uyanışında bunu yaşadığı zaman, uyurken de zikretmekte olduğunun artık kesin şekilde farkına varmıştır. Zaten uyanıkken her an Allah-u Teala'yı zikreden bu kişi geriye uyku kalıyor sadece. O noktada ne yapabilir? İşte Allah-u Teala o noktada kişiye yardım ediyor. Onun dışındaki bütün zaman parçalarında Allah-u Teala'yı zikretmeyi gerçekleştirebilen bir insan bunu kendi başına yapamaz. Allah'ın yardımı temel faktördür. Allah Teala mutlaka o kişiye yardım edecektir. Zikrini arttırdıkça Allah'ın yardımı artacaktır. Ve bir sabah kişi zikirle uyandığını görecektir. Ve her sabah da aynı standart geçerli olacaktır. Günün hangi saatinde olursa olsun kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğinin farkına varacaktır. Bu onu sonsuz bir mutluluğa ulaştıracaktır. Her an Allah'a tesbih eden, her an Allah'ı zikreden bir insan zikir, insanın kalbindeki afetleri yok eden tek silah olduğu cihetle Allah kelimesinin tekrarı. Bu kesintisiz olduğu sürece insanın nefsinin kalbindeki afetler yavaş yavaş azalacak, azalacak. Daim zikir sebebiyle yenilerin oluşması mümkün değil. Bir gün tamamen yok olacaktır. İşte o kişi daimi zikrin sahibidir ve nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olmuştur. O insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İnsanı mutsuz eden şey afetlerin tesiriyle yaptığı yanlış davranışlardır. Öfke afetinin tesiriyle bir insan bir başkasının her zaman kalbini kırabilir. Belki ona zarar da verebilir. Birbirini öldüren insanlar bile var. Öyleyse her öfkeyle kalkan kişinin zararla oturduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Allah Teala ise sükuneti emreder. Sakin olmayı emreder. Allah Teala zikri de farz kılmıştır. Çok zikri de farz kılmıştır. Daimi zikri de farz kılmıştır. İfade aynen açık. Eskürünallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bunun manası yatınca daha uykusu zikre devam eden bir kişi uyuyana kadar
iradi bir yapıyla zikrini devam ettirir. Ama bir süre sonra bu kişi uyanırken Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Allah-u Teala bu konuda herkese yardım eder. Bir kişi uyandıktan uyuduğu noktaya kadar hep Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, bunda bir eksiklik söz konusu değilse, o kişi bir süre sonra uyanırken de Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Ve zikrini bu standartlara devam ettirdiği sürece uykuda da zikreden bu kişi daimi zikrinin sahibi mutlaka olacaktır. İşte zikir mi sevgili kardeşlerim? Nefsinizin kalbindeki afetleri yok eden tek silahtır. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya ses çıkarmadan diye Allah'ı zikretmek veya dilini de kullanmadan iç sesiyle diye Allah-u Teala'yı zikretmek. Üçü de Allah'ın katında makbuldür. Kabul görmüştür. Nereden biliyoruz kabul gördüğünü? Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredin diyor. Ve kişi, uykusu gelen bir kişi, uykuya dalana kadar hep Teala'yı zikrediyorsa, bir gün uyandığı zaman da Allah'ı zikretmekte olduğunu görecektir. Allah Teala bir emir verdiği zaman yaratığı olan insanın bunu yapıp yapamayacağını en iyi bilendir. Çünkü o yaratmıştır. Ve bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bu mümkündür. Kişi Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alacaktır. Mutlaka daha güzele, daha güzele gidecektir. Ve zikri öyle bir noktaya gelecektir ki bir sabah uyanırken zikirle uyandığını görecektir ve bu hep devam edecektir. Kişi uyku denilen o müessesenin içinde de hep Allah'ı zikrederek uykusunu tamamlamıştır. Bu Allah'ın kişiye en büyük yardımıdır. Çünkü böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Bu insan ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Bu insan veçini Allah'a teslim etmiştir. Bu insan nefsini Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi artık daimi zikrin sahibidir. Her an kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin diye devam ettiğini duyar. Dili kımıldamamaktadır. Ama iç dünyası Allah kelimesi yankılanmaktadır.
işte her uyanışta kişi içindeki sesin o Allah kelimesini devam ettirdiğini büyük bir huzurla, mutlulukla görür, yaşar ve bu kişi hayatından çok memnun bir insandır. Yaşamak onun için bir zevktir, huzur kaynağıdır. Onun da başına başkalarının çok güzel şeyler gelir mi? Elbette gelir. Ama o başkaları gibi üzülmez. O nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için kimseye düşman olamaz. Kimseye kötü davranamaz. Düşman olmanın bir insana verdiği sıkıntıyı hiç yaşamayacaktır. Başka birisine kötü davranmanın kişiye verdiği huzursuzluğu hiç yaşamayacaktır. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi, bu istikamette bir faaliyetin sahibi olamaz. Nefsinde afetler bütünüyle yok olduğu için o kişi sadece başkalarına huzur verecek davranışların sahibi olarak ömrünü tamamlar. Bu ömür boyunca da hep aynı güzellikleri yaşamaya devam ettiği için, bir başka ifadeyle başkaları için yaşadığı için hayatını başkalarının mutluluğuna vakfettiği için kesintisiz bir mutluluğun içinde yaşar. Her zaman huzur içindedir. Kızmaz. Öfkelenemez. Huzursuzluk yaşamaz. Olaylar hangi ölçüde güç olursa olsun, Allah daima onunla beraber olduğu için, ona her an destek olduğu için, her an onunla Allah konuştuğu için, o hep huzur içinde bir ömrü devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bütün insanlar için huzur verici bir dizayndır. O ister ki bütün insanlar mutlu olsunlar ve insanı gerçekten o mutluluğa ulaşabilecek olan bir dizaynda yaratmıştır. O kişiye afetlere dolu bir nefs vermiştir ama hasletlere dolu bir de ruh vermiştir. Ve kişi dengededir. Ama bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruhu vücudu terk edip gitmiştir. Böyle bir durumda denge nasıl sağlanabilir? Nefsin afetlerinin en az yarısı yok olduğu takdirde denge oluşabilir. İşte Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz tekrarı nefsin kalbindeki afetleri yok edecek olan en sağlam silahtır. Allah kelimesi afetleri yok eden bir özellik taşır. İşte böyle bir standart içinde kişi bunu gerçekleştirdiği zaman
Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde afetlerin barınması artık mümkün değildir. Bu kişi kesintisiz bir zikrin sahibi olduğu için nefsin kalbindeki afetler adım adım yok olacak ama yeniden nefsin kalbini dolduramayacaktır. Çünkü zikir devam etmektedir. Sonuç, o kişinin kesintisiz bir mutluluğa ulaşmasıdır. İnsanlar için mutluluk başka insanlara verilen mutluluğun da o kişide aynen tezahür etmesi Allah'ın kanunu olduğu cihetle bu kişi etrafındaki insanlara

ne kadar mutluluk verirse o kadar mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir insanlar dizisi her zaman hayattadır. İşte Allah'ın en çok sevdikleri Allah'ı en çok zikredenlerdir. Daimi zikrin sahipleri nefslerinin kalbinde hiç afet kalmadığı için başkalarına her an en güzel davranışlarla muhatap olanlardır. Bu konunun temelinde sevgi vardır sevgili kardeşlerim. Sevmek. Sevmek bir insanı mutlulukların doruğuna ulaştırabilecek olan tek silahtır. İnsanları sevmeyi öğretecektir Allah Teala size. Nefsinizin kalbindeki nefret bütünüyle daimi zikir sebebiyle yok olacaktır. Hiç kimseden nefret etmeniz mümkün olmayacaktır. İnsanların size kötülük yaptığını, yapmakta olduğunu görmeniz onlara öfkelenmeniz için sebep teşkil etmeyecektir. Onları da seveceksiniz. Onlar için de Allah-u Teala'dan af ve mağfiret dileyeceksiniz. Allah'ın onların da nefslerinin kalbindeki afetleri almasını dileyeceksiniz. O afetler yok olsa o kişi de daimi zikrin sahibi gibi hep Allah'ı zikreden, herkese yardım eden, hiç kimseye kötülük yapması mümkün olmayan bir insan olacaktır. Allah Teala bütün insanlar için mutluluğu hedef göstermiş ve emirlerini buna göre vermiş. Bir insanın mutluluğunun artışındaki en sağlam parametre zikirdir. Allah kelimesi nefsin kalbindeki afetleri yok eden bir muhteşem silahtır. Allah kelimesi bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eden Allah'ın en büyük hediyesidir. Onun için Allah Teala zikri ve günün yarısından daha fazla zikri, yani çok zikri farz kılmakla kalmamış, daimi zikri de farz kılmıştır ki o kişi mutluluğun doruğuna çıksın. Nefsinin kalbinde afet kalmayan bir insan hiç kimseye kötülük edemez sevgili kardeşlerimiz. Hiç kimseyi üzecek bir davranışta bulunamaz. Eğer böyle bir olayı bilmeden, farkına varmadan kaza ile yapmış da başka birini üzmüşse bundan büyük huzursuzluk ve üzüntü duyar. Allah-u Teala'dan o kişinin üzüntüsünü alması için hep dualarda bulunur, taleplerde bulunur. Kendisi için
Dünyada sadece başkalarını mutlu etmek ve bunun için yaşamak hedef teşkil etmiştir. O kişi için artık düşman yoktur. Başkaları mı? Ona karşı düşman olabilirler. Ama o başkaları için bir düşman hüviyetinde olamaz, yaşayamaz. Hiç kimseye düşmanlık etmesi, bilerek başkalarına zarar vermesi, bilerek insanlara sıkıntı vermesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın tasarrufundadır. Tasarruf müessesesi daimi zikirden ötesidir. Tasarruf müessesesi bir insanın nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasından itibaren tahakkuk eder. Ve o kişinin davranış biçimlerinin arkasında hep Allah vardır. Allah onu en güzel davranışlarla mükafatlandırır. Başkalarına hep mutluluk vermek için yaşamaya başlar. Ve başkalarının kendisine kötü davranması onu kötü davranan kişiye iyilik etmekten men edemez. Sevgili kardeşlerim, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Daimi zikrin sahipleri, hiç kimseye karşı kin duyamayanlar. Bu hissi bütünüyle Allah-u Teala'nın kalplerinden sildiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bir insan bir diğerine kötülük ettiği zaman kötülük gören kişiye onun aynını karşı tarafa işlemek imkanı ve yetkisini vermiş. Bu kötülüğe kötülükle mukabele etmektir. Bundan daha üstün bir saha var mı? Evet. Kötülüğe mukabele etmemek. Biri ona kötülük ediyor fakat o kişi kendisine kötülük edene kötülük etmiyor. Daha üstün bir muhteva var mı? Evet. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Kendisine kötü davranan kişiye öyle bir iyilikle mukabele eder ki kötü davranan kişiye belki de yaptığından utanç duyar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak isteyen bir insan bu hedefe ulaşabilir mi? Evet, ölçüsü daimi zikre ulaşmaktır. Allah kelimesini Allah-u Teala öyle bir kurtarıcı olarak vermiş ki insanoğluna, o Allah kelimesini eksiksiz bir şekilde
24 saat boyunca tekrar etsinler de nefslerinin kalbinde hiç afet kalmasın ve bütün davranışları etrafındakilere sadece huzur veren davranışlar olsun. Böyle olunca o kişinin de her an mutlu olması söz konusudur. Huzur içinde, kesintisiz bir huzur içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşayabilmek, bunun gerektirdiği bir sonuçtur. Çünkü kişinin iç dünyasında öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire gibi afetlerin hiçbirisi kalmamış olacaktır. Sonuç nedir? Sonuç, afet yoksa başkalarına zarar vermek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını huzursuz etmek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını mutlu etmek var. Çünkü hasletler hep onu emreder. Öfkenin yerini sükunet almıştır. Nefretin yerini sevgi almıştır. Seven insan sevdiğine her zaman yardım edecektir. Öyleyse bu kişi hayatını mutlulukla, huzurla, bir sevgi halesi içinde yaşayarak devam ettirecektir. Onun mutluluğu etrafındaki insanları da mutlu edecektir. Onlar da bu istikamette bir hedefe doğru yürümek isteyeceklerdir. Kim hangi ölçüde zikrini arttırabilirse mutluluğu o boyutta bir yüzde ile artacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Allah Teala sadece mutlu etmek ister. Ve verdiği bütün hedefler başkalarını rahatsız etmemek, huzursuz etmemek, üzmemek, bunun yerine başka insanları mutlu etmeye çalışmak, başka insanlara huzur vermek, o insanların mesut olmalarını, mutlu olmalarını temin etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatımız biz istesek de istemesek de devam edecektir. Hayatımız zaman adı verilen bir faktörle hudutlanmıştır. Herkes belli bir zaman parçasında yaşar. Allah'ın kendisine verdiği bu sürede olduğu zaman da ölür. İşte hani eskiler demişler, baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Bu dünyada verilen gök kubbenin altındaki bu alem hepimiz için bir yaşantı yeri. Ve bu yaşantıda insanlar hep nefslerinin
ölçüsünde ve seviyesinde mutluluğu yaşayabilirler. Nefsin afetlerle %100 kaplı olan bir hüviyeti var başlangıçta. Ruhun da başlangıçta da sonda da sadece hasletlerle kaplanmış olması söz konusu. İşte nefsimizin afetlerini ne kadar çok yok edebilirsek mutluluğumuz o kadar çok artacaktır. Daimi zikre ulaşan bir insanın ise nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacağı için hiç kimseyi üzebilecek davranışlar böyle bir insandan sadır olmaz. Ona kötülük yapılmaz mı? Yapılır. İnsanlar ona da kızarlar. Ama neticede o kendisine kızanlara kızamaz. Öfkelenemez. Allah-u Teala'dan o kendisine kızan insanlar için negatif dilekleri hiçbir zaman konuşmaz. Sadece onların kendisine yaptığına üzülür ama o onlara karşı bir düşmanlığı hiçbir zaman gerçekleştiremez. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi öğrenmeliyiz. Onları sevdikçe mutlu olacak olan bizleriz. Hepimiz için bir güzel dünyada yaşamak mümkündür. Seversek ve sevilirsek başka insanlara nefsimizin kalbindeki afetleri bütünüyle yok ettiğimiz zaman en güzel davranışlarda bulunacak bir hüviyete ulaşırız. Çünkü afetler olmayınca sadece hasletlerin vücuda getirdiği, başkalarına sadece mutluluk verecek olan davranışlar söz konusu olur. İşte o insan başkalarını mutlu etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hepinizin başkaları kendilerine, sizlere kötülük etse de onlara en güzel davranışlarda bulunanlardan olmanızı Yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepiniz için dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi diyoruz, onları en güzel davranışlarla davrandır. Sadece başkalarını mutlu ederek yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim,

Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha el ele gönül gönüle bir beraberlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, o Allah sizleri çok seviyor. Siz de onu çok seviyorsunuz. Yalnız Allah'ı sevmekle kalmayın. Herkesi sevin. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatı istiyorsanız sevmeyi usul edinmelisiniz. Sevmek konunun temelini teşkil eder. Bu dünya hayatını gerçek anlamda yaşayanlar sevenlerdir. Evvela şunu unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Sevmedikçe sevilmezsiniz. Onlar beni severse ben de onları severim tarzında bir düşünce bütünüyle yanlıştır. Sizi hiçbir zaman huzura ve mutluluğa ulaştıramaz. Ama onlar beni sevmese de ben onları mutlaka sevmeliyim diye insanları sevmeye başlarsanız bu felsefe sizi en güzele ulaştırır. Felsefe kelimesi genellikle başka anlamlarda da kullanılıyor. Bu düşünce tarzı diyelim. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemez misiniz? Herkes mutlu olmayı ister diye düşünüyoruz. Eğer siz de istiyorsanız ikinci bir yol yok. Sevginin yolu mutluluk yoludur. Mutluluk yolu sevmekten geçer. Nefret içinde hiç kimse mutlu olamaz. Sevgi ruhun hasletlerinin en önemlisidir. En büyüğüdür. Mutluluğun anahtarıdır. Severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz. Belki birçok kişi bize diyecek ki iyi ama bizim başkalarını sevmemiz onların bize karşı olan davranışlarına bağlı değil mi? Hayır, değil. Tam aksine sizin onlara karşı olan davranışlarına bağlı. Yani ne demek istiyorum? Yani sevgiyi onlardan beklemeyeceksiniz. O beni sevsin de ben onu seveyim demeyeceksiniz. Ben onu seveceğim. O beni sevse de seveceğim, sevmese de seveceğim. İşte hayatınızın ana felsefesi bu olmalı. Sevgi bağında üzüm yemek. Bu ancak sevgiyle oluşur sevgili kardeşlerim. Unutmayın. Sadece sevenler sevilir. Onun için o beni sevdiği takdirde ben de onu severim diye bir düşünce tarzı bütünüyle hatalıdır. O zaman topu şeytana attınız demektir. Allah'a atın topu. Siz sevin. Kim severse o mutlaka sevilenlerden olur. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda olan herkesi sevseniz ne kaybedersiniz ki? Sevginizi onlara belli etseniz ne kaybedersiniz ki? Sık sık onlara sevdiğinizi söyleseniz, davranışlarınız da aynı şeyi haykırsa.

Her davranışınızdan o etrafınızdakiler sizin onları sevdiğinizi anlamalılar. Yani gözlerinizden, konuşmalarınızdan, mimiklerinizden, davranış biçimlerinizden bir tek ana görüntü neşredilmeli. O görüntü sevgiyi terennüm etmek, sevginin şarkısını söylemek. Her davranışınız etrafınızdaki insanları sevdiğinizi ifade etmeli. İnsanlara karanlık nefret penceresinden değil, nurla dolmuş olan sevgi penceresinden bakın. Sohbete oradan girin. Karşınızdaki kim olursa olsun, size kötülük yapan birisi olsun, ama onu sevdiğinizi ispat etmelisiniz. Yanlışlık yapan, size kötü davranan, bunu hak etmediğiniz halde kötü davranan bir kişiyi de sevebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman size düşeni yapmış olursunuz. Kalbiniz ne diyor? Önemli olan o. Kalbiniz ben onu seviyorum demeli. Ne kaybedersiniz ki? Nefret etmek yerine sevseniz. Herkes için bunu gerçekleştirdiğiniz gün başka bir dünyada yaşayacaksınız. Nefrete yer olmayan bir sevgi dünyasında. Sevgili kardeşlerim, sevilmenin anahtarı sevmektir. Unutmayın, sadece sevenler sevinir. Sevenler sevilmeye en çok layık olanlardır. Sevgili kardeşlerim, sevmenin görüntüsü sevdiğinizi en güzel davranışlara muhatap kılmaktır. Bu güzel davranışlar onlardan size gelen bir güzel davranışın karşılığı olarak değil. Onlardan size kötü davranış da gelse, siz o yanlış davranışa en güzel davranışla cevap vermelisiniz. Sanki o kişi size bir kötülük değil de size üzüntü veren bir davranışta bulunmamış da sizi sevindiren bir davranışta bulunmuş gibi davranmayı hedef ittihaz etmelisiniz. Bir anda buna ulaşamayabilirsiniz. Ama yılmadan devam ederseniz sevgili kardeşlerim, o zaman başarabildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada sizi sevenler olabilir, sevmeyenler olabilir, hatta sizden nefret edenler olabilir. Bu onların dünyalarına bağlıdır. Dünyaları nefslerindeki afetler yüzünden kapkaranlık olan insanlar her şeyi en kötü standartlarda değerlendirirler. Bunun tabii neticesi olarak herkese kızarlar. Herkese karşı öfke doldururlar. Kin ve nefret saçarlar. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah ile değil, şeytanla işbirliği yapanlardır. Kim
başkalarına kötülük saçıyorsa, öfke saçıyorsa, kin kusuyorsa, o Allah'ın yolunda değildir. O şeytanın yolundadır. Şeytan insanlara nefreti öğretir ve tatbik ettirir. Allah da insanlara sevgiyi öğretir ve tatbik ettirir. Öyleyse sevgi müessesesi bütün insanlar için temel hedefi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz ki? Eğer severseniz, madde bir, bu sevginizi izhar ederseniz, yani açığa koyarsanız, açık bir şekilde davranışlarınızdan etrafınızdaki insanları sevdiğiniz buram buram yükselirse, ne olursunuz? Sevilenlerden olursunuz. Unutmayın, kanun, Allah'ın kanunu sevenler sevilir. Nefret edenlerden nefret edilir. Ama siz siz olun, sizden nefret edenlerden de nefret etmemeyi başarmaya çalışın. Çalışırsanız, Allah'tan da yardım isterseniz, başarabildiğinizi göreceksiniz. Allah Teala onların size yaptığı kötülükleri bilmenize rağmen sizin başka insanları sevmenizi sağlamak yetkisinin sahibidir. Eğer Allah Teala herkese karşı sevgi dolu olmayı dilerseniz, Allah Teala sizi de sevgi dolu kılar. Sevmenin kanatlarıyla uçarsınız. Sevgi kanatları. Sevenler uçarlar. Nefret edenler düşerler. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Nefret ediyorsunuz. A'dan nefret ediyorsunuz. Onun sizi sevmesini bekleyebilir misiniz? Nefret ediyorsanız, elinizde olmadan nefretiniz ona sizin tarafınızdan belli edilir. Davranış biçimleriniz bunun göstergesidir. Her nefret ettiğiniz kişinin sizden nefret etmesi kadar tabii bir şey olamaz. Kim başkalarına nefret saçıyorsa, başkaları da ondan nefret edecektir. Kim başkalarına sevgiyle yaklaşıyorsa, sevgi dolu davranışların sahibi ise başkalarına karşı, o zaman o kişi de sevilmeye liyakat kesbetmiştir. Layık olmuştur. Mutlaka sevinir. Hani atalarımıza demişler, iyilik yap, denize at. Balık bilmezse Haluk bilir. Öyleyse herkese karşı en güzel davranışlarda bulunmalısınız ki onlardan size güzel bir davranışın dönüşünü beklemeye hak kazanasınız. Sevgili kardeşlerim, ya böyle yaparsanız sevinirsiniz, mutlu olursunuz ya da böyle yapmazsınız. Nefret edenlerden siz de nefret edersiniz. Ve o kişiyi ebediyen kaybedersiniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyenleri de sevebilseniz,
Sizi sevmeyenlerin kalbine sıcacık bir sevgi tohumu ekersiniz. Sıcacık bir sevgi. Size nefret eden kişi, ona karşı gösterdiğiniz nefret dolu davranışlara eğer sevgiyle cevap veriyorsa, nefretiniz ona nefreti kabul ettiremiyorsa, o sizden nefret etmiyorsa, siz ondan nefretinizi bütün boyutlarıyla göstermenize rağmen, bütün bunlara rağmen o sizden nefret etmiyorsa, aranızda nefretin sahibi olanlar vardır. Onlara sesleniyorum. Ne hissedersiniz? Sevgili kardeşlerim, neden onları sevmeye gitmiyorsunuz? Sevmek yoluna gitmiyorsunuz. Yollardan bir tanesi sevgi doludur, Allah'a tırmanır. İkincisi nefret doludur, şeytana ulaşır. Birisi yedi kat göklere, öteki yedi kat yerlere, cehenneme götürür. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, nerede olursanız olun, Allah'ın kanunu seven sevilir şeklindedir. Onu ise seveceksiniz. Seveceksiniz ve sevileceksiniz. Sevgi varken neden nefret? Güneş varken neden karanlık? Sevgili kardeşlerim, hepinizi neden bu kadar çok sevdiğimizi anladınız mı? Allah bize sevgiyi öğretti. Biz de size öğretmeye çalışıyoruz. Eğer idrak ederseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşayacaksınız. O zaman sevgili kardeşlerim, mutlu olacaksınız. Sevgi kervanı, mutluluk şehrine götürür. Nefret kervanı da mutsuzluk. Ya kapkara bir dünya içinde insanlardan nefret ederek yaşarsınız ve de onların düşmanca davranışları aslında belki sizin düşmanca davranışınıza bağlıdır. Bir noktadan itibaren başlar. Ya biri size kötü davranmıştır, siz de ona kötü davranırsınız. Arkadan o size gene kötü davranır. Arkadan siz de ona gene kötü davranırsınız. Böylece kötülük spirali yükselir. Ama başka birisi size kötü davranıp da o spiral yükselmeye başlayınca siz ona sanki yaptığından, o kötü davranışından hiç haberdar değilmişsiniz gibi, hiç etkilenmemişsiniz gibi en güzel bir davranışla karşılık verirseniz, o kişi yaptığı hatadan dolayı sadece hüzün duyar sevgili kardeşlerim. Başkalarını en güzele davet etmeniz, onlara en güzel davranışlarda bulunmanıza bağlı, öyle değil mi? En güzel davranışlar hepinizi en güzele götürür. En güzel davranışlar, en güzel davranışları oluşturur. Karşı tarafın da size güzel, daha güzel, daha güzel davranışlarda bulunmasını, sizin onlara olan o sevginin vücuda getirdiği güzel davranışlar sağlar.
Sevgi varsa mutluluk vardır. Nefret varsa mutsuzluk ve huzursuzluk. Neden dünyanızı karartıyorsunuz? Dünyanızı sevgi güneşinin aydınlığıyla aydınlatın. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe daha çok seversiniz. Daha çok sevdiğiniz zaman daha çok sevilirsiniz. Ve bu spiral devamlı sevgi muhtevası içerisinde yücelir, yücelir, yücelir. Allah'a yakın olanlar nefret edenler değildir. Sevenlerdir. Nefret edenler şeytana yakın olanlardır. Birisi sevgi dünyasını yaşıyor. Allah'ın emirlerinden en önemlisi. Diğeri nefret dünyasında yaşıyor. Şeytanın emirlerinden en önemlisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgi varken, mutluluk varken neden nefret, neden mutsuzluk? Hep mutluluk reçetesinin ilaçlarını kullanın. Nedir o ilaçlar? Güler yüz, tatlı dil, sevmenin belirtilmesi. Size kötü davranan birisine de güzel davranabilecek misiniz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman farklı bir boyuta ulaşırsınız. Size kötü davranan birisine en güzel davranışlarla cevap verebiliyor musunuz? Onun sizden nefret ediyor. Haline bakarak siz de ondan nefret mi edeceksiniz? Böyle yaparsanız şeytanın elinde bir esir olmayacak mısınız? Onun düştüğü hataya siz de düşmüş olmayacak mısınız? Şeytan ona tesir etmiş. O sizden nefret ediyor. Marifet sizi sevenleri sevmekte değildir. Marifet sizi sevmeyenleri, hatta nefret edenleri de o sevgi selinin içinde yeni bir hayata ulaştırmaktır. Dikkat edin, deneyin. Sizden nefret eden birisini hedef alın ve onu sevdiğinizi her vesileyle ispat edin. Mesela ona bir hediye verin. Mesela onu mutlu edecek olan şeyler nelerse araştırın, gerçekleştirmeye çalışın. Bunu yaptığınız zaman kalbi nefretle dolu olan kişi birdenbire duracaktır. Yahu diyecektir, ben bu adama bu kadar kötülük ettim. Zorla değil ya, bu adamdan nefret ediyorum ben. Ama o benim nefretime ve bunca kötülüğüme rağmen bana hala en güzel davranışlarla mukabele ediyor. Nasıl bir insan bir sevdiğine davranırsa, nasıl bir davranışsa bu, o da ben onu sevmememe rağmen, ondan nefret etmeme rağmen, bu nefreti bütün boyutlarıyla göstermeme rağmen, o hala her davranışıyla beni sevdiğini ispat ediyor. O zaman ben bundan utanç duymalıyım. İş dönüp dolaşıp buraya gelir sevgili kardeşlerim. Bu sonuca ulaşabilmek sizi sevmeyen, hatta sizden nefret eden bir kişiyi sevebilmek kapasitenize bağlıdır. Bu bir kapasite meselesidir. İnsanlar
kendilerini sevmeyenleri, hatta nefret edenleri kolay kolay sevemezler. Bu sevgi hedefi Allah'ın reçetesinde yazar. Allah herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluk reçetesi ise nefrete karşı sevgi paralelinde gelişir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Ne kaybedersiniz ki? Sizi sevenleri zaten seversiniz. Ama sizden nefret eden birisini de sevebilecek misiniz? Bunu başardığınız gün hedefe ulaştınız demektir. O zaman başka bir dünyada bir yeni dünyada masmavi bir gök altında sağda solda oluşan bembeyaz bulutlarda yaşarsınız. Günlük güneşlik bir gün ve küçük küçük bulutlar. %90 aydınlık, %10 bulutlu. Bu parlak bir dünyadır. Tamamen bulutsuz bir gökyüzü. Orada da güneş bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. İşte o güneşi sevgi güneşi olarak düşünün. Ne kadar çok severseniz sizin sevgi güneşiniz o kadar parlak olur. Sevgili kardeşlerim, sizden etrafınızdaki insanlara buram buram sevgi yayılırsa, onlar için sizden nefret etmek asla söz konusu olamaz. Onlar da sizi seveceklerdir. Bu onların ellerinde değildir. Kalpleri sevgiye karşı sevgiyi mutlaka yaşayacaktır. Öyleyse insanlara dikkatle bakın. Nefret edenler hep mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Her şeyden rahatsızlık duyan insanlardır. Onlar bir mutsuzluk dünyasında yaşamaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, dünya sevgiyi unutan insanlarla dolu. İnsanların çoğu Allah'ı unuttukları için sevgi yerine nefretle dolu kalplerin sahipleri olmuşlar. Böyle olmuşlar çünkü etrafındaki insanlar onların nefreti aşılamış, onlardan nefret ederek. Onlar da o nefret dolu dünyada nefreti kabul etmişler. Sevgili kardeşlerim, isteseniz de istemeseniz de her gün bir gün daha yaşlanırsınız. Her gün hayat tecrübeniz artar. Günler geçtikçe başka insanların kalbini yanlışlıkla da olsa kırdığınız zamanlar oluşursa bundan hüzün duymaya başlarsınız. Neden derseniz ben onun kalbini kırdım. Sevgili kardeşlerim, başkaları size kötü davranabilir. Bu sizin probleminiz değildir. Onun problemidir. O Allah'a hesap verecektir. Sizin kalbinizi haksız yere kırdığı için
Vicdan azabını o yaşayacaktır. Sizse, kalbi kırılan sizse, ona kalbinizin kırılmadığını, davranışlarınızla ispat eden birisi olmalısınız. Ona kırılmadığınızı, onu çok sevdiğinizi, bir öfke anında söylenen bir sözün sizi fazla üzmediğini ve üzüntünüzün geçtiğini huzur içinde o kişiye anlatabilirseniz, bu kişi eskiden dostunuz değilse, bunu söylediğiniz zaman dostunuz olacaktır. Kalp kalbe karşıdır. Bütün kalpler birbirinden etkilenirler. Öyleyse siz, etrafınızdaki insanları severseniz, onların kalplerine sevgi tohumları ekmiş olursunuz. Onlar da sizi mutlaka seveceklerdir, sevgili kardeşlerim. İşte sevgi üzerine bir dünyada yaşamış olmak, herkesi mutlu etmek sonucunu doğurur. İnsanları severseniz, onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. İnsanlardan nefret ederseniz, onların da sizden nefret ettiğini göreceksiniz. Öyleyse top sizde. O topu Allah'ın emrettiği istikamette kullanın. Sizden etrafınızdaki insanlara buram buram sevgi yayılsın. Onlar sizin kendilerini sevdiğini, sevdiğinizi daima anlamalılar. Her an sizden etrafınıza sevgi haleleri yayılmalı. Herkes sizden böyle bir izlenim aldıktan sonra size karşı sevgi duyacaklardır. Sevginin karşılığı sevgi, nefretin karşılığı nefrettir. Öyleyse kim mutlu olmak istiyorsa o sevmelidir. Sevgisini açıklamalıdır. Ve her davranışından buram buram o sevgi dışa vurmalıdır. Sevginin açamayacağı kapı yoktur. Kalbi kapkaranlık, kilitlenmiş bir insanın kalbindeki pasları, kirlilikleri, karanlığı yok edebilen, diğer insanların ona karşı olan sevecen davranışlarıdır. Sevmek bütün kapıları açar sevgili kardeşlerim. Kalplere o kapılardan girilir. İnsanlar sizi denerler. Kötü davranırlar. Sizin onlara nasıl davranacağınıza bakarlar. Kötü davrananları da sevebilmelisiniz. Sevgiyle dolu olan insanlar zaten size karşı davranışlarıyla her an sizin tarafınızdadırlar. Sizden yanadırlar. Kim severse sevdiğinden yana olur. Kendisinden yana olmaz. İşte bu kendinden yana olmak veya başkalarından yana olmak sevginin belirgin ayırıcıdır.
Öyleyse sevin, sevdiğinizden yana olun, kendinizden yana olmayın. Kendisinden yana olan bir kişi her an menfaatini üstün bir hedef ittihaz eden bir insandır. Oysa ki üstün olan tevazu olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, severseniz bütün bunların ilacının sizde olduğunu anlayacaksınız. Ve sizden nefret eden bir insanı da sevebilirseniz, onunla haşır neşir olabilirseniz, onunla beraber olabilirseniz, onda da mutlaka sevgi tohumları sizin tarafınızdan ekilmiş olur. Ve bu tohumlar mutlaka meyve verir. Sevgi tohumları sevgi çiçeklerini açar, sevgi ağaçlarını açar, asırlık çınarlar gibi sevgi kalbinizde gelişir, gelişir, gelişir. İşte hepinizin yaşamanız lazım gelen hayatın ana boyutları hep sevgi çerçevesi içindedir. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Seveceksiniz. Kim mutsuz olmayı istiyorsa o da kolay. Nefret eder. Nefret eden bir kişi her an huzursuzdur. Her an sıkıntılıdır. O başkalarına düşmanlık yapmaya çalıştığı için başkalarından da ona düşmanlık gelecektir. Bu gelenlere mani olmak ister ama kendisi de düşmanlığını yapmaya devam etmek ister. İşte burada paradoks oluşur. Nefrete karşı sevgi kazanamazsınız. Yani siz nefret sahibiyseniz başka birisine onun sevgisini kazanamazsınız. O da sizden nefret edebilir veya en azından sizi sevmeyebilir. Ama nefret ettiğiniz, bütün boyutlarıyla nefretinizi haykırdığınız, hissettirdiğiniz bir insandan sizi sevmeyi beklemek hakkına sahip değilsiniz. Onun sizi sevebilmesi her şeyden evvel sizin onu sevebilmenize bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne duruyorsunuz? Sevin. Severek mutluluğun kanatlarına takılın. Mutluluk rüzgarlarında uçun. Sizler için en güzel hedef sevilmek hedefidir. Sevmeden sevilme noktasına ulaşamazsınız. Sevin ki sevilesiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah, sizler ve biz. Onunla beraber olmak Yüce Rabbimizin bir büyük nimeti. Kim Allah ile konuşabiliyorsa Allah'ın kendisine verdiği cevapları alabiliyorsa, o kişi dünyadaki en bahtlı insanlardan biridir. Aynı zamanda en mutlu insanlardan biridir. Allah ile olmak, Allah ile konuşmak. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktaya ulaşabilen, daha doğru bir ifadeyle Allah Teala tarafından ulaştırılan insanlar muhakkak ki dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, hep dinlerden bahsederiz. Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik vesaire vesaire. Yok böyle bir şey sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Ayrı ayrı dinler söz konusu değil. Hepsi tek bir din. Bir tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Gerçek anlamda Kur'an'ı incelediğimiz zaman ayetleri lazım gelen boyutta sırayı dizdiğimiz zaman bir de bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması 3, fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, mucus olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. Açıyoruz sizinle beraber şimdi Kur'an-ı Kerim'i. Aa, bu 7 safhanın hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Ve diyoruz ki tamam, hamdolsun ki Allah-u Teala 7 Safa ve 4 Teslim'i Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Biz Müslümanlar bundan büyük huzur duyarız, mutluluk duyarız. Ama Tevrat'ı açtığımız zaman bir de bakıyoruz ki 7 Safa ve 4 Teslim, 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da var. Sonra bir de İncil'e göz atalım diyoruz. İncil'e göz atıyoruz. Ve görüyoruz ki 7 Safa 4 tane de teslim İncil'de de var. Ve Allah Teala sırasıyla Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir şey söylüyor. Bu din diyor. Bu din, yani sizin şu anda yaşamakta olduğunuz din, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve sevgili kardeşlerim, ikinci bir din hiç olmamış. Zaten olması da söz konusu olabilir mi? Bir tane Allah var. O Allah'ın da tek bir dini var. O din ne Hristiyanlıktır, ne Museviliktir, ne İslam'dır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ama zaman içerisinde insanlar ayrı ayrı isimler vermiş. Nasıl olmuş? Tevrat yaşandıktan sonra uzun yüzyıllar geçmiş. Allah-u Teala İncil'i indirmiş. İncil'den sonra uzun yüzyıllar geçmiş, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ama üç kitaplı dinde de Allah-u Teala o işaretini net olarak vermiş. Diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif fıtratı ruhu, Hanif fıtratı veçi, Hanif fıtratı nefsi, Hanif fıtratı ve iradeyi Allah'a teslim etmenin muhtevasını taşır. Bir başka ifade kullanalım. Hanif dini teslim dinidir. Şimdi İslam kelimesine gelelim. Ne görüyoruz? Ne görüyoruz harflerden? Sin, lam ve mim. Silim kökü. İslam kelimesinde sin var, lam var, mim var. Müslüman kelimesinin içinde de sin, lam ve mim var. İslam, Müslim, Müslüman. Hepsi silim kökünden geliyor. Peki, sevgili kardeşlerim, biz kendi aramızda işte Müslümanlık diye bir din var, Hristiyanlık diye bir din var, Musevilik diye bir din var, bu dinlerin arasında farklılıklar var diye ayrı ayrı gruplara ayrılmışız. Bu, şeytanın insanlığa oynadığı en büyük oyundur, en büyük tuzaktır. Ne yapmış oluyor? İnsanları ayrı ayrı dinlere bölerek onların arasında husumetin, düşmanlığının oluşması için fırsatlar yaratmaya çalışıyor. Olmamış mı? Olmuş. Savaşlar olmuş. Arkasında ne var? Arkasında iblis var sevgili kardeşlerim. Arkasında şeytan var. Ne istiyor? İnsanlar kesinlikle birbirlerine dost olmasınlar, düşman olsunlar. İnsanlar kesinlikle böyle olacakları için mutlu olmasınlar, mutsuz olsunlar. Başarmış mı? Ne yazık ki evet. İnsanlar gruplara ayrılmışlar, hatta savaşlar yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu asırlar boyunca bağlanan düğümler şimdi birer birer çözülecektir. Dinler yoktur. Üç kitaplı dini de tetik ettiğimiz zaman yedi safhanın Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet, iki, ruhun Allah'a ulaşması 3, fizik vücudun Allah'a teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. Bu 7 safa 4 tane teslim içeriyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 7 safa ve 4 teslim indiriliş sırasıyla Tevrat'ta yerini almış, İncil'de yerini almış ve Kur'an-ı Kerim'de yerini almış. Üç peygamber, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Üç peygambere de Allah-u Teala bu asli unsurları onlara indirdiği kitapta açık bir şekilde yerleştirmiş. Yedi safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de tam olarak yerine oturuyor. Ne yazık ki insanlar şeytanın bu konudaki gayretlerine paralel bir seyir içinde birbirlerine yaklaşmak yerine birbirinden uzaklaşmışlar. Hatta aralarında savaşlar olmuş. Binlerce insan bu savaşlarda ölmüş gitmiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i, İncil'i ve Tevrat'ı inceleyen bizler görüyoruz ki üç kitaplı dinin de esası aynıdır. Öyleyse rahatlıkla söyleyebiliriz ki dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Ve bütün insanlar hangi dinden, bu üç dinin hangisinden olurlarsa olsunlar, kardeştir. Sevgili kardeşlerim, şu andaki dünya atmosferine baktığımız zaman insan ülkelerin arasında düşmanlıklar oluştuğunu görüyoruz. Birbirlerini öldürdüklerini görüyoruz insanların. Ve birbirlerini düşman zannettikleri için öldürdüklerini görüyoruz. Arkasında ne var? Arkasında şeytanın vücuda getirdiği bir cehalet nehri var. İnsanlar Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de Allah'tan aldığı kitapların 7 safa ve 4 tane teslimi içerdiğini görüyoruz. Şimdi ne çıkıyor ortaya? Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hepsi Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Ve asli unsurları itibariyle, ana çizgileri itibariyle hiçbir farklılık söz konusu değildir. Üç kitapta da 7 safa ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi kesin olarak yer almaktadır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunların hepsi 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Sevgili kardeşlerim, bu çağ hidayet çağıdır. Hidayetin düşmanlıklar devre dışı bırakılarak bütün dünyaya yayılacağı devredir. Ve bu görev bu devirde bize verildi. Allah Teala bu sebeple evvela bize yazdırdı ki bu ayetler Tevrat'ta vardır, bu ayetler İncil'de vardır, bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Ve Allah-u Teala ayetleri birer birer verdi. Nasıl verdi? Hepsini bir araya getirerek teslim etti bize. Sevgili kardeşlerim, dünyada Allah-u Teala bize bunu açıklamadan evvel hiç kimse böyle bir beraberliğin var olduğu konusunda bir fikrin sahibi değildi. Zanlar vardı sadece. Dinler olmaması lazım, bir tek din olması lazım, Allah'ın dini tektir, tek olması lazım tarzında ifadeler. Tamam. Ama bunları birleştiren unsur Allah Teala bize bunu 7 sefa ve 4 teslimi açık ve kesin bir şekilde 3 kitapta da bildirene kadar hiç kimse tarafından bilinemedi. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın bize açıklaması var. Biz bu devrin imamıyız. Biz bu devrin dinleri birleştirmek üzere Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı kişiyiz. Ve vazifemizi şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Kardeşlerimizin bu konudaki faaliyetleri her yerde sonuca ulaşıyor. Bu seviyelere gittikleri zaman kardeşlerimiz onlara kendi kitaplarında 7 safa ve 4 teslimi gösteriyorlar. Ve kendi kitaplarından olduğu için onlar kabul ediyorlar. Hristiyanlara gittikleri zaman İncil'den gösteriyorlar. Musevilere Tevrat'tan gösterdiklerini 7 safa ve 4 teslimi Hristiyanlara İncil'den gösteriyorlar. İslam içinse Kur'an-ı Kerim'den göstermek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu çağ bu sebeple hidayet çağı. Allah Teala artık dünyada savaşların durmasını, sulh ve sükunun hakim olmasını diliyor. Her ne kadar siyaset alanında ülkeler arasında düşmanlıklar mevcutsa da bu düşmanlıkların giderilmesi artık mümkündür. Öyleyse hangi dinden olursa olsun insanlar, o dinin mensuplarına Hristiyanlar, Museviler, İslam kendi kitaplarından 7 safa ve 4 teslimin kendi kitaplarında var olduğunu

Ve Allah Teala tarafından bu 7 Safa ve 4 Teslim'in sırasıyla Musevilerin, Hristiyanların ve İslam'ın üzerine farz kılındığı en açık şekilde anlatılmaktadır. Şartlar gösteriyor ki Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim Allah tarafından indirilmiştir ve 3 kitapta 7 safayı ve 4 tane teslimi ihtiva etmektedir. 3 kitapta da bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir ifadesi yer almaktadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu çağ dinlerin birleştirilme çağıdır. Kardeşlerimizin burada Amerika'da yaptığı faaliyetler kesinlikle bu birleşmeyi ulaştıkları her yerde sağlamış durumdalar. Nereye gittilirse o gittikleri yer bir kilise ise onlara İncil'den ayetlerle kardeşlerimiz 7 Safa ve 4 Teslim'i anlatıyorlar. Yüzlerce kilise dolaşıldı. Sinagoglara ulaştıkları zaman onlara Tevrat'tan 7 Safa ve 4 Teslim'i göstererek ispat ediyorlar. Müslümanlara da ulaşıp 7 Safa ve 4 Teslim'in Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu ispat ediyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Varlığını söylemek önemli değil. Farz olduğunu ispat ediyorlar. 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da var olan 7 Safa ve 4 Teslim'in sırasıyla Musevilerin de, Hristiyanların da, İslam'ın da, Müslümanların da üzerine

Bu çağda Allah Teala bizi görevli kıldı. Ve bu görev burada geniş çapta sonuca ulaştı. Bütün dünya için durum değişmez sevgili kardeşlerim. Aynı standartlar geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan 7 tane safa ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın böyle bir görevi bize vermesi, bizi bu konuyla vazifeli kılması bize huzur veriyor ve mutluluk veriyor. Burada kardeşlerimizin kiliselere ve sinagoglara ulaşarak onları kendi kitaplarından ikna etmeleri, her gittikleri yerden bu neticeyi mutlaka almaları son derece önemli bir dünya olayını sergiliyor sevgili kardeşlerim. Neydi Allah-u Teala'nın bize verdiği görev? Dünya sulhünü kurmak. Birbirine karşıt dinlerin, birbirine düşman insanların bulunduğu bir ortamda bunu sağlamak mümkün olabilir miydi? Olamazdı. İşte Allah Teala bu görevi verdiğine göre o zaten vücuda getirdiği sistemin bizim tarafımızdan da bilinmesini sağladı. Şimdi bunu artık bütün dünyanın öğrenmesi lazım geldiği yeni bir noktadayız. Sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da vücuda gelen olaylar Hristiyanların, Musevilerin ve İslam'ın bir bütün olarak adım adım gerçekleşmesi, bir araya gelmeleri ve kitapları inceleyince birçoklarının hayretle açılan gözleri önünde üç dinin de aynı esasları muhtevi olduğunu görmesi, onlara kendi kitaplarından bunun ispat edilmesi, diğer iki kitapta da varlığının onlar tarafından da tespit edilmesi, bu üçgenin bütünü teşkil ettiğini tam olarak anlatıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, boşuna bir uğraşın içinde değiliz. Allah'ın bize verdiği dünya sulhü görevi adım adım gerçekleşiyor. Kardeşlerimiz büyük bir başarı halesi içinde görevlerini huzurla, mutlulukla yerine getiriyorlar. Ve bir sonuca doğru gidiyoruz. Bu sonuç dünya sulhudur. Elbette düşmanlarımız olacaktır. Yani bize düşman olanlar. Evvela sevgili kardeşlerim, biz kimseye düşman olamayız. Bize çok büyük kötülük edenler oldu. Ama onlara bizim düşman olmamız söz konusu olmadı. Allah Teala içimize bir düşmanlık hissi asla vermedi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize öğretti ki herkes yaptığının bedelini Allah'a ödeyecektir. Adaletsiz hiçbir insanın olamayacağı gerçeği Allah Teala tarafından bize anlatıldı. Sistem otomatik olarak çalışıyor. Kim hangi ölçüde günah işlemişse o ölçüde bir cezayla

karşı karşıyadır. Yani günahlarından sevapları çıktıktan sonra geri kalan miktar kadar cezalandırılma insanların çoğu için geçerlidir. Peki kimler bu cezalandırmanın dışında kalacaklardır? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Sevgili kardeşlerim, işte kardeşlerimiz burada harıl harıl Hristiyanlarla ve Musevilerle bir paralel çalışma içinde bu nurlu yolda ilerliyorlar. Onlara kendi kitaplarından bu hakikatler ispat edildiği zaman onlar da diyorlar ki, nasıl oldu biz bugüne kadar bunların hiç farkına varmadık? Elbette varamazlardı. Çünkü şeytan sadece İslam'da değil, Hristiyanlıkta da, Musevilikte de asli unsurları yok etmeyi başarmış. Yani yedi safa ve dört tane teslimi. Bir defa daha söyleyelim. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslim olması, munis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın dizaynı aynı statüde. O dört tane teslim istiyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ve önce Tevrat'ta farz kılınmış, sonra İncil'de farz kılınmış, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Eğer üç kitapta da yedi safa ve dört teslim varsa, yedi safa da dört teslim de üzerimize farz kılınmışsa, ayrı ayrı dinlerden bahsetmek mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın dini tektir. O din Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Hz. İbrahim'den bu tarafa vardır, mevcuttur ve şeytan insanları ayrı ayrı dinlerin sahibi oldukları hususunda onları kandırarak dinler arası düşmanlığı oluşturmuş durumda. Bu devir, bu dinler arası düşmanlığın dinler arası dostluğa çevrilmesi devridir. Göndereceğimiz elçiler gittikleri yerde oradaki yetkililere onların kendi kitaplarından bir, ondan sonra da geri kalan iki kitaptan yedi safa ve dört teslimi onlara bunların varlığını ispat ederek bir, yedi safa ve dört teslimin farz olduğunu onlara ispat ederek iki ve de üzerlerindeki dinlerin birleştirilmesi görevini yerine getirmek üzere harekete geçtiklerinin ifadesi. Sevgili kardeşlerim, bunlar ne anlatıyor? Bunlar son derece önemli bir husus anlatıyor. Bu husus dünyanın en önemli probleminin çözülmesidir. Uluslararası düşmanlıkların sona ereceği, uluslararası dostlukların kurulacağı yeni bir dünyaya adım atıyoruz. Bu dünyanın fethi
bizim üzerimize vazifedir. Bu fetih hiçbir zaman bir hakimiyet dizaynı oluşturamaz. Eşitlikler söz konusudur. Ve sevgili kardeşlerim, biz sadece bu ilmin Allah tarafından kendisine tevdi edildiği kişiyiz. Bu görev bizim omuzlarımızda ama böyle bir görevi üstlendik diye bir makam sahibi olmak söz konusu değil bizim için. Dünya sulhü için yaşıyoruz ve bütün üç kitaplı dinin mensuplarına, kendi kitaplarında da Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu yazılı olduğunu ispat etmek birinci faktör. Bunu hemen ispat edebiliriz. Üç kitaplı dinde de 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğu, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminin üç kitapta da farz olduğu gerçeğini üç dinin mensuplarına da ispat etmek. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bu size Allah'ın bizim omuzlarımıza yüklediği mukaddes vazifeyi hatırlatmalı. Bu vazife dünya sulhudur. Burada Amerika'da, en azından bizim bulunduğumuz bu noktada, Chesapeake'de Hristiyanların, Müslümanların ve Musevilerin aynı şarkıyı söylediklerini artık kesin olarak herkes öğrenmiş durumda. İspat edildi ki 7 Safa ve 4 Teslim 3 dinin de esasını teşkil eder. Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik ayrı ayrı dinler değildir. Farklı olan nedir? Farklı olan merasimlerdir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Çünkü arada yüzyıllar var. Musevilikten sonra Hristiyanlığın gelişi yüzyılları gerektiriyor. Hristiyanlıktan sonra Müslümanlığın gelişi yüzyılları gerektiriyor. Yüzlerce yıl geçtikten sonra merasimlerin ayrı ayrı ülkelerde ayrı hüviyetler taşıması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Bu bir farklılık değildir. Dinlerin birbirinden ayrı olduğu intibaını kimse de uyandırmamalı. Hepimiz bilmeliyiz ki Allah tektir. Hepimiz bilmeliyiz ki Allah'ın bir tek dini vardır. O din Hazreti İbrahim'e öğrettiği Hanif dinidir. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin belli zaman devrelerindeki açıklamalarıdır. Bu ne demek? Bu dünya sulhü demek sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde sulh ve sükun müşrikler istemese de kurulacaktır. Kurulduğunu göreceksiniz. İfade öyle Kur'an-ı Kerim'de. Müşrikler istemese de gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki dünyada sulh ve sükun oluşsun. Allah Teala istiyor ki ta başından beri Hazreti İbrahim'in Hanif dini artık üç din tarafından da asli unsurların bu olduğu kabul edilerek, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu kabul edilerek bir beraberliğe gitmeleri. Merasimlerin farklılığı hiçbir şeyi değiştirmez sevgili kardeşlerim. Biz bütün dünyaya ispat ettik ki 7 Safa
ve dört tane teslim Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil etmektedir. Üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Böyle olduğu da üç kitapta da yazılıdır. Yedi Safa ve dört teslim üç kitabın da temelini teşkil etmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, açık bir şekilde dinler yoktur, Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır diyebiliriz. Ve dinler arası anlaşmazlık değil, dinler arası diyalog kurulmalıdır. Biz bunu bu çevremizde bulunan bütün kesimlere kardeşlerimizi göndererek, onların ulaşmasını temin ederek, onlara kendi kitaplarından açıklamalar yapmalarını temin ederek onlara ispat ettik ki kardeşlerimiz bu konuda gece gündüz çalıştılar. Onlara ispat ettiler ki Hristiyanların da, Musevilerin de, İslam'ın da mukaddes kitapları, yani Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 tane teslim içeriyor. Ruhun, veçin, yani fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Zaten İslam kelimesi, teslim kelimesi silim kökünden geliyor. İkisi de öyleyse Müslüman kelimesi de aynı kökten geliyor, silim kökünden geliyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. İşte dünyadaki bütün harflerin sona ereceği, dünya sulhünün kurulacağı yeni bir güne ulaştık. Bütün din mensuplarına, üç dininde mensuplarına, üç kitapta dininde mensuplarına kendi kitaplarından 7 safa ve 4 teslimin orada mevcut olduğunu bir, onların da dininin Hazreti İbrahim'in Hanef dini olduğunu kesin bir şekilde iki, ispat edebilecek noktadayız. Öyleyse kardeşlerimizin bu çevrede, bu havalide gerçekleştirdikleri bu birlik ve beraberlik ruhu bütün dünyaya yayılacaktır. Hiç kimse aksini iddia edemeyeceği için hedefe ulaşmamak söz konusu olamaz. Herkese kendi kitaplarından, yani Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an'dan 7 safa ve 4 teslimin 3 kitaplı dininde temelini teşkil ettiği, omurgasını teşkil ettiği, esasını teşkil ettiği ispat edilecektir. Ve burada kurulan bu dostluk ve beraberlik ruhu bütün dünyada hüküm ferma olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. İyyâke na'budu ve iyyâke Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Kim mutlu olmak istemez ki? Herkes için hedef mutlaka mutluluktur. Herkes mutlu olmak ister. Ama insanlar neden mutlu olamadıklarını bilmeden bir ömür boyu yaşarlar. Ve hedef tayin ettikleri şeylerin hepsinin yanlış olduğunu ancak öldükleri zaman anlarlar. Herkes mutlu olmak için yaşar ve insanların büyük çoğunluğu da ne kadar çok para kazanırsam mutlaka o kadar çok mutlu olurum diye bir fikrin sahibi olurlar. E kazanırlar, çok para kazanırlar ama mutlu olamazlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zenginlik insanla çevresi arasındaki bir ilişkidir. Başkalarından daha fazla para kazanır insan ve de zengin olur. Hep bir hedefle yaşar. Ben daha çok zengin olursam daha çok mutlu olurum diye. Daha çok zengin olur ama daha çok mutlu olamaz. Hep aynı mutsuz insan hayatını sürdürüp gider. Sevgili kardeşlerim, mutluluk farklı bir vetiredir. Bir yaşam biçimidir. Ve Allah devreye girmedikçe insanlar mutlu olamazlar. Mutluluğun Allah ile mutlak olarak yakin seviyesinde bir ilişkisi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk hiç düşündünüz mü? Paranız olsaydı ne yapardınız? Bir misal. Paranız çok, o kadar çok ki 100 tane daire satın aldınız. Hepsi sizin ama bir tanesinde oturabilirsiniz. Geri kalan 99 tanesini kiraya vermek mecburiyetindesiniz. Aranızda hiç ev kiraya veren var mı? Bir sene kaldığını düşünün içindeki kiracının. Çıkarken verdiği paranın ne kadarını kendisiyle beraber götürdüğünü biliyor musunuz? Nasıl olsa benim evim değil diye evinize ne kadar hor bakılmıştır. Aldığınız paranın yarısını evin tamiri için harcarsınız. Dairenin. Kiraya vermeyenlerin peşinden koşturmak hayatınızın en tatsız olaylarını teşkil eder. Ve de yaşarsınız dünyada. 100 tane dert almış olan birisi başına. 100 kiracı, 100 tane dert. Sevgili kardeşlerim, ne kadar isterdik bunları yaşamanızı, yaşayıp da görmenizi ve mutluluğun paranın dışında başka bir hüviyet sahibi bir nesne olduğunu anlamanızı. Anlaşıldı mı efendim? Öyleyse, benim sevgili kardeşlerim, başka yerde arıyorsunuz. Orada değil.
şu para denilen müesseseyi alın, kaldırın, atın. Allah Teala sizi aç bırakmaz. Çalışırsanız mutlaka karnınızı doyuracak olan parayı kazanırsınız. Allah Teala'dan talepte bulunun. Görün bakalım kazanıyor musunuz, kazanmıyor musunuz? Ama açgözlü olmayın. Hak ettiğinizden daha fazlasını isterseniz Allah Teala size vermez. Hani Arnavutların bir sözü var. Ne kağı köfte, o kağı ekmek. Dengede her şey. Sevgili kardeşlerim, neye layıksanız onu mutlaka alırsınız Allah-u Teala'dan. İşte bizim size öğütlemek istediğimiz şey mutluluğa layık olmanız. Liyakatınız neyse o mutluluk seviyesine mutlaka ulaşırsınız. Öyleyse bir defa daha soruyorum, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorum diyorsanız o zaman bizi dinleyin. O zaman size faydalı olabiliriz. Evvela aynı şeyleri mi düşünüyoruz? İnsanlara sorduğumuz zaman sen mutlu musun diye tabii mutluyum diyor, yoksa mutsuza mı benziyorum? Hayır, benzemiyorsun da yani sormuştuk mutlu musun diye. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir sizce? Aynı şeyleri mi düşünüyoruz? Bizim Allah Teala'nın bize öğrettiği mutluluk anlayışımız şöyle. İç dünyasında kişi mutlu. Dış dünyasında da mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu. Birinci ayrım. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirdiği için mutlu. Dış dünyasında başka insanlarla kavgayı bitirdiği için mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde, emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için mutlu. Yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet ettiği için mutlu. Öyleyse acaba aynı şeyleri mi kastediyoruz mutluyum deyince? Başka bir mutluluk anlayışınız varsa siz ona göre düşünün. Ama bizim ölçümlemelerimize göre Allah'ın bize öğrettiği mutluluk dizaynı bu dizayn. Mutluluk sevgili kardeşlerim bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği yeri başlangıç alır. Orada kavga bitmiştir. Öyleyse üç ayrı cepheden kavganın bitmesi. İç dünyanızdaki kavga kimle kim arasındadır? Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, fitne, fücur vesaire vesaire. Ruhunuz da hasletlerle donatılmıştır. Nefsinizde ne vardı? Düşmanlık. Ruhunuzda dostluk. Nefsinizde fitne. Ruhunuzda uyum.
Nefsinizde nefret, ruhunuzda sevgi. Bütün güzellikler Allah-u Teala tarafından ruhunuza yerleştirilmiş. Ruhunuz %100 hasletlerle donatılmıştır. İşte nefsinizde sadece afetler olduğu için, ruhunuzda da sadece hasletler olduğu için siz dünyaya ne kadar aydınlığa sahipseniz o kadar karanlıkla geldiniz. Nefsinizin afetleri kapkara bir dünyayı ifade eder ve nefsiniz afetlere dolu olarak yaratıldınız. Ruhunuzun hasletleri de pırıl pırıl bir dünyayı ifade eder. O ruhla mükafatlandırıldınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuz mu size gündüzü temsil eder? Nefsiniz mi geceyi temsil eder? Gece ve gündüz yan yana, ruhunuzla, nefsinizle, fizik vücudunuzla siz bir bütünsünüz. Üç faktörden oluşuyorsunuz. Nefsiniz, baştan aşağı afetler dolu bir nefsiniz var. Ruhunuz, baştan aşağı hasletlerle dolu bir ruhunuz var. Her şeyin en güzelini yapmak ister. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Nefsiniz mi? Allah neyi emretmişse asla onları yapmak istemez. Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Afetler demek, Allah'ın bütün emirlerine şiddetle karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliği ifade eder. Hasretlerse tam Allah'ın emirlerine %100 riayet eden, asla Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istemeyen herhangi bir fiil, Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yerine getirmek isteyen bir dizayn. Böylece iki düşman kardeş içinizde yaşar. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar. Ne zaman mürşidinize ulaşır da önünde diz çöker ve el öpersiniz, tövbe edersiniz, ruhunuz sizi derhal terk eder. Çünkü başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi idiyseniz, mutlaka mürşidinizi Allah'tan sordunuz, Allah size gösterdi. Tabiyetinizde zaten birinci kat cennetin sahibi olarak gittiniz mürşidinize, çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin zaten sahibisiniz. Öyleyse cennet saadetiniz garanti altında. Mürşidinize ulaştınız, sordunuz Allah-u Teala'dan mürşidinizi. Ulaştınız, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ve ruhunuz sizi terk eder. Öyleyse denge bozuldu. Ne vardı içinizde? Ruhunuz vardı, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Ruhunuz vardı, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyordu. Ama yok artık. Buna karşılık neyiniz vardı? Nefsiniz vardı. Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyordu. Nefsiniz vardı, Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemiyordu. Böylece nefsiniz de ruhunuz, biri geceyi biri gündüzü temsil eden %100 eşitliği sağlıyordu. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki, ne kadar gece kelimesi geçmişse o kadar gündüz kelimesi geçer. Ne kadar sıcak kelimesi geçerse o kadar soğuk kelimesi geçer. Sıfır noktasından uzaklıktaki bütün noktaların geometrik yeridir Kur'an-ı Kerim. Her şey
Allah Teala tarafından zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmıştır. 7 kat cehennem, 7 kat cennet. Her şey sıfırdan belli uzaklıklarda fakat çift. Sıfırdan aynı uzaklıkta bir çift. İşte nefsiniz sıfırdan aynı uzaklıktaki birinci çift. İkinci çift ruhunuz gene sıfırdan aynı uzaklıkta. Birisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik taşır. Diğeri de tamamen aksine Allah'ın bütün emirlerini reddeden, isyan eden, yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik. İki zıt kardeş içinizde yaşarken mürşidinize ulaştığınız güne kadar yaşayabilirler. Tabiyetinizle beraber ruhunuz sizi terk eder. Neden terk eder? Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime gereğince der ki sizin ruhunuza, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi. Vücudu terk et. Allah'a dönmen için senin devrin. Kime tabi olduysan onun dergahına gidip ondan sonra da oradan devrin imamının dergahına ulaşman söz konusu. Ruh vücudu terk eder. Önce kime tabi olduysa onun dergahına, oradan da mutlaka devrin imamının dergahına ulaşır. Çünkü üst katlara ikinci bir çıkış kapısı mevcut değildir. Sadece bir tek çıkış kapısı vardır. Altın kapı. O devrin imamının dergahındadır. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz fizik vücudunuzla beraber, nefsinizle birlikteyken, fizik vücudunuzun içinde hem nefsiniz hem de ruhunuz varken, bunlar ikisi arasında bir denge unsuru oluşmuştur. Nefsiniz ve ruhunuz birbirinin zıttı olan iki varlık olarak devamlı kavga halindedirler ama dengededirler. Ya ruhunuz sizi terk ettikten sonra ne olur? Denge gene korunur. İyi ama bütün güzellikleri temsil eden ruhunuz artık sizinle birlikte değil. Nasıl bir denge bu? İşte sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah Teala öyle bir dizaynı oluşturur ki size ruhunuza karşı nefsinizi devamlı negatif uyarmak suretiyle kötü şeyler yaptıran şeytan artık size ulaşamaz. İnsan şeytanlar da size tesir edemez. Cin şeytanlar da tesir edemez. Çünkü kim mürşidine ulaşmış da tabiyetini gerçekleştirmişse aynı anda o kişinin şeytanla olan bütün ilişkileri çoktan kesilmiştir. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an nefsi onun üzerinde artık hüküm ferma değildir. Nefsinin afetlerinin ona negatif bir şey yaptırması mümkün değildir. Bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanla ilişkisi bitmiştir. Yani bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olacaktır ve bunlardan zevk alan birisi olacaktır. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek istemeyecektir.
mürşidine ulaştığı noktaya kadar ruhu da onunla beraberdir. Zaten ruh nefsin bütün taleplerine karşı çıkmaktadır. Ama kişinin mutlu olmasını sağlayan husus, nefsin afetlerinin şeytandan tesir almamasıdır. Şeytandan tesir almadığı için, Allah-u Teala şeytanın tesirini bütünüyle yok ettiği için o kişi mutludur. Ruhunun emirlerini yerine getirmektedir. Nefsinin afetleri ona hiçbir şey telkin edemez. Çünkü şeytan artık devrede değildir. Onu nefsinin afetleri istikametinde azdıran şeytan o kişiye tesir edemez. Allah-u Teala şeytanla o kişinin arasına bir zırh çekmiştir. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insandır. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona münkerle, fuhuşla emreder. Münkerle ve fuhuşla emreder. Öyleyse Allah-u Teala ne yapıyor? Şeytanın o kişiye münkerle emretmesine, yani Allah ne söylemişse onları inkar edici bir dizayna o kişiyi ulaştırmak istemesine şeytanın, Allah mani oluyor. Onu inkara sürükleyen, Allah'ın varlığından başlayıp Allah'ın bütün güzelliklerini, bütün güzel emirlerini inkar eden bir yapıya ulaştırmak ister şeytan kişiyi. Bu münkerle emretmektir. Bir de şeytanın o kişi üzerinde fuhuşla emretmesi söz konusudur. Fuhuşsa bir insanın nefsinin afetlerine tabi olması halidir. Nefsin afetlerine tabiyet kişiyi fuhşiyat olarak adlandırılan Allah'ın emirlerinin tam zıttı olan olaylar, Allah'ın yasak ettiği fiillerin o kişi tarafından işlenmesini temin için şeytanın talepleri. Fuhuş bir insanın nefsinin afetlerine tabi olması halidir. İkisi birbirinden ayrı şeyler sevgili kardeşlerim. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını inkar etmek münkerdir. İnkar kelimesi de aynı kökten gelir. Fuhuş ise nefsin afetlerine kişinin tabi olmasıdır. Yani Allah'ın emrettiklerini yerine getirmemek, yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek. Fuhuşta nefsin afetleri hükümrandır. Öyleyse şeytan tarafından iki ayrı açıdan birden emredilir kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne yapıyor? Daha kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, onun şeytanla olan ilişkisini bıçakla keser gibi kesiyor. Ne münker
cephesinde, ne fuhuş cephesinde şeytan o kişiye hiçbir emir veremiyor. Ve de o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insan oluyor. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya başlıyor. Hatta pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geliyor içinden. Aslında nefs tezkiyesi mi yapmıştır? Yok, hayır. Daha başındadır konunun. Ama şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini Allah devre dışı bırakmıştır. Şeytanın o kişiye tesir etmesini imkansız hale getirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın şeytanla aranıza koyduğu duvar dolayısıyla şeytanın size asla yaklaşamayacağı, asla hüküm ferma olamayacağı bir engelle karşı karşıya şeytan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanın size hiçbir zaman tesir edemeyeceği bir dünyada yaşayacaksınız. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkiler öyle bir ilişkiler dizisidir ki neye layıksanız mutlaka onun karşılığını Allah'tan alırsınız. Öyleyse bu bapta yapılması lazım gelen müesseselere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizden mi bahsediyoruz? Bu sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Ne zaman şeytan Allah'ın o duvarı koyması sebebiyle size ne münker açısından ne de fuhuş açısından bir tesir icra edemiyorsa siz mutlak bir saadetin içinde yaşıyorsunuz demektir. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'ın emrettiği istikamette bir şeyler yapabilirsiniz ve bu sizi sadece mutlu kılar. Allah'ın yasak ettiği hiçbir istikamette hiçbir şeyi gerçekleştirmek talebiniz olamaz. Çünkü o taleplerin oluşmasındaki temel faktör daima şeytandır. Ve şeytan size tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse şeytanın
tesirinden tamamen kurtulabileceğiniz bir noktaya ulaşmanız mümkün mü? Evet, mümkün. Allah'a bir insanın ulaşma süreci, ruhu Allah'a doğru yola çıktıktan sonra Allah'a ulaşma süreci en çok 6 ay süren bir olgudur. Normal standartlarda 5-6 aylık bir süreyi içerir. Bu süreç içerisinde Allah-u Teala şeytanın size, insan ve cin şeytanların size negatif hiçbir faktörü kabul ettirmesine müsaade etmez. Mutsuz olmanızın temelinde ise sadece onlar vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleme konusundaki talepleriniz, Allah'ın emrettiklerini yapmama konusundaki talepleriniz. Mutsuzluğun temel kaynağı bu ikisidir. Sadece onlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki bu dünyada sadece mutluluk vardır. İşte böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi merdivenin basamaklarını birer birer çıkar. Allah Teala ona furkanlar verir. Görmeyen gözlerini açar. Ve görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi kaldırır. O kişinin kulaklarındaki engel olan vakrayı alır. O kişinin kulaklarındaki mührü açar. Kalbindeki mührü açar. Kalbindeki ekinleti, yani kalbindeki engeli, idraki önleyen ilahi kompütürü oradan alır. Bunun adı ekinnettir. Yerine ihbat koyar Allah-u Teala. Bu da idraki sağlayan bir ilahi kompütür. Böylece kişi Allah ile olan ilişkilerinde muhteşem bir dizaynı yakalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu bapta Allah-u Teala'nın size verdiği her bir faktör mutluluğunuzun ayrı bir göstergesidir. İrşat makamına eskiden bakardınız, onu herhangi bir insandan ayırt edemezdiniz. Herhangi bir kişi o da. Size göre öyledir. Bütün insanlara göre öyledir. Ama ne zaman ki Allah-u Teala size gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi ve görme ağzınızdaki kıçaveti aldıktan sonra irşat makamına baktırıyor, o zaman irşat makamının gerçek yüzünü görüyorsunuz. Allah ile ilişkili cephesini görüyorsunuz. İrşat makamı olarak bakıyorsunuz artık ona. Onun sözlerini eskiden de duyuyordunuz ama işitmiyordunuz. Manevi manasına varamıyordunuz. Şimdi bu manevi manaya varıyorsunuz. İrşat makamı ve onun söylediği sözler sizin için artık kıymetli.
O herhangi bir kişi değil. O irşat makamı. Sözlerini anladıkça sözlerinin yapılması gerektiğini, mutluluğunuzu mutlaka bunu gerektirdiğini hissediyorsunuz. Ve o işittiğiniz sözleri kalbinize indiriyorsunuz. Allah'ın kalbinize koyduğu ekinleti alarak, kalbinize koyduğu ihfat sebebiyle onun söylediklerinin manasını kalben idrak ediyorsunuz. Bu faktörler bir araya geldiği zaman siz gören, işiten ve idrak eden bir insan oluyorsunuz. Ne yaptınız bunu, bunların sahibi olmak için? Bir tek şey yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Ama buna karşılık Allah Teala sizin irşat makamını gerçek hüviyetiyle tanımanızı temin edecek olan işlevleri yaptı. Engelleri kaldırdı ortadan. Engeller sizde doğuşunuzdan beri var mı? Hayır, yoktu. Ne zaman ki irşat makamı size seslendi, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bu söz bir kulağınızdan girdi, öbür kulağınızdan çıktı ve gitti. Bu söz sizin üzerinizde bir tesir icra etmediyse mutlaka engeller konuldu Allah Teala tarafından. Peki tesir etseydi, Allah'a ulaşmayı dileseydiniz ne olacaktı? O zaman çok farklı şeyler olacaktı. O zaman Allah Teala sizin kalbinize ihbat koyacaktı. Ve Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla size ulaştırdığı bütün muhtevayı anlıyor olacaktınız. Bu ise ona olan sevginizi her gün büyütecekti. Ona olan sevginizin büyümesi sizin şeytandan adım adım koparak Allah'a yaklaşmanızın temel faktörünü oluşturacaktı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişi için şöyle söylüyor. Furkan Suresi 29. ayet-i kerime. Ey amil olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. İşte Allah Teala'nın aminu olanlar dediği Allah'a inananlar, iman sahipleri. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hak müminlerdir. Hak mümin kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan furkanlar alan kişidir. Dilemeyen, o da Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor ama cehennemden kurtulması mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o kadar çok yanlışlarla donatıldınız ki bu yanlışların hepsinden sizleri kurtarabilmek öyle kolay bir konu değil. Size din öğretenler dinlerini bilmedikleri için haklı olarak öğrendikleri kadarını öğretebileceklerdir. Ve o dar alan içerisinde hüküm vereceklerdir insanlar hakkında. Ahkam keseceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'ın kulu değil, tağutun kulu, şeytanın kulu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan tağutun dostu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değil, kafir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir kavram ki Allah'a ulaşmayı dilemek, eğer bir insan dilemezse gideceği yer mutlaka cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafil, hüsranda ve mümin değil, kafir. Sevgili kardeşlerim, geniş kitlelere İslam dini hakkında öğretilen öğretiler, hakikatin o kadar küçük bir bölümünü almış ki muhtevasına, onunla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bu saydığımız faktörlerden hiçbirinden de kurtulması mümkün değildir. Öyleyse o kişi bu dünyada mutsuz bir hayat geçirir, bir gün ölür gider, kıyametten sonra da gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Hayır sevgili kardeşlerim, cehennemde bir süre yandıktan sonra cennete gitmek diye bir olay Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Öyleyse yanlışlar üzerine bina edilmiş bir İslam bütün dünyada İslam'ı öğreti olarak öğretiliyor. Ama sevgili kardeşlerim, İslam kurtarıcı boyutlarının hepsi budanmış, kesilmiş, kuşa çevrilmiş bir hüviyette hiç kimseyi cennet saadetine ulaştırması mümkün olmayan ve dinini yaşadığını zanneden insanları cehenneme götüren bir hüviyet kazanmış. İslam'ın 5 şartı sebebiyle. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Derler ki İslam silm kökünden gelir. Bu kökünde temeli İslam'dır, yani teslimdir. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve 5 tane şartı vardır. Bu saydığımız 5 şart. Biz evelallah bu 5 şartın hepsini yerine getiriyoruz diyorlar İslam olduklarını iddia edenler. Öyleyse İslam teslim olmak demek olduğuna göre, 5 şarttan oluştuğuna göre, biz de 5 şartın hepsini yerine getirdiğimize göre biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de onlara sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Hay Allah razı olsun, çok güzel teslim olmuşsunuz. Peki sorması ayıp olmasın ama neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? 4 teslim içerir İslam. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Acaba ayıp olmasın ama sorması, bu 4 tane teslimden hangisini gerçekleştirdiniz? Tıs yok. Hiç cevap yok sualinize.

Sevgili kardeşlerim, neden acaba İslam alemi dünyanın en geri ülkelerinden oluşuyor? Her şeyimizi yok etmiş iblis. Allah ile ipleri koparmış. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan oluşur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemedi kişi. Dilemediği sürece Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Demin saydığımız bütün unsurlar da o kişinin üzerindedir. Ve farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa ulaşmıştır. Burası birinci kat cennettir. 14. katta o kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Mürşide tabiyet farzdır. İslam'ın ikinci safhası, ikinci kat cenneti ifade eder. 14. basamak. Üçüncü basamak, 14. basamak. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamak. Buraya kadar olan 3 safa Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte ayet-i kerime Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilek yoksa vuslat da yoktur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onu asla kendisine ulaştırmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası 21 ve 22. basamaklar. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Buraya kadar herkes garanti altındadır. Allah'ın kişiden istediği sadece bir tek şey var. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse o kişi mutluluğu hak etmiştir. O kişi mutlaka mutlu olacaktır sevgili kardeşlerim. Mutlaka saadeti yaşayacaktır. Bu saadet dünya mutluluğunun yarısıdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve vaziyetini bozmadan öyle yaşayabilirse ölünceye kadar bu o kişinin yani o zikir seviyesini muhafaza etmesi kaydıyla en az 33 bin zikirdir en az. Bu seviyeyi hatta 35'e, 37'ye, 39'a, 41'e çıkartırsa kişinin daha çok garantisi olur. Ve de artan zikrine paralel bir seyir takip eder hayatındaki mutluluk. Ama o kişi mutlaka üçüncü kat cennete girer. O kişi hayatta olduğu sürece Allah'ın bütün güzellikleri o kişi içindir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra şeytanla arasındaki perde artık kalktığı için şeytan onu tekrar tuzağına düşürmek için sesini ona ulaştırabilecektir ve onu devamlı etkilemeye çalışacaktır. O kişi bu noktadan itibaren ömrü boyunca şeytanın hep kendisine
negatif telkinlerde bulunmasına şahit olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kainattaki en büyük düşmanınız şeytandır. Mutlu olmanız onu çileden çıkartır. Öfkesinden çatır çatır çatlar. Bütün gayretiyle size negatif bir şeyler yaptırmak ister. Allah'ın koruyucu kalkanının üzerinden kalkmasını ne yazık ki beklemek mecburiyetindedir. Buna fena halde içerler, kudurur öfkesinden, ama sizin ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar size hiçbir kötülüğünün dokunması, hiçbir tesirinin sizin üzerinizde oluşması mümkün değildir. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olun. Ta 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar, 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok oluncaya kadar emniyettesiniz. Bu noktada zaten dünya saadetinin yarısına sahip olursunuz. Aynı zikir seviyesini koruyabilirseniz hiçbir zaman 3. kat cennetten düşmezsiniz. Ama şeytan sizin o mevkiyi koruduğunuzu gördükçe kudurur öfkesinden. Bütün gücüyle sizi Allah'ın yolundan men etmeye çalışır. O ulaştığınız yerlerden düşürmeye çalışır. Düşmemek sizin elinizde, zikrinizi devam ettirmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, başarabilirseniz ömür boyu bu huzuru yaşayabilirsiniz. İleri gidemezsiniz. Yani fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyebilirsiniz. Zikrinizi arttırmadığınız sürece, aynı seviyede kaldığınız sürece, ama düşmezsiniz de. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini dikkatle yerlerine oturtun. Çok seviniyorsunuz. Bir hiç karşılığında, bir tek talebiniz karşılığında, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında Allah-u Teala sizi 1. kat, 2. kat, 3. kat cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu Allah-u Teala'nın muhteşem bir mutluluğudur. Sevgili kardeşlerim, işte saadet adına, mutluluk adına söylenenler bu standartları mutlaka içerir. Kur'an böyle söylüyor ama insanlar, özellikle din öğreticileri, Allah'ın bu söylediklerinden haberdar değiller. Hidayetten haberleri yok. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesi 1. hidayettir. Mürşidin ulaşıp tabiyeti 2. hidayettir. Ruhunu Allah'a ulaştırması 3. hidayettir. Fizik vücudunu Allah'a teslimi 4. hidayet. Nefsini teslimi 5. hidayet. İrşad olması 6. hidayet. İradesini Allah'a teslim etmesi 7. hidayet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi bütün bu hidayetlere ulaştırmasını, hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu beraberlikte sevgi hakim rolü oynamaktadır. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi bağı bizleri birbirimize bağlıyor. İnsanların sevmeyi çoktan unuttuğu, nefretliği kini öne aldıkları bir devrede yaşamaktayız. Ama biz farklı bir toplumuz. Allah'ın dostları, Allah'ı sevenler, insanları sevenler. Öyle bir noktada olmalıyız ki bizleri sevmeyenleri de bizim için pek çok yalanı söyleyebilenleri de bizi sevenleri de sevmekle mükellefiz. Ve Allah-u Teala hamdolsun ki kalbimize yalnız sevgi tohumları ekmiş. Bize düşman olanlar olabilir. Her zaman, her devirde olacaktır. Ama biz onları da severiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu hakikati yerlerine oturtmamız lazım ki herkes yaptığının bedelini öder. Herkes kazandığı derecelerin mükafatını yaşar. Öyleyse bir kaybedenlerden olmak var. Başka insanların aleyhine bir davranış biçimleri dizisi içinde olmak var. Bir de insanları sevmek var. Bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın bize öğrettiği marifetlerden birisi budur. Biz bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrendik. Bunu Yüce Rabbimizden öğrendik. Allah-u Teala öğretti. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah-u Teala ne kadar ömür biçtiyse o kadar yaşamak zorundayız. Sonra ölüm vazgeçilmez bir sonuç. Ve işte konunun asıl güzel tarafına geliyoruz ki güzellik odur ki insanları severek yaşayacaksınız. Sizi sevmeyenleri de severek yaşayacaksınız. Allah-u Teala nefreti, kini, düşmanlığı, hazreti içimizden bütünüyle söküp aldı. Aleyhimizde olup da hakkımızda bir sürü kötü sözler sarf edip de onları kızacağımızı zannedenler. Hayır, sizlere kızmıyoruz. Sizlere kızmaya hak görmüyoruz kendimizde. Şeytan insanlara her şeyi yaptırır. Biliyoruz ki yanlış davranan herkes şeytanın oyununa gelmiş, tuzağına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, bir
Allah ile beraber olmak var. İki, şeytanla beraber olmak var. Ne zaman davranış biçimleriniz başkalarını rencide edecek, başkalarına sıkıntı verecek bir form oluşturursa, o zaman siz Allah ile beraber değilsiniz. Şeytan sizi o kötü davranış biçimlerine ulaştırmış. Bunun manası odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki Allah Teala kalbimize kini, nefreti, öfkeyi, kıskançlığı, negatif faktörleri hiç yaklaştırmıyor. O zaman hayatımız sevgi ekseninin etrafında cereyan ediyor. Sevmek konunun ağırlıklı yanı. Her şey buradan öylesine güzel görünüyor ki. Dikkat edin kardeşlerim. Başkalarının size karşı yaptığı kötü davranışlar, saldırılar, onların derecat kaybetmesine, sizinse derecat kazanmanıza sebebiyet verirler. Ayrıca nefretin, kinin, iftiranın, iftira edilene ve kin duyulana bir zararı dokunamaz. Kuvveden fiile çıkmadıkça nefret ve kin sadece bir düşmanlığı temsil eder. Ama negatif bir rahatsızlık, bir acı oluşturamaz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Hazreti Yusuf iftiralar yüzünden senelerce hapishanede, hatta zindanda kaldı. Hapishanenin karanlık odalarından bir tanesinde. Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki o herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes Allah'ın sevgi çerçevesi içindedir. Allah nefret etmez. Allah kin duymaz. Ama Allah hak edeni cezalandırır. Bu dünya hayatında kader adını verdiğimiz sistem insanlara huzursuz verecek bir boyut taşımışsa, onun arkasında bir başkası yoktur. O kişinin kendisi vardır. Sevgili kardeşlerim, bizim için de aynı şey. Eğer insanlar bize kızıyorlarsa, bu onların problemi. Biz sevmeyi öğrendik Allah-u Teala'dan. Bu sevgi halesi içinde ömrümüz devam ediyor. Sevgisiz yaşayamayız. Biz Allah-u Teala sevmeyi öğretti. Nefreti, kini daimi zikre ulaştığımız zaman kalbimizden tamamen sildi Allah-u Teala.
Tesbih ise bunun çok çok daha ötesinde bir olaydır. Hayır, biz daimi zikre ulaşmadık. Biz tesbihe ulaşmadık. Allah bizi daimi zikre ulaştırdı. Allah bizi tesbihe ulaştırdı. Eğer mutluysak, Yüce Rabbimizin bize verdiği bir hediyedir bu. Her türlü şart içinde mutluluğu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, hapishaneye de girdik. 70 gün orada kaldık. Oradaki insanlara defaatle konferanslar verip onların da çoğunun tasavvufa girmesini sağladık. Her şey öylesine güzeldi ki. Allah Teala bize ispat etti ki hapishanede de güzel günler geçirilebiliyor. Eğer Allah'ın dostuysanız her yer sizin için cennet olur. Eğer şeytanın dostuysanız bahçeler, bağlar size cehennem olur. Ey benim kardeşlerim, hayat felsefenizi öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada adalet hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada mutluluk hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada sevgi hakim olsun. Nefretin bittiği, sevginin bütün boyutlarıyla kök saldığı bir devre bütün insanlar için sadece mutluluk devresi olabilir. Böyle bir hayat herkese nasip olmaz. Neden nasip olmaz? Çünkü şeytan bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşan bir sürü şeytanı devreye sokar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Adem Aleyhisselam sevgiyi temsil ediyordu. Bir tarafta nefret var. İblis de nefreti temsil ediyordu. Kıyamete kadar hep bu iki faktör var olmakta devam edecek. İnsanlar birbirini sevecekler. Bu sevgi kökenli davranış biçimi Allah ile ilişki kuranların işidir. İkinci bir grup, insanlar birbirinden nefret edecekler. Bu da şeytanla ilişkisi hakim olanların durumudur. Sevgili kardeşlerim, nerede kin, intikam, hırsızlık, adam öldürme, başka insanları incitecek olan her türlü davranış söz konusuysa orada hakim unsur iblistir ve onun tayfasıdır. Nerede insanları sevmek, onlara yardım etmek için var gücüyle çalışmak, onları mutlu etmek için uğraşmak varsa, hedef tayini bu istikamette yapılmışsa, o zaman orada mutluluk vardır, huzur vardır. İşte Allah'a en çok onun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize mutluluğu ve huzuru öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Bir adım daha atalım. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biz mutlu bir insanız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki öyle bir
hayat felsefesinin içine Allah Teala bizi ulaştırdı. Nefreti kalbimizden bütün boyutlarıyla söktü, aldı. Kini, düşmanlığı, haseti aldı. Ve geriye bütün boyutlarıyla hükümran olan sevgi kaldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca yıldır sizlerle birlikteyiz. Her türlü düşmanlığı gördük. Ama bir taraftan da dostluğun her zerresi bizi yudum yudum kuşattı. Ve etrafımızda bir sevgi halesi insanlar tarafından vücuda geldi. İşte onlar sevmeyi öğrenenler. Onlar bizim etrafımızda Allah'a bağlılık konusunda ön safları işgal edenler. Sevgi çemberinin içinde yaşayanlar. Her yeni gün sevmeyi öğrenenlere yeni bir müjdedir. Bir defa daha başka insanları sevmek için fırsat oluşacaktır. Bir defa daha sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için fırsat oluşması demektir bu.

İnsanlar için mutluluk adı verilen müessese, bunun yaşanabilmesi ancak bir duygunun önderliğinde gerçekleşebilir. Bu sevmektir. Sevmeyen insanın mutluluğu söz konusu olmaz. Nefreti sevgisinden ötede olanlar mutlu olmayan insanlardır. Huzursuzdurlar. Kendilerine kötülük yapıldığından daima şikayet ederler. Ama arkasında onların başkalarına yaptığı kötülükler de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu etmek varken onlara kötü davranmak söz konusu olsun? İnsanlar vardır. Siz onları sevseniz de onlar sizden nefret edebilirler. Ve nefslerinin kalbi sevmeye müsait değildir. Kalpleri nefrete açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir kalbi yapısı var. Bu kalbi yapı içinde yaşarız. Kalp sevginin merkezini teşkil eder. Dikkat edin, seven insanın yüzüne baktığınız zaman orada nefret göremezsiniz. Orada başkalarına kötülük etmek arzusu göremezsiniz. Orada sadece sevgi vardır. İşte hayat bu sebeple gerçek hayat sevmekten ibarettir. Gerçek hayat mutluluğu ihtiva eden hayattır. Allah'ın Tevrat'ta, Allah'ın İncil'de, Allah'ın Kur'an'da hedef gösterdiği hayattır. İnsan için başka bir yaşantı söz konusu olamaz. Yedi safa, dört teslimlik bir yaşantı. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Böyle bir başlangıcı yoksa kişinin Allah'a ulaşmayı dilememişse ruhunu hayattayken ruhunun gerçek sahibi olan ve kendisine onu üfüren Allah'a ruhunu ulaştırmayı düşünmeyen kişi için mutluluk kapıları hiçbir zaman açılamaz. O kişi kendini zindana mahkum etmiştir. İnsanlar onun için sıkıntı aracıdır. O başkalarına kötü davrandığı için başkalarında da kötü muamele gördüğü cihetle herkesi düşman kabul eder. Sevgili kardeşlerim, oysa ki hayat dediğimiz şeyi gerçek anlamına indirgediğimiz zaman bunun mutluluk adı verilen bir sistemde çok yakın bir ilişkisinin olduğunu görürüz. Hayattan murat mutlu olmaktır. Mutlu olmak ise bedava gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Bu nokta
sizin nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Daha sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. %80 mutluluğa ulaşacaksınız. Mutluluğunuz %80'i aşacak. Sonra ullevvap alacaksınız. Daimi zikre ulaşacaksınız. Mutluluk artık sizin için %100'ün civarındadır. Bundan sonraki kademe muhlis olmaktır. Bunun için tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirmeniz gerekir Allah-u Teala'nın huzurunda. Sonra da salam makamının sahibi olan salihlerden olursunuz. Salam makamını ondan evvelki İhlas makamı, ondan evvelki Ulelvap makamı, üçü de daimi zikre ihtiva eder. Ama onlar arasında dahi nefslerin kalbi %100 nurla dolmasına rağmen orada dahi farklılıklar yaşanır. Dünya hayatında en çok mutlu olanlar muhakkak ki salihlerdir. Onlar ihlas makamının ötesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşarlar. Her şey onlar için en güzel standartlarda oluşur. Onların düşman olabileceği hiç kimse oluşmaz. Onlar hiç kimseye düşmanca davranamazlar. Hiç kimseye zarar vermeleri söz konusu olmaz. Hayatlarını başka insanların mutluluğuna adamışlardır. Öyle sadece onun için yaşarlar. Bu yaşantı ise mutluluk verdiklerinden daha fazla mutlu olmalarını oluşturur. En çok mutlu olanlar başkalarına mutluluk vermeyi %100 gerçekleştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes hür, herkes serbest, herkesin nefsi de var, ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz size ait değil. Allah'ın ruhu. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Ve onun içine ruhundan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsanın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve kainatta bir tek mahluk var, insan. Allah'ın ruhu kendisine üfürülmüş olan tek mahluk. Ve bu bapta bir mutluluğu yaşıyor insanoğlu. Huzur içinde, çünkü her şeyin en güzeline sahip. Her şeyden evvel başka hiçbir mahlukta olmayan Allah'ın ruhunu doğuştan itibaren kişi taşıyor. Ve de kişi başlangıçta dengededir. Neden? Nefsi %100 afetlerle doludur. Nefs tamamen kötülükleri emreder. Ruhu ise %100 hasletlerle doludur. Denge tamamdır. Ama Allah-u Teala ruhu bizde bırakmıyor. İstiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Allah-u Teala'nın bu dizaynı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırması, ancak bizim Allah'a ulaşmayı
dilememizle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kimse hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, cehennemle cenneti birbirinden ayıran duvar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyor kişi, İslam'ın 5 şartını tatbik ediyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, Ramazan boyu, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Bu kişinin gideceği yer cennettir diyor herkes. Hayır, cennet değildir. Böyle bir kişinin gideceği yer sadece bu dizayn içinde kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir zaman cennet olamaz. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek var ise, var olduğu anda kişi cehennemden kurtulmuştur. Eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah o kişiye mürşit sevgisi verir, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu Allah'a ulaşacaktır. 8 aylık bir devre bu konu için yeterlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dedik. Ama realite böyle değil. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Bu noktaya kadar Allah'ın kontrolü altındaki kişi, Allah onun üzerinde hakimiyet sahibi, Allah ona ibadetleri sevdirir, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterir. Ve Allah-u Teala o kişinin ruhunu, o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çok daha erken de ulaşan vardır. 7-8 ayı biraz geçen bir ulaşma devresi de olabilir. Ama netice şudur ki, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah Teala o kişinin hayatı o sürecinde devam ederse mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişi bir tek şey yaptı. Allah'a ulaşmayı diledi. Buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı diledi. Allah için bu yeterlidir. Ne yapması için yeterlidir? O kişinin cehennemden çıkması için yeterlidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler de hemen arkasından ölürse, o kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Ölmedi, yaşıyor. Mürşidine ulaştı, ondan sonra öldü. Bu kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kişi yaşıyor. Yaşarsa, nasıl Allah Teala onu mürşidine ulaştırdıysa, o kişinin ruhunu gene Allah kendisine ulaştırır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi kılar. İşte Allah'ın hediyeleri bunlardır. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet. Bu hedeflere ulaşmak için bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece
ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bu dilek Allah için yeterlidir. Allah kişiye mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dilemesinden itibaren 7-8 aylık bir devredir. Eğer kişinin bu kadar hayatı varsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Sadece Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bunun için gerekli olan mürşit sevgisini Allah'ın kalbine verir. Kişiye mürşidini gösterir. Kişi severek heyecan içinde mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrılır. Bu vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu muhteva içinde bunun 7 ay devam ettiğini görelim, düşünelim. Demek ki emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi seyri sülük yapacaktır. Yani ruhu nefs-i emmarede birinci kata ulaşacaktır. Levvame'de ikinci gök katına, mülkime'de üçüncü gök katına, mutmainne'de dördüncü kat gök katına, radiye'de beşinci gök katına, mardiye'de altıncı gök katına, teskiye'de de yedinci gök katına çıkacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu kişi bunları elde etmiş olmayacaktır. Allah onları ona hibe edecektir. Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ona namaz zevkini, zikir zevkini Allah vermiş ve onu bunları yaparken mutlu olmak şerefine erdirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz. İnsanlara Allah kendisini sevdiriyor, Allah'a ulaşma talebini onlar üzerinde oluşturuyor. Ondan sonra da onlara yardım ederek onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunlar hep Allah'ın bizler için vücuda getirdiği hediyeler. Hem Allah kendisini ulaştırıyor, hem de biz ulaşmışız gibi bizi üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Daha sonra devam edersek fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dördüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Beşinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Muhlis oluyoruz. Altıncı kat cennetin sahibi oluyoruz. İrademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Salih oluyoruz. Yedinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Ve irşat makamında Allah Teala sahibi kılıyor bizleri. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat bundan ibaret. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için dilediği anda cehennemden kurtuluş mutlaktır. Onun için bizi ilk defa dinleyenler, bizden daha yeni haberi olanlar, hepinize Kur'an'ın temel hükmünü hatırlatırız. Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmanın huzurunu ve mutluluğunu bir defa daha yaşamayı nasip kıldığı için
Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Hepiniz bizim için ayrı bir değer taşıyorsunuz. Allah yolunda olan sizler, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kendinizi kurtardınız. Sonra hacet namazını kıldınız. Allah Teala size bizi gösterdi ve bize tabi oldunuz. Ve tabiyetten sonra da Allah Teala sözünü mutlaka yerine getirdi. Ne diyordu Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah'ın verdiği mürşit sevgisi, tabiyet, ruhun vücuttan mutlaka ayrılmasına intihac eder, sonuçlandırır. Ve kişinin ruhu vücuttan ayrılarak o sırada Allah'a doğru yola çıkan kafilenin içine o da katılır. Allah'a doğru seyrisülkisini bir yolculuğu gerçekleştirecektir. Böyle bir yolculuk 7 tane gök katının aşılmasını gerektirir. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemin geçilmesi söz konusudur. 7. alemden sonra dikey bir yolculukla Sitret-i Münteha'ya yükselmek söz konusudur. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dileyen, gerçek anlamda dileyen herkesin ruhu, mürşidine, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşmışsa, tabiyetin gerçekleşmesiyle ruh mutlaka vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru o yolculuğunu gerçekleştirir. Seyri sülük. İşte bu Allah'a doğru olan yolculuk, Allah'ın ruhunun Allah'a tekrar teslim edilmesidir. Allah bütün insanlar doğduğu zaman onlara ruhundan üfürür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Fizik vücudun şekli hangi boyutlarda nasıl değişiklik geçirirse ruh da aynı değişiklikleri devamlı olarak yaşar. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları mutlu kılmak istiyor. Yarattığı mahlukat içinde en çok sevdiği insanlar sadece insana ruhundan üfürmüş. Ve o üfürdüğü ruhu geri istiyor Allah Teala. İşte hepinize düşen şey Allah Teala'ya doğru seyri sülük isimli o yolculuğu gerçekleştirmeniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz doğduğunuz anda Allah Teala ruhundan sizlere de üfürdü. Sonra Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra Allah size bizi gösterdi. Bize ulaştınız, tabi oldunuz. Ve tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzu terk etti. Allah'a doğru yolda olan kafileye o da katıldı. İşte çok büyük bir kısmınız ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Sonra tabi olanlar, en sonra tabi olanlar hala ruhları yolda olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi mutlu etmek ister ve mutluluğun başka bir yolu yok.
mutluluk tabiiyetten geçer. Bir insanın ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması, o kişinin ermiş evliya olmasını ifade eder. Neye ermiş? Allah'a ermiş. İşte bu Allah'a erecek olan ruhunuzdur. Doğar doğmaz Allah-u Teala bütün insanlara ruhundan üfürdüğünü ifade ediyor. Kim doğarsa doğduğu anda mutlaka Allah-u Teala o kişiye ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Fizik vücut hangi değişiklikleri geçirirse o da aynı değişiklikleri geçirir. Daima hayatının hangi noktasında olursa olsun kişinin fizik vücuduyla ruhu aynı görüntüdedir. Aynı hüviyettedir, aynı alanı kaplarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insana da verilen bu mahlukunu mutlu olsun diye yarattı. Ama Allah'ın yoluna girmeyen insanlar mutlu olamazlar sevgili kardeşlerim. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Salt, inanç, ben de Allah'a inanıyorum demek, kimseye onun manevi gelişmesini temin edecek olan, yani teslimlerini gerçekleştirecek olan bir fayda sağlamaz. İnanmak bu konu için yeterli değildir. İnanmanın ötesine geçmek ve ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala'nın söylediği gerçekleşir. Ne diyordu?

Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenler bu hedefe ulaşabilirler. Eğer böyle bir dilek yoksa sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu hedefe kimseyi ulaştırmaz. İşte İslam'ın şartlarına bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i 7'li sistem üzerine oturtmuş. 7 tane gök katı var. 7 tane yer katı var. Her şey 7'li bir sistem üzerine dizayn edilmiş. Ve ruhun Allah'a ulaşması da 7 tane gök katını aşıp 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuktan sonra dikey olarak yükselip Sitretül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşmakla bir insan ermiş evliya olur. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ki o ruh zaten Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Ve hepinize ruhtan üfürüldü Allah tarafından. Allah'ın ruhu hepinize üfürüldü. Sonra Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi mürşidinize ulaştırdı ve tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Gerçekleştirdiğiniz anda ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. O sırada sizinle beraber aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olan herkesin, ayrı ayrı mürşitlere tabi olan herkesin ruhu vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıktı. İşte bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Allah'a doğru yola çıkan ruhlar, kişinin gayretine paralel bir seyirle, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katına yükseleceklerdir. Bunun için temelde bütün ibadetler şarttır. Ama bunların arasında en önemlisi zikirdir. Zikrin artışına Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak, hatta dili de kımıldatmadan kişinin iç dünyasında Allah kelimesini diye tekrar etmesi suretiyle gerçekleşebilir. Ama Allah Teala ister ki Allah zikri daimi olsun. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikre ulaşanlardır. Neden? Mutluluğu engelleyen faktör nefsimizin afetleridir. Daimi zikir nefsteki bütün afetleri yok eden tek silahtır. Tek tabancadır. Başka bir faktör bunu sağlayamaz. Allah kelimesinin ard arda tekrarı nefsinizin kalbine, başlangıçta kapkaranlık olan kalbine Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat adı verilen üç ayrı faktörü yola çıkartır. Bunlardan sizden ayrılan ruhun

Allah'a ulaşması söz konusudur. İşte kimin ruhu şu dünya hayatını yaşarken 7 tane gök katını birer birer aşarak Sitre-i Münteha'ya ulaşmışsa, evvela 7. kata ulaşmışsa, 7. katta 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru 7. aleme ulaşmışsa, oradan dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'ya ulaşmışsa ve Allah'ın zatına Sitre-i Münteha'dan ulaşmışsa, o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur sevgili kardeşlerim. İşte bu yok olma ruhun sahibi olan Allah'a ulaşmasıdır, ermesidir. Böyle insanlara ermiş denir. Ne ermiş? Ruh ermiş. Kişinin ruhu ermiş. İşte bu sebeple o kişi ermiş adını alır. Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzuru yaşasın. Sülh ve sükun içinde başka insanları severek ve onların sevgisini kazanarak sevgi dolu bir dünyada yaşasın. Allah'ın istediği budur ama insanların nefsi buna engel olan en büyük faktördür. Nefs afetlerle doludur. Tam 19 tane afet nefsin afetleridir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar vesaire. 19 tane afet nefsinizin bütününü oluşturur. Bu afetlerin hepsinin yok olması mümkün müdür? Evet. Zikriniz 24 saatlik bir zaman parçasının neresindeyse afetler de o istikamette azalacaktır. Bir kişinin nefsinin afetlerini yok etmesi onun Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmasıyla başlar. Zikir nefsin afetlerini adım adım yok eder, oraya Allah'ın nurlarını doldurur. Ve sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın nurları nefsin kalbinde yer aldıkça %7, %7, başlangıçta %2 rahmet nuru nefsin kalbine ulaşır. Asıl görev yapacak olan fazıl nurları bu noktadan sonra kalbe ulaşacaktır. Zikir arttıkça bu nurlar o kişiyi, o kişinin ruhunu Allah'a yaklaştıracaktır. %2 rahmet nurundan sonra nefsin kalbinde ulaşan ilk %7 fazıl nuru o kişinin ruhunun 1. gök katına ulaşmasını temin eder. 2. defa %7 fazıl nuru 2. gök katını ifade eder. O kişinin ruhunun 2. gök katına ulaşmasını ifade eder. Sonra 3., 4., 5., 6. ve 7. gök katları ve 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemin aşılması ve neticede 7. alemden sonra kebir yolculukla ruhun Sitre-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşması. İşte böyle insanlara ermiş denir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen herkese Allah-u Teala kapıları ardına kadar açmıştır.
Hiç kimse için mutluluğa ulaşmak engellenmez. Aksine Allah'a ulaşmayı dileyen bir insana Allah yardım eder ve mutlaka bunu gerçekleştirir. Ne demek istiyoruz? İfade gayet açık sevgili kardeşlerim. Kim bana ulaşmayı dilerse buyuruyor Allah Teala, ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan gerçek bir dileğin sahibi ise o kişi mutlaka böyle bir talepte hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorarsa mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Mürşid de kendi mürşidine tabi olarak zikrini devamlı arttırmak suretiyle Allah Teala'nın yolunda irşat makamına Allah tarafından ulaştırılmıştır. Allah'ın yardımı olmasa hiç kimse bu hedeflere ulaşamaz. Allah Teala herkese yardım eder sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü istiyor ki insan adı verilen bu mahluk mutlu olsun. En çok değer verdiği mahluk. Ne demek istiyoruz? Ben insanı kendi suretimde yarattım diyor. Ne demek istiyoruz? İnsanın insana kendi ruhundan üfürmüş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cinler de yaşıyor. Onların da resulleri var. Ama cinlerin Allah'a ulaşacak olan bir ruhları yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Çünkü Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bu yaratma fonksiyonuna baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizleri çok seviyor, sonucuna ulaşırız. Seviyor çünkü sadece bizlere, sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? En çok sevdiği ve ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun mutlu olmasını. Allah Teala mutluluk vermek için hazırdır ama insanın o mutluluğu kazanması icap eder. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için Allah'ın gerçek anlamdaki mutluluğu hiçbir zaman tecelli edemez. Allah'la ilişkisi olmayan bir insan mutlu olamaz. Mutluluk bir vetiredir. Bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başkalarıyla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde üç ayrı cephede birden mutluluğu yakalayabilmesidir. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu hedeflerin hiçbirisine ulaşamaz. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman bir güzel durumla karşılaşırlar. Çünkü Allah Teala onlara mürşit sevgisi verecektir. Bu kişi hacet namazını kılmak mecburiyetindedir. Boy abdestini alacaktır. Ve o gece hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala göstermedi.
olabilir. Tekrar kılacaktır. Tekrar kılacaktır. Sonuç mu? O kişi gerçek anlamda ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse Allah-u Teala'nın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ama birinci defada olmaz, ikinci defada olmaz. Ve sonunda mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. Bazen daha ilk Allah-u Teala'yı görmek, Allah-u Teala'dan bu neticeyi öğrenmek isteyen kişi hacet namazını kıldığı ilk gece görebilir mürşidini. Allah her şeye kadirdir. Sonraki olaysa mürşit ne kadar uzakta olursa olsun ona mutlaka gitmesi, tabi olması söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak dediğimiz zaman mutluluk söz konusudur. Çünkü Allah için yaşayanlar başkaları için yaşayanlardır. Başkalarına mutluluk verebilenlerdir. Bir insan başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse, etrafındaki insanları ne kadar mutlu edebilirse, onların toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşamak imkanının sahibidir. Ayrıca ibadet ettiği zaman da mutluluğu yaşar, zikir yaptığı zaman da mutluluğu yaşar. Bu sebeple Allah Teala zikri farz kılmış. Çok zikri, yani günün yarısından fazla olan zikri de farz kılmış. Daimi zikri de farz kılmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin hedefi daimi zikir olmalı. Daimi zikre ulaşmak konusunda ne kadar çok gayret ederseniz mutluluğu o kadar çok yaşarsınız. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bir insan eğer fakirse zanneder ki zengin olsun, o zaman mutlaka mutlu olur. İsterdik ki Allah Teala bütün fakirleri zengin yapsın ve onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, teslimleri gerçekleştirmedikçe, dört tane teslim var, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, insanın mutluluğu yaşaması mümkün olmaz. Allah Teala'nın insanlara verdiği bu hedefte ilk yolculuk çok büyük ölçüde ferahlık verir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a doğru yola çıkan bir insan, ruhu Allah'a ulaşana kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. 7 tane gök katını aşan ruh, 7. alemde 7 tane alemden geçecek. 7. alemden sonra Allah'a doğru yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın ruhu Allah'ta ifna olacaktır. Yani fani olacaktır. Yani yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. Bütün insanlar için mutluluk kesin bir hüviyette onları beklemektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan adı verilen mahlukuna, sadece ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Ve o emaneti, insanda bulunan o emaneti
gereği istiyor. Onu mutlu etmek için bir vasıta bu. İnsanı mutlu etmek için Allah'ın vasıtası. Emaneti sahibine iade etmek Allah-u Teala'nın emridir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, dilemediği sürece ruhu hep kendisinde kalacaktır. Ruh kendisinde kalacaktır deyince ruh hep vücudun içinde midir? Hayır. Ruh tamamen serbest bir hüviyet taşır. Çünkü Allah'ın ruhudur. Dilediği an vücudu terk eder, dilediği yere gider. Dilediği an tekrar döner ve vücuda tekrar girer. Bizim ruhumuz bile düşmez, bunu duymaz. Bu tabir herkes tarafından kullanıldığı için özellikle kullandık, espri olsun diye. Sevgili kardeşlerim, hani onun ruhu bile duymadı derler. Ruhu bile duymaz derler. İşte ruh adı verilen müessese, ruh adı verilen Allah'ın ruhu birçok kişi tarafından insana hayat verir diye ifade edilmiştir. Hayır sevgili kardeşlerim, ruh insana hayat veren varlık değildir. Çünkü şu anda bir ruhsuz konuşuyor. Ruhunu Allah'a yıllarca evvel ulaştırmış olan birisi şu anda gördüğünüz gibi canlı ve konuşuyor. Öyleyse ruhun vücuttan ayrılması, 7 tane gök katını aşması, neticede Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması asıldır. Bu ruhun Allah'a ulaşmasına vuslat deniyor. Vasıl olmak yani. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu bir emirdir. Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. O kadar mı? Hayır. Bu ruhumuzun teslimi. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Fizik vücudumuz Allah'a mı gidecek? Hayır, gitmeyecek. Bu dünyada hayatını yaşamaya devam edecek. Ama nefsinin bütün afetleri yok olmuş olan bir insan fizik vücudunu Allah'ın emrettiği şekilde kullanabilen bir insan olur. Nefsin teslimi son noktada iradenin de Allah'a teslimi. Bu teslimler ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi şeklinde 4 tane faktör olarak değerlendirilir. En kolayı önce gerçekleşen ruhun teslimidir. Sonra fizik vücudumuzu teslim ederiz Allah-u Teala'ya. Sonra nefsimizi teslim ederiz. Ruh, veç ve nefs Allah'a teslim olduktan sonra iradenin Allah'a teslimi söz konusu olur. İşte iradenin Allah'a teslimi tahakkuk ederse bir insan Allah'ın azatsız kölesi olur. Bu dünyadaki mutlulukların en yükseğidir. Kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesi devamlı Allah'ın onu yönetmesi şeklinde cereyan eder. Ne yaparsa Allah-u Teala yaptırır. Sevgili kardeşlerim, onlar dünyanın en mutlu insanlarıdır. İşte bütün bu hedeflere ulaşabilmek, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilmek hep bir tabiyete bağlıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, sonra
hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracaktır. Hacet namazını kıldı, mürşidini göremedi. Vazgeçmeyecek. Tekrar kılacak, boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak, tekrar soracak Allah-u Teala'dan. Gene göstermedi Allah-u Teala. Gene boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan tekrar soracak. Neticede Allah-u Teala'nın o kişiye mürşidini göstermemesinin mümkün olmadığını rahatlıkla söyleriz. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. Öyleyse yardım etmemesi mümkün değildir. Düşünülebilir mi sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir söz versin de onu yerine getirmesin? Olacak iş mi? Allah Teala hiçbir engel tanımaz. O her şeyin sahibidir. Her şeye hükmeder. Ama Allah Teala serbest irade verdiği insana hükmetmiyor. Onu serbest bırakıyor. Bir taraftan o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirip derecat kazanır. Bir taraftan da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek derecat kaybeder. Ama aklı başında bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra adım adım Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeye başlar. Ve daimi zikre ulaştığı zaman onların hiçbirisi artık tatbikatta değildir. Allah'ın emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasaklarına tam olarak riayet eden birisi oluşur. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Daimi zikrin sahipleri, onlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Ne olmuştur? Ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Ne olmuştur? Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Sonra daim %80 noktada bu o gerçekleşir. Sonra daimi zikrin sahibi olurlar. Nefslerini Allah'a teslim ederler. Gene daimi zikrin muhtevası arasında iradenin Allah'a teslimi de yer alır. En son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Artık o kişi sadece Allah'ın kendisine yaptırdıklarını yapabilir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk da bu söylediğimiz standartlarda giderek yükselir. Ve kişi çok büyük bir mutluluk noktasına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu mutluluğun kapısı açıktır. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi gerçek anlamda onu dilemiş olandır. Allah-u Teala'nın bunu yerine getirememesi de mümkün değildir. Söylediğimiz gibi kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diye Allah-u Teala'nın açık ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırsın. Onlar da ermiş evliya olsunlar. Bu velayetin ruhun teslimi safhasıdır. Daimi zikre yakın bir devrede fizik beden Allah'a teslim olur. Daimi zikirde nefs Allah'a teslim olur ve neticede irade de Allah'a teslim olur. Bu teslimler sebebiyle dinimize İslam dini adı verilmiştir Allah Teala tarafından. İslam dini teslim dinidir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle
neticelenir. Allah Teala ister ki herkes bu dört emaneti de Allah'a teslim etsin de sonsuz mutluluğu yaşasın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepinizin mutlu olması bizim için hayati bir önem taşıyor. Onun için buradayız sevgili kardeşlerim. Onun için sizlere bunları anlatıyoruz. Bir insanın cehennemden kurtulması, daha onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşen bir olgudur. Ama İslam dini, teslim dinidir. Bu sebeple kişi mutlaka mürşit sevgisi duyacaktır. Taviyetiyle beraber ruhu vücudunu terk edecektir. Ve ondan sonra da mutlaka kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte o kişi ermiş evliyadır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızda konuşmamızı burada tamamlıyoruz. El Fatiha, Mehassarava.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir mutluluk sohbetinde hamdolsun ki Allah Teala bizleri birlikte kıldı. En çok aklımızda kalması lazım gelen hakikat odur ki Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Çünkü söz konusu olan Allah'a kul olmaktır. Kulluksa mutluluğun ta kendisidir. Zariyat 56'da Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bunu bize ibadet etsinler diye yarattık şeklinde Türkçeleştirenler de var. Burada söz konusu olan ibadet etmek değil, Allah'a kul olmaktır. İşte eğer Allah Teala insanları ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı, Allah'ın temel hedeflerine hiç kimse ulaşamazdı. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel indirdiği İncil 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel indirdiği Tevrat 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel Hazreti İbrahim'e verdiği din 7 safhadan bahsediyor. İbadetleri şu anda gerçekleştirenler var. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Evvel Allah diyorlar, biz bunların hepsini yaparız. Gideceğimiz yerde evvel Allah mutlaka Allah'ın cennetidir diyorlar. Halbuki hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla kendisini kurtaramaz sevgili kardeşlerim. İşte bu insanlar ibadet yapıyorlar ve kendilerini kurtarmaları mümkün değil. Nereden biliyoruz? Daha başlangıçta film kopuyor. Allah Teala diyor ki biz bize ulaşmanızı isteriz. Bize ulaşmak için de bize ulaşmayı dilemeniz söz konusu. Kim bize ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Olay bitti mi sevgili kardeşlerim? Ömürleri boyunca İslam'ın bu 5 şartını yerine getiren hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemediler diye. İşte net ve açık İspatı konunun Yunus suresi hangi ayetler? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtid dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar mutlak surette bize ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülâki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar.
dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. 1. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardandır. 2. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani cehennemdir diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onların amelleri heba olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin amelleri heba olur. Amelleri heba olursa, amellerinden kazandığı dereceler sıfırlanırsa o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Olay bitmiştir. Kazandığı derece yok ki. Kazandığı bütün dereceler heba olmuş. Kaybettiği derece ise olmaması mümkün değil kişinin. Sevgili kardeşlerim, ne çekiyorsak ilimsizlikten çekiyoruz. Ve de insanlar konuları inceleyeceklerine insanlarla uğraşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, onlar uğraşı dursunlar. Gelin biz sizinle birlikte Allah'ın bizlere nasip kıldığı şu mutluluğu bir defa daha enine boyuna yaşayalım. Madde bir, biz sizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyoruz ki anlatabildiklerimiz, bizim söylediklerimizi anlayabilenler de bizi çok ama çok seviyorlar. Her gün yenilenen yüzlerce, binlerce insan bize ayrı ayrı bizi ne kadar çok sevdiğini söylüyor. Biz de onları, en az onların bizi sevdiği kadar seviyoruz. Allah da hem bizi seviyor, hem sizleri seviyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğumuz için o kadar büyük bir sebep var ki, biz bir sevgi çağlayanı içinde yaşıyoruz. Bir sevgi gölündeyiz, bir sevgi denizindeyiz. Mutluluğumuzun temelinde bizleri birbirine en sağlam bağlarla bağlayan bu sevgi var. Ara sıra öksürmemizse ne sevgimize tesir edebilir, ne de anlatımımıza. Neticede Allah-u Teala'nın bir dizaynı söz konusudur. O seviniz diyor. Allah'ın dünyası sevgi üzerine kurulur. Şeytanın dünyası nefret üzerine kurulur. Şeytan nefreti, düşmanlığı önerir. Allah sevgiyi, sulh ve sükûnu önerir. Şeytanın öğretisi mutlaka mutsuzlukla neticelenir. Allah'ın öğretisi mutlaka mutlulukla neticelenir. Öyleyse Allah'ın hedefi bütün insanları o büyük mutluluk çemberinin içine almaktır. Şeytanın da hedefi bütün insanları mutsuzluk çemberinin içine almaktır. Apsis ile ordinat eksenlerinin kesiştiği sıfır noktasının alt tarafı şeytana aittir. Orada nefret vardır, kin vardır, düşmanlık vardır, haset vardır.
ve mutsuzluk vardır. Orası negatif alemdir. Ama onun yukarısı, orası Allah'ın ülkesidir. İşte bizler, sevgili kardeşlerim, bizi dinleyen sizlerle birlikte oradayız. Bizler Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın dostlarıyız. Başka ne isteriz ki sevgili kardeşlerim? Bizler Allah'ın dostuyuz. Allah bizleri dostluğuna kabul etmiş. Daha güzel ne var ki? Onun dost olmanın başladığı yeri hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Nerede başlıyor? Başladığı yer son derece önemli. Allah'a ulaşmayı nerede başlıyor? Sevgi nerede başlıyor? Şeytanın tuzağından kurtulmamız nerede başlıyor? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa şu anda bizi dinleyenler arasında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa onlara sesleniyoruz. Ne duruyorsunuz? Bir tek dileğiniz sizi mutlaka cennet ehli yapacak. Şaka etmiyoruz. Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşim. Şaka etmiyoruz. Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz size. Allah'ın bize öğrettiği ve başkalarına öğretmediği Kur'an'ın o ayetlerinden bahsediyoruz ki o ayetler kurtuluşun temelidir. İblis kozasını örmüş, örümcek ağlarını örmüş, insanları Kur'an'ın indirilden bu tarafa geçen 14 asırda o örümcek ağlarına hapsetmeyi başarmış. Kur'an'ın temelini insanlara unutturmayı başarmış. Düşünün bir defa, Kur'an'ı değiştirmesi mümkün değil. Çünkü Allah Teala Hicr suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, yoksa 23. ayet-i kerimesi miydi? Her neyse, oralara bakarsanız göreceksiniz nasıl olsa. Diyor ki, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik biz ve onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. 4 defa biz kullanmış. Na kullanmış. 2 defa nahnu da kullanmış. Öyleyse Kur'an'ı indiren Allah ve muhafızı da biziz diyor. Kimseye Kur'an'ı ellettirmeyiz diyor. Kimsenin, şeytan da dahil hiç kimsenin Kur'an'ı değiştirmesine müsaade etmeyiz diyor Allah-u Teala. Bugün dünya üzerinde binlerce Kur'an cildi var. 10 binlerce Kur'an cildi var. Belki 100 binlerce. Hiçbiri de diğerinden farklı değil. İşte o Kur'an'ın temel faktörlerini İblis insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an'ı değiştiremeyeceğine göre yapabileceği bir tek şey vardı, unutturmak. Sevgili kardeşlerim, şeytanı küçümsemeyin sakın. Korkunç derecede zeki bir mahluk. Ve bunu çok kolay bir şekilde size ispat eder. Nereden anlayacaksınız? Bir konuda karar vermek mecburiyetindesiniz. Diyelim ki 2 tane alternatifiniz var. Düşündünüz, düşündünüz, bir tanesini en sonunda iki tarafın da pozitif tarafları, onları seçmenizi icap ettirecek tarafları çok ve birbirine yakın seviyede ve tercihinizi bir türlü yapamıyorsunuz. A'yı mı seçseniz, B'yi mi seçseniz diye şeytan bekliyor.
A'yı seç, düşündünüz, düşündünüz, ne derler, düşündünüz, taşındınız ve de A'yı seçtiniz. A'yı seçmenizde amil olan ne kadar faktör varsa, onların ötesinde bir şeyleri size empoze etmeye çalışarak iblis mutlaka fikrinizi değiştirmenizi ister. Dikkat edin. Her kararınızda bunu yaşayacaksınız. Hemen şimdi bir konuda bir karar verin. Neler olacağını görün. O kadar düşünmenize rağmen aklınıza gelmeyen başka alternatifler de vardır. Onları mutlaka o bulur ve size onları da verir ki fikrinizi değiştiresiniz. Değiştirmemeyi başarırsanız şeytanı yendiniz sevgili kardeşlerim. Yenik düştü. Buna fena halde içerler, öfkesinden kudurur. Ve bunu her zaman yapabilirsiniz. Karar verin ve sabit kalın. Allah Teala diyor ki karar vermeden önce onlarla sahabeyle müşavere et diyor Allah Teala. Ama kararını verdiğin zaman diyor sakın değiştirme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karar vermesi kimle olur? Allah'la olur. Allah ona dilediğini yaptıracaktır ve de onun da bütün gönlüyle ona iştirak etmesini ister. Karara. Yani Allah devreye girdiği zaman şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfırlanır. Diyelim ki sizi ikna etti. Birinci alternatiften vazgeçtiniz. İkinci alternatife meylettiniz. Kararınızı değiştirdiniz. Siz misiniz değiştiren? O ana kadar size bahsetmediği, sizin de aklınıza gelmeyen daha nice deliller çıkaracaktır. Faktörler ortaya koyacaktır. İspat vasıtaları ortaya koyacaktır. Sırf sizi bu ulaştığınız ikinci karardan tekrar birinci karara döndürmek için. Bir defa daha başlangıçta partiyi kaybettiniz. Şeytan sizi kullandı. Şeytanın emrini yapmış oldunuz. Fikir değiştirdiniz. Ama burada sizin ne kadar kararsız olduğunuzu, ne kadar zayıf iradeli olduğunuzu size ispat etmek için o durmayacaktır. Bu ikinciden sonra da, ikinciye karar verdikten sonra da birincinin pozitif taraflarını sizi birinciye çekecek olan başka tarafları da devreye sokar. Dikkat edin, hep aynı anda başlar. Ne zaman karar verirseniz hemen arkasından o verdiğiniz kararın yanlış olduğu konusunda, daha evvelki kararınızın doğru olduğu konusunda birçok faktörü birden size hatırlatacaktır. Eğer üçüncü defa verdiğiniz kararı da üçüncü defa da karar verirseniz, yani ilk kararınıza geri dönerseniz, bu sefer de ikincinin o ana kadar aklınıza gelmeyen alternatiflerini devreye sokacaktır. Özelliklerini devreye sokacaktır. Gayesi sizi parmağında oynatmaktır. Sevgili kardeşlerim, sakın şeytana kul olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bu işte şeytanın adımlarına tabi olmaktır, devamlı fikir değiştirmek. Zekasının hangi ölçüde işlediğini size ispat etmek istiyorum. Hemen deneyin. Şimdi bir karar vermek mecburiyetinde olduğunuz bir konuda karar verin. Ondan sonra neler olacağını görün. Fikir değiştirirseniz birincinin ne kadar önemli olduğunu size anlatmak için ne diller döktüğünü göreceksiniz. İblisi tanımanız çok kolay. Ayrıca dünyadaki en kıymetli doğruluk öğretmenidir. Evet, şeytan bir şartla ne söylerse tersini yapmanız kaydıyla. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrine karşı gelmenizi, içinizdeki ses ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa o şeytandır. Sizin için de hiç problem yok. Sadece onu dinlemeyeceksiniz. Tersini yapacaksınız dediklerinin. Üstelik de bunu onun gözüne sokarak yapın. Sen bana ne dedin? Şu Allah'ın yasak ettiği fiili işle dedin. Öyle değil mi? İşlemiyorum diyeceksiniz. Sen iblis olarak bana bunu söylediğin için işlemiyorum.
Belki de sen söylemeseydin işlerdim. Ama şimdi sen söylediğin için işlemeyeceğim. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi gelin hep beraber el ele verelim, gönül gönüle verelim, iblisi çatlatalım. Yapabiliriz sevgili kardeşlerim. Her an o sizinle iç içedir. Her an hepinizle meşguldür. Binlerce, milyarlarca şeytan şu anda bütün insanların yanında her birini Allah'ın yolundan ayırmak için büyük gayretler sarf etmektedirler. Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor. İşte o doğruların doğrusunda 7 safa var. Ne demiştik? Hazreti İbrahim'e verilen o kitap neyse, kitap yok ortalıkta. Ama Kur'an'da Hazreti İbrahim'e de 7 safın öğretildiği kesin olarak var. Tevrat'ta ve Kur'an'da, hem Kur'an'da Hazreti Musa'ya öğretilen 7 safa var. Ayrı ayrı yazılmış. Hepsi ayrı ayrı ayetlerde teşekkür etmiş. Hem de Tevrat'ta var. Hem Kur'an'da Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamber olan Hazreti İsa'ya 7 safanın öğretildiği Kur'an ayetleriyle sabit, yetmez. İncil'i incelediğiniz zaman orada da o 7 safayı görüyorsunuz. Kur'an, Tevrat'ı da, Kur'an kendisine belki İncil'i de, ondan evvelki Tevrat'ı da muhtevasını almış ve tasdik ediyor. İncil, kendisine evvelki Tevrat'ı da, kendisinden sonraki Kur'an-ı Kerim'i de tasdik ediyor. Tevrat, kendisinden evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitabı ve kendisinden sonra Hazreti İsa'ya indirilecek olan İncil'i de muhafaza altına almış, tasdik ediyor. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Dinler yok. Sadece bir tek din var. O Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini. Kainatın son peygamberi, çünkü peygamberlik ve şeriat kitaplarının indirilmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte son bulmuş. Öyleyse o kitap Kur'an-ı Kerim madde bir, bir saadet davetiyesidir. Madde iki, bir saadet reçetesidir, rehberidir, kılavuzudur. Mutlaka saadete ulaştırır. Üçüncüsü, saadeti garanti eder. Cennet saadetini de garanti eder. Dünya saadetini de garanti eder. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi bakalım şimdi söyleyin. Var mısınız benimle beraber bir yolculuğa, bir mutluluk yolculuğuna? Allah Teala bize öğretiyor, biz de size öğretiyoruz. Nasıl başlayacak yolculuk? Gemi nerede demir alacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Dilemedikçe, söylediğimiz gibi, gideceğiniz yer cehennem. Bir de Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunuz kesin. Birçok insan kendisini üstün alimlerden sayar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemez. Gideceği yer cehennemdir. Ve de ancak öldüğü zaman aklı başına gelecektir. Ve Allah-u Teala'ya yalvaracaktır ki beni tekrar dünyaya gönder, Resulüne tabi olayım diye. Şu anda tabi olmayanların hepsi için aynı şey söz konusudur. Ayet açık ve kesin. Bizi tekrar dünyaya gönder, Resulüne tabi olalım derler diyor Allah-u Teala. Ve diyor onlara deriz ki hayır. Dünyaya tekrar geri döndürmeyiz kimseyi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi bizim anlayamadığımız bir taraf var. Mutlu olmak varken mutsuz olmak niye? Arkasında ne var? Arkasında bu alçak iblis var, şeytan var. Bütün insanları ne
mutlaka ve mutlaka mutsuz etmek konusunda kararlı. Sırf orada indi ilahide Adem Aleyhisselam'ı Allah-u Teala'nın kendisine tercih etmesi sebebiyle, Adem Aleyhisselam'ın önünde ona secde emrini vermesi sebebiyle İblis diyor ki ben onun önünde secde etmem. Sen beni enerjiden yarattın, ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm. Burada başlıyor iblisin sahtekarlığı. Neden başlıyor? Şuradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın emri şöyle. Ben ona hayat verdim. Ben ona Adem'e ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secde edin. Ne diyor Allah Teala? Ben Adem'e kendi ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhundan üfürmüş Allah Teala. Hepimizde ruhumuzu Allah'a göndermeden evvel Allah'ın ruhu vardı. Hepimize üfürdü. Ve ruhlarını Allah'a göndermeyenlerin ruhları hala şu anda da vücutlarının içinde. Öyleyse Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edin derken Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılmış olan vücuduna değil, o vücudun içinde bulunan Allah'ın ruhuna dayalı olarak söylüyor. Bütün bu dünya üzerindeki, kainat üzerindeki varlıkların hiçbirisinin içinde Allah'ın ruhu üfürülmüş değildir. Ruh sadece insana has bir vetiredir. İnsana has bir hediyedir, nimettir. Ve Adem Aleyhisselam'ın

Değişecektir. Allah'a ruhunuzu yola çıkarttığınız an gelip devrin imamının ruhu başınız üzerine yerleşecektir. Çünkü devrin imamının ruhu sizin ruhunuza, senin Allah'a ulaşma günün, Allah'a mülaki olma günün, yevmü talakın geldi demedikçe hiçbir ruh vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkamaz. Mutlaka devrin imamından bu talimatı almak, bu emri almak mecburiyetinde Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Ancak o takdirde vücudunuzdan ayrılabilir. Ayrıldığı anda da devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanarak başınız üzerinde yer alır. Onun da başının üzerinde salah nuru vardır. O noktadan itibaren nurlandınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere hatırlatmak için vazifelendirildik. Öğrendiğiniz ilmi değerlendirin. Ne öğrendiniz? Ondan sonra da bizim size gösterdiğimiz İslam'ın 7 safhasını düşünün. Birinci safha, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka dileyeceksiniz. Bütün sahabe dilemiş. Hepsi dilemiş sevgili kardeşlerim. Hepsi tağuta kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne eştenebu't tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar tağuta, yani insan ve cin şeytanlara, kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere cennet saadetinin 3 katını, birinci kat cenneti değil, ikinci kat cenneti değil, üçüncü kat cenneti nasip kılıyor. Hem de dünya saadetinin de yarısını nasip kılıyor. İkisini de garanti ediyor. Ne diyor? Söylediği şey iki ayet-i kerimede de açık. Birisi Şura 13. Diyor ki Allah Teala, Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları, yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Şura 13. Rad 27'de de Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Kim de Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Sadece dileyeceksiniz, Allah da kendisine ulaştıracak. Allah'ın kendisine ulaştırması 28 basamaklık bir İslam merdiveninde ya da bir kainatın tek dininin 28 basamaklık merdiveninde 21. basamağı ifade eder. İnsan ruhu 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı
kişinin ruhuna

mehap olur. Allah'ın ruhuna, zaten Allah'ın ruhundan üfürmüştü Allah o kişiye, Allah'ın ruhuna aynı ruh, Allah'ın ruhu ulaşır ve Allah'ın zatında Allah'ın ruhunun bir parçası olur. Baştan da öyleydi. Emanet olarak verilmişti bize ve Rabbine geri döndü. Emanet sahibine iade edildi. Emri yerine getirdiniz. Ne diyordu Allah Teala? İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Nisa 58. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine demiyor. Emaneti emanet olarak kullanıyor çoğul ama ehliha diyor. Onların ehline diyor. Ehillerine demiyor. Onların bütün emanetlerin ehline belli ki manevi bir açıdan değerlendiriyor Allah Teala. Emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi Allah emreder diyor. Tuaddül iade kelimesi, iade etmenizi, geriye vermenizi emreder diyor. Adde. Bu tevdi kelimesi, mevdu kelimesi bankalarda kullanılan bir kelimedir. Bankaya parayı yatırdığınız zaman o para mevduat adını alır. Paranın üzerine tasarruf hakkı, emanet olan bu parayı kullanma hakkı bankaya geçer. Banka size o parayı borçludur ama kullanma hakkı onundur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünyada Allah-u Teala'nın söylediğini yaparak mutlu olmak varken, insanların nasıl olup da bu kadar kendilerine zulmettiklerini bir türlü anlayamıyorum. Anlamamız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Öyle enteresan olaylar var ki biliyorsunuz, her şehirde konferans veriyoruz ve her haftada bir konferansımız var. Bütün şehirlerde, kazalarda, her yerde bu konferansı vereceğiz. Oradakilerin suallerini alacağız, o suallere cevaplar vereceğiz. Oranın insanına, bütün Türkiye'de bunları gerçekleştiriyoruz, Avrupa'da da gerçekleştiriyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın hakikatlerini, ben bunlardan haberdar değildim diyemeyecek bir tarzda öğrenmiş olacaktır. Çünkü Allah-u Teala'nın ezelde bütün insanları toplamasının ardında bu gerçek var. İşte Araf suresinin 172. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor, biz Adem aleyhisselamın, Adem oğullarının zahrından, arkalarından, sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da hepsine birden dedik ki elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela. Galu dediler ki bela, evet. Evet dediler, sen bizim Rabbimizsin. Acaba bunun maksadı ne? Maksadı anlatıyor Allah-u Teala. Kıyamet günü ben bundan haberdar demesin diye, haberdar değildim demesin diye. Kim der bunu? Ben bundan haberdar değildim. Ruh, fizik vücut ve nefs üçlüsünden sadece nefs der. Şeytanın en çok tesiri altında olan ve doğuş, varoluşundan itibaren afetlerle donanmış olan nefs.
nefsinizde tam 19 tane afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, nefret, düşmanlık. Bütün negatif faktörler nefsinizin afetlerindedir. Bu nefsinizin afeti aslında sizin şeytana kulluk edecek olan yönünüzdür. Ona müsaade edememekle vazifelisiniz. Öyleyse Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve de bu mutluluğu yaşamakla herkes vazifeli ve konferansları veriyoruz. Diyoruz ki Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle size üçüncü kat cenneti mutlak olarak garanti ediyor. Yetmez, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Ve bize ne diyorlar biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyorlar bunu söyleyerek haksızlık etmiyor mu? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim buna? Bir insanın Allah Teala cehenneminden onları kurtaracağına, cennetine alacağına ve bunun için sadece bir tek dileklerinin yeterli olduğunu söylemesine rağmen bütün insanlara, onların arasından birisinin bu haksızlıktır demesine ne buyurursunuz sevgili kardeşlerim? Hani bir söz vardır ya, ölür müsün öldürür müsün diye. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Bu insan ömrü boyunca bu İslam'ın 5 şartını yerine getirse, namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, hacca gitse, kelime-i şehadet getirse, sözüme dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ömrü boyunca bunu yapsa, 15 yaşında başlasa, 80 yaşına kadar yaşasa, 65 yıl bunları gerçekleştirse, bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve Allah Teala diyor ki niyet amelden üstündür. Ve bir niyetiniz diyor bana ulaşmayı dilemeniz, bana mülaki olmayı dilemeniz benim için yeter diyor. Kim diyor bana mülaki olmayı dilemezse femen, ne diyordu Allah Teala? Muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları derece itibariyle ateştir. Sevgili kardeşlerim, herkes bir ayrı telaşın içerisinde. Bir şeyler öğrenmişler din adına. O öğrendikleri ilim onları tatmin ediyor. Oysa ki o ilimle hem dalaleteler, hem gidecekleri yer cehennem, hem de o ilme sahip olmalarına rağmen Allah'ın ilminden gafiller, Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sevgili kardeşlerim, bizi üzebilen insanlar işte bunlar. Onlar için üzülüyoruz. Dini bildiklerini zannederek cehenneme gidecek olan insanlar. Bu insanların kendilerine ne kadar zulmettiklerini onlara bugüne kadar bir türlü anlatamadık sevgili kardeşlerim.
gözümüzün önünde insanlar hem de din adına ahkam kesenler cehenneme doğru yol alıyorlar ve arkalarından koskoca bir toplumu da sürüklüyorlar cehenneme ve biz doğrularla onların cehenneme gitmesine mani olamıyoruz. Her devirde iblis bu başarıyı elde etmiş sevgili kardeşlerim. Allah'ın doğrularını söyleyen Allah'ın Resullerine her devirde hep kötülükler yapılmış. İftiralar atılmış. Bu devirde de aynı şey söz konusu. Hiç kimse ne söylediğimize bakmıyor. Söylediklerimizin bize ait olmadığını bir bakışta herkes anlayabildiği halde onlar anlamıyor. Bizim ilmimiz bize yeter diyorlar. Ama yetmez. Eğer yetseydi Allah Teala bize bunları söyletmezdi. Bize bu ilmi öğretmezdi. Böyle olan kardeşlerimize, bizim ilmimiz bize yeter diyenlere, çevrelerindeki birkaç müftüye uğramalarını sağlık veririz. Onlara sorsunlar, ihtarlar acaba ne söylüyor? O ihtarları bugünün ilmi söyletebilir mi? Bugün bütün dünyanın üniversitelerini müfredat programları itibariyle taradık. Ve de bu Allah'ın bize öğrettiği bu ilme dair hiçbir işaret hiçbirinde yok. Hepsi klasik İslam tatbikatını biliyorlar sadece. Ve alabildiğine geniş bir İslam hukuku herkes tarafından öğrenilmiş. Bir sürü fakih alimi, İslam hukuku alimi çok güzel bir şekilde teşhis edilmişler ve bütün öğrendiklerinde doğru İslam hukuku açısından, fıkıh açısından gerçekten çok bilgili ilimlerini bir hakkın gerçekleştiren kardeşlerimiz. Ama sevgili kardeşlerim, kurtuluşun gereklerini bilmiyorlar. Bilmemekte de haklılar. Çünkü onlara öğretilmedi. Herkes sadece kendi öğrendiğini öğretebilir. Bu insanlar ilim tahsil ettiler. Hayatlarının belki 20 yılını ilim için harcadılar. Ama neticede öğrendikleri ilim onları kurtaran bir ilim olmadı. Bizim öğrettiğimizin dışındaki bir İslami ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz sevgili kardeşlerim. Onun hüznünü yaşıyoruz. Bu milyonlarca insan kendilerine din öğretenlerin doğruyu öğrettiği kanısıyla bizim söylediklerimizi incelemek gereğini duymuyorlar ve milyonlarca insan, bu ülkede yaşayanların %90'dan fazlası şu anda cehenneme doğru yol alıyor. Sevgili kardeşlerim, aslında çok ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Bunların arasında mutlu olabilenler sadece bizleriz. Bir avuç insan. Ve onlara mutluluğu anlatamıyoruz. Çünkü bu mutluluk hem dünya mutluluğudur hem de ahiret mutluluğudur. Neden dünya mutluluğudur? Çünkü bu yol Allah'ın yolu, insanların nefsini tezkiye etmeyi ve tasfiye etmeyi öğretir onlara.
nefsinin tezkiyesi ve tasfiyesi söz konusu değilse hiç kimse dünya mutluluğunu yaşayamaz. Cennetin de dördüncü ve onun ötesindeki katlarına hiçbir zaman ulaşamaz. Aslında sevgili kardeşlerim, bizim ilmimiz, yani Allah'ın ilmi, Allah'ın bize öğrettiği ilim, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir ilimdir. O zaman konuyu oradan başlatmamız lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Mutlaka gideceği yer cehennemdir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü kat cennete mutlaka ulaşır ve dünya saadetinde yarısı onun olur. Allah Teala onu kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Mutlaka ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamakla yedinci basamağın arası 6-7 saniyedir sadece. Yedinci basamakta o kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bütün günahları örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla olduğu için hemen ertesi gün ölse mutlaka Allah'ın birinci kat cennetine girebilecek olan bir özelliğin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ruhunu Allah'laştırmadan ölse dahi mürşidine ulaşıp tabi olduğu için ikinci kat cennetin sahibi olur kişi 14. basamakta. Ve bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlar. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştığı zaman ve Allah'ın zatında yok olduğu zaman bu kişi nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51 nur birikimini sağlamıştır. Bu konuyu tamamlamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bir insanın mürşidine ulaştıktan sonra ruhunu alalaştırması, nefsinin kalbindeki %51 nur birikimi onun dünya saadetinin yarısına ulaştığını gösterir. %100 olsa nur birikimi dünya saadetinin bütününe ulaşacak. Her an mutlu bir insan olacak. Ama cennet saadetlerinin bu kişi üçüncüsüne ulaşmıştır. Üçüncü kat cennet saadetine. Ve Allah-u Teala tarafından buraya kadar olan garanti edilmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki siz bizlerle birliktesiniz. Allah Teala biz ve sizler, biz bir bütünüz ve Allah Teala bize mutluluğu yaşatıyor. Sizlerin de yaşamasını ne kadar çok isterdik. Ama çoğunuz anlamıyorsunuz bile söylediklerimizi. Din adına öğrendiğiniz ilmin sizi kurtarmaya yeterli olduğunu zannediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, birçok alim söylediklerimizi incelemek gereğini bile duymuyorlar. Allah Teala onlar için diyor ki, onlar dünyada haksız yere kibirlenirler diyor. Başkalarını zulmetmelerini bir tarafa bırakın, insanların cehenneme gitmelerine sebebiyet vermelerini, asıl kendilerine zulmediyorlar bu insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetleri böyle insanları anlatıyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dalû dalâlen bâidâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme hâldîne fîhâ ebedâ. Onlar muhakkak ki kâfirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kâfirdirler hem de zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Allah onları tarika müstakime ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kim söylediklerimizi dikkate alır da Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar mutlaka Allah Teala tarafından üçüncü kat cennetin sahibi kılınır ve dünya mutluluğunun da yarısı mutlaka onların olur. Bu Allah'ın garantisinde bir olay ve onlar bilmiyorlar. Öğrendikleri ilmin içerisinde bunlar da yok, İslam'ın yedi safhası da yok, daha üst boyutlarda kurtuluş da yok ve sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken mutsuzluğu seçen bu insanların arkasında kim var dersiniz? Sadece bir varlık, şeytan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, diyeceğim ki onları bırakalım, biz kendi hayatımızı yaşayalım ama diyemiyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu söyletmiyor bize. İçimize bu hissi hiçbir zaman vermedi. Hep onların mutsuzluklarıyla biz de Allah'ın bize verdiği bu mukaddes görevi layıkıyla yapamadığımız kanısını taşıyoruz. Onların cehenneme gitmesine mani olamadığımız için. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi
Selamlıyorum sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin mutlaka Allah'laşmayı dilemenizi ve kurtulmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gene birlikteyiz. Hadi gelin sizinle dereden tepeden biraz konuşalım. Hepiniz hayattasınız. Yaşıyorsunuz. Peki, bunun için Allah-u Teala'ya şükretmemiz, hamd etmemiz lazım değil mi? Cansız bir varlık olarak yaratılabilirdik. Peki canlı yaratılmışız. Bunun için şükretmemiz gerekmez mi? Canlı olarak yaratılanların da muhtevasına baktığımız zaman ağaçlar da canlı. Bitkiler de, balıklar da canlı. Hayvanlar da canlı. Ama Allah Teala onlardan biri şeklinde yaratmamış, bizi insan olarak yaratmış. Yani kainattaki Allah'ın yarattıkları arasındaki en üstün mahluk, insan. O zaman ha benim sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya çok hamd etmek, şükretmek mecburiyetinde değil miyiz? En azından bu bir vicdan borcu değil mi? Bir şükran borcu değil mi? O bizi bir hayvan olarak yaratmamış, sudaki bir balık olarak yaratmamış, yaratabilirdi. İnsan olarak yaratmış. Ve yaşıyoruz, hayattayız. Şu dünyadaki bütün mahlukatın içinde Allah'a en yakın canlılar biziz. İnsanlar. Öyleyse her şeyi bir tarafa bıraktım. Sadece İnsan için, insan olarak yaratıldığımız için bile Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az değil mi? Bu kainattaki Allah'ın yarattığı insandan başka mahluklar var, cinler var. Ama dikkat edin, cinlerin arasında da Resuller var ama Nebiler yok. Nebiler sadece insandan oluşuyor. Son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. Hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir, mührüdür, sonuncusudur. Nübüvvet yani peygamberlik onunla son bulmuştur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala'nın ona indirdiği mukaddes şeriat kitaplarının sonuncusu Kur'an-ı Kerim bize bunları söylemek imkanını sağlıyor. Allah Teala bize başka bir şey öğretmedi. Kur'an'ı öğretti. Sonradan İncil'i inceledik. Sonradan Tevrat'ı inceledik. Allah gösterdi ayetleri. Ve baktık ki üç dinin arasında temelde hiçbir farklılık yok. Hepsi bir defa Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hanif dini dediğimiz zaman üç tane özellik söz konusu. Bir, tek Allah'a inanmak, vahdet. Allah'ın vahdeti, tekliği. İki, tevhid. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Tevhid. Üç, teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bu kadar açık ve kesin şekilde sizlere
bütün hakikatleri açıklamış ve şu anda bizi dinlemekte olanların bir kısmı bizden hiç habersiz. Hasbelkader açmışlar bilgisayarlarını, bizi görmüşler. Televizyonlarını açmışlar, bizi görmüşler. Biz onlara onların hiç duymadıkları şeyleri anlatıyoruz. Ne olmuş alimlerimiz? Alimlerimiz fıkıh okumuşlar. Kelam okumuşlar. Akaid okumuşlar. Çok şeyler okumuşlar. Ama şu iblis var ya, yani şeytan, insanların bilmesi gereken, onların dünya mutluluğu içinde, ahiret mutluluğu içinde mutlaka bilmesi gereken hakikatleri onlara göstermeden onları bu hedefe ulaşmaktan men ederek yaşatmış. Nasıl yapmış bu işi? Sevgili kardeşlerim, son derece kurnaz bir mahlukla karşı karşıyayız. Bir defa herkesin etrafında şeytanlar mutlaka var. Bu gözlerinizle göremezsiniz. Ama hep size yapmamanız lazım gelen şeyleri yapmanız konusunda tesir etmeye çalışan bir şeyler siz dinlersiniz. Hep bir ses size hitap eder. İç sesinize çok benzeterek sizin sesinizmiş gibi, sizin iç sesinizmiş gibi size ulaşan işte o şeytanlardan bir tanesidir. Ya direkt olarak iblistir, kıyamete kadar yaşayacak olan o menhus varlık. Veya o şeytanlardan başka bir tanesi, ama o da aynı şeyleri söyler. Sizi alaşağı etmek için, kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için, sizin Allah ile olan ilişkilerinizi sıfırlamak ister. Ve hayatınız boyunca iblis veya onun takımından olan birileri mutlaka sizinle bir tesir sahası oluşturmak üzere birliktedirler. Bütün gayretleriyle hepinizi Allah'ın yolundan men ederler. Şu anda bizi dinleyenler için de kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediyse, o bilsin ki onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte o, şeytanın, insan ve cin şeytanların tuzağına düşmüş olan birisidir. Evvela insanlar şeytanın tuzağına düşmüşler ve ilim öğrenirken şeytanın hüküm ferma olduğu bir saha üzerinde öğrenmişler. İşte din ilmi şu anda dünya üzerinde Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içindeki İslam'a baktığımız zaman üç tane yoldan bahsedilir. Bir, takip edilmemesi lazım gelen kötü yol. İki, orta yol. Üç, lüzumsuz bir sürü şeyleri devreye sokan ve de yapılması gerekmeyen birçok şeyleri yapmamızı isteyen bir yol. İşte din adamlarımız
Böyle bir ayırıp yapmışlar. Orta yol İslam'ın beş şartıdır demişler. İslam'ın beş şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte diyorlar bunu yaparsan sen mutlaka cennete girersin. Gerçek mi? Bu bir kuyruklu yalan. Ve de bir hadise dayandırıyorlar. Uydurma bir hadis. Bir bedevi gitmiş Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Demiş ki ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? O da demişmiş ki bir namaz kıl, iki oruç tut, üç zekat ver, dört hacca git, beş kelime-i şehadet getir. İkinci bir sual. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Sahi mi bu? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki evet. Bunları yaparsan bu İslam'ın beş şartıdır. Bu beş şartı gerçekleştirirsen mutlaka cennete girersin. İşte bu bir kuyruklu yalandır. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Buna bir altıncı şartı mutlaka eklemek mecburiyetindesiniz. Bu şart Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani ruhunuzu hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemediniz mi yandınız. Ama diyeceksiniz ki bana güzel de biz senin söylediğine inanmıyoruz. Biz namazımızı kılarız. Orucumuzu tutarız. Ramazan boyunca zekatımızı veririz. Hacca da gittik. Bir de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek her zaman yaptığımız bir şey. Öyleyse biz İslam'ın beş şartını yerine getiriyoruz ve biz orta yoldayız. Senin palavralarına da inanmıyoruz. Böyle diyorlar. O zaman biz de onlara soruyoruz. Yahu siz sevgili kardeşlerim, senin palavralarına diyorsunuz ama bizim bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. Siz Kur'an-ı Kerim'e palavra mı diyorsunuz? O zaman diyorlar ki yahu senin bu söylediklerini biz hiç işitmedik şimdiye kadar. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetleri bunlar? Biz de diyoruz ki işte surenin adı şu, ayetin adı da, ayetin numarası da bu. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Görün bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı? Şimdiye kadar çok tahkik ettiler. Hiç kimse bir yanlış bulamadı. Bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. Ve de İslam'ın beş şartının ötesinde. İslam'ın beş şartının ötesinde ne var? İslam'ın beş şartının ötesindeki altıncı şart, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz yandınız. Dilemezseniz haliniz duman. Diyorlar ki iyi de biz bugüne kadar hiç böyle bir şey işitmedik. Bize hep İslam'ın beş şartını öğrettiler. Doğru yol budur dediler. İslam'ın beş şartı. Ama bir takım tarikat mensupları var. Onlar bu beş şartın ötesini yapıyorlarmış. Bize dediler ki onlar ifrattır. Lüzumsuz yere bir sürü lüzumsuz şeyle meşgul bu adamlar. Siz onları yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Siz sadece İslam'ın beş şartını yerine getireceksiniz. İslam'ın beş şartı orta yoldur. Peki bir de tefrit diyorsunuz o ne? İslam'ın beş şartını yapmayanlar da onları bile yapmayanlar, onlar tefritte olanlar, yani gerekli olan şeyleri gerçekleştirmeyenler. İşte 1400 yıldır insanlar bu palavrayla uyutulmuşlar. 1400 yıldır demek hatalı olur. İlk 200 yıl İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğu devirdeki gibi
gerçek anlamda yaşandı. Yani o süreç içerisinde sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, hatta tebe-i tabi'ine tabi olanlar 200 yıl boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı devam ettirdiler. Sonra Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri çıktı, devreye girdiler. Ve sadece bütün din bir tarafa bırakıldı. Sadece imanın esasları tartışılmaya başlandı. Eş'ari ve Maturidi iki ayrı kolu ifade ediyor. Bir kısmı Eş'ari'nin yolundan gidiyorlar. Bir kısmı da Maturidi'nin yolundan gidiyorlar. O yollardan girmelerinde de bir sakınca görmüyoruz. Tamam, güzel. Ama problemimiz var. O yollardan gidenler inanç açısından bu konuyu değerlendirenlerdir. Ama Allah'ın üzerimize vermiş olduğu vazifeler var. İşte bu vazifelerden bir tanesi mutlaka hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Neden ulaştırmaktır demiyoruz? Çünkü dilemek yeterli. Sözümüzün burasına çok dikkat edin muhterem dinleyiciler, özellikle bizi ilk defa dinleyenler. Allah'a ruhunuzu ulaştırmaktır demiyoruz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek, dilediğiniz anda Allah'ın bundan derhal haberi olur. Eğer kalpten bir dilekle siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz Allah Teala anında bundan haberdar olur. Haberdar olursa ne olur? Haberdar olursa şu olur ki siz sevgili kardeşlerim birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, yani Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var, ruhunu sana hayattayken ulaştırmış. Ama biz senin Kur'an-ı Kerim'ini inceledik, bize gösterdikleri bütün ayetleri inceledik, gördük ki bir insanın ruhunu sana ulaştırması için onun ulaştırması gerekmiyormuş. Sadece dileği kafiymiş. Eğer o kişi, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum, benim de ruhumu ulaştır bunca ermiş evliyanın arasına beni de kat derse, demesi yeterliymiş Allah-u Teala için. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırmış. Hem de 7-8 aylık bir devre yeterliymiş bu işe. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerin hepsi Kur'an gerçeği. Gerçekten öyle. Eğer bir insan Allah'a milaki olmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ilka etmiyor, milaki kılmıyor. Ulaştıran o değil. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunun manası ne? Kim Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer bu kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ve o 7-8 aylık hayatında da tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu mutlaka devrin imamının dergahına ulaşacak. O yolculuğa çıkmış olan diğer ruhlarla birlikte Seyri Sülük isimli bir yolculuğu 7 kat gökleri aşarak tamamlayacak. Tarık-ı Müstakim'i aşacak, Sırat-ı Müstakim'i tamamlayacak, ruhu Allah'ın zatına ulaşacak. Ve de o kişi yapmayacak bunu. O kişi sadece dileyecek. Ona bunları sevdirecek olan Allah, yaptıracak olan Allah,
Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Gerçek mi? Bu gerçeğe bir şey daha ilave edeceğiz. Gerçeklerin gerçeği. Böyle bir kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştırdıktan sonra o kişi ölse, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra mürşidine tabi olmuştur bu kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği an üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an hemen arkasından ölse ikinci kat cennetin sahibidir bu kişi. Yetmez. Bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Sadece o kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği için. Duralım, parantez açalım. Bakalım hangi ayet-i kerime ne söylüyor? Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Ne diyor, ne diyor? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın insanoğlundan istediği şey bir tane. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilemek yeterli. Dediği takdirde o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Diledi öldü. Bunun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. O kişi cennete girecektir. Birinci kat cennet onundur. Allah Teala garanti etmiş. Ama dilemezse o zaman o kişi dalalettedir, şirktedir, gideceği yer cehennemdir vesaire vesaire. Takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi vettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki Allah'a münip ol. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mi takva sahibi olur? Evet, sadece onlar. Çünkü dilemezlerse şirktedirler. İşte ayet-i kerime devam ediyor. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Allah'a yönel, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ne demek istiyor Allah-u Teala? İşte iki tane alternatif. Ya kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecek ve takva sahibi olacak. Takva sahibi olmak ne demek? Takva sahibi olmak cennete girmek demek. Çünkü cennet sadece takva sahipleri içindir. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve uzlifetul cennetil muttakine gayri vaid." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. "Haza ma tuadune." İşte vaat edildiğiniz şey budur diyor Allah Teala. "Likulli evvabin hafiz." Bütün evvap olanların ve hafiz olanların ulaşacağı yer orasıdır diyor. Onlar için diyor, evvap olanlar ve hafiz olanlar için. Kimmiş hafiz olan kişi? Tabi olduğu zaman kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan mürşidini sorarsa
Allah ona mutlaka hacet namazını kıldığında mürşidini gösterir. Kişi tabi olduğunda da, o mürşide tabi olduğunda da başının üzerine devrin imamını gelir. Allah-u Teala yerleştirir. Devrin imamı o kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir ruh olarak o kişi hayatta olduğu sürece başının üzerinde kalacaktır. İşte o kişinin üzerindeki muhafızdır. Hafız olan kişi bu hedefe ulaşmıştır. Evap olan kişi de sığınak olan meava ruhunu ulaştıran kişidir. Başının üzerine muhafız gelen kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olmuş, devrin imamın ruhu gelip başının üzerine yerleşmiştir. Ama bundan sonra nefs tezkiyesine başlayacaktır kişi. Nefsi emarede birinci gök katına yükselecektir. Ruhu, nefsinin kalbinde %7 nur birikimiyle, ikinci defa %7 nur birikimiyle ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Nefsi levvame. Kişinin kendisini levmettiği kademe, nefsi emare, kişinin şeytanın emrinde olduğu kademe, başlangıç kademesi. Herkes başlangıçta Allah'ın emrinde olduğunu zanneder. Oysa ki şeytan onu dilediği gibi oynatır. Çünkü şeytanın sözlerini kişi kendi düşüncelerini zanneder. Üçüncü defa %7 nur birikimi o kişinin kalbinde Allah'ın zikri o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmet fazlası salavat isminde 3 nur götürür, ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu anda o kişinin kalbine Allah Teala imanı yazıyor. Ve başın üzerine devrin imamının ruhunu getiriyor. Mücadele 22. İman kelimesi bir manyetik alandır. Allah'ın katından o kişi zikir yaptığında inen rahmet fazla salavat isimli nurlardan fazıllar bu kalbe yazılan iman kelimesiyle zıt manyetik alanıdır. Bu yüzden gelen rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar kalpteki iman kelimesine otomatik olarak çekilirler ve bırakılmazlar. Orada nur birikimi başlar. İşte bu fazıl birikimi %7'ye ulaştığı zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame, kişi nefsini levmetmeye, kınamaya başlıyor. Güzellikleri işlemek istiyor ama nefsindeki afetler bırakmıyor. Kişi de nefsini kınıyor, suçluyor. Ruhu ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham alıyor kişi. İlham almaya başlamış. Ve de ruhu üçüncü gök katında, nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimi kiminin üzerine, üç defa %7 fazıl birikimi. 7, 14, 21. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi, radiye, nefsi mutmainne, kişi Allah'ın verdiklerinden mutlu oluyor. Tatmin oluyor, doyuma ulaşıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye kişi Allah'tan razı. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiye Allah da o kişiden razı. Ve yedinci defa %7 nur birikimi fazla birikimi 7 kere 7 %49 fazla eder. 2 de yüzde rahmet nuru fazıl nurunun üzerine %2 rahmet nuru. O kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan daha çok aydınlığa ulaşmıştır bu noktada. Ne olmuştur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Daha doğru bir ifade kullanmamız lazım. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır.
Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Bir dilek sadece ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Mutlak olarak Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Bir defa daha söyleyelim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın insanların istediği

Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar özel bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. O kişinin şartları ne olursa olsun, kişi oruç tutamıyor diyelim. Allah Teala onu mutlaka oruç tutacak hale getirir. Zikri sevmiyor. Allah ona zikri sevdirir. Namazdan nefret ediyor. Allah ona namazı sevdirir. Ve de Allah'ın bütün emirlerini o kişi zevk alarak yapacaktır bu 7-8 aylık devrede. Ve neticede de mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve de ulaştırdığı zaman olay tamamlanacaktır. Ruh Allah'a ulaşmış olacaktır. Allah o ruhu kendisine ulaştırmış olacaktır. Ruhunu geri istiyor. Eğer bir insan şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıramazsa, ölümüyle beraber Azrail Aleyhisselam ruhu alır ve Allah'a ulaştırmak üzere Sitre-i Münteha'ya kadar getirir. 7 tane gök katını aşırarak Sitre-i Münteha'dan sonra da onun Allah-u Teala'nın katına yükselmesini temin eder. Ruh Allah'a ulaşır. Zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle insanlar eski adıyla ermiş evliya adını alırlar. Veliler demek, Allah'ın dostları demek, dostlar demek. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Öylesine Allah-u Teala'nın garantisi altındaki en çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cehennemden kurtulmak bu kadar kolay bir şeyken insanların %90'dan %95'ten fazlasının bu emri dinlemedikleri için, bu emri insanlar mahvettikleri için bunu gerçekleştirmeleri mümkün değil. Neden değil? Çünkü bizim sevgili alimlerimiz demişler ki, hafazan Allah, insanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. O alimlerin hepsine sorduk, karşımıza çıkanlara. Gösterin bakalım, hangi ayet-i kerimede bunu söylüyor Allah-u Teala? Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hangi ayet-i kerimede söyleniyor? Böyle bir ayet yok. Bizim akıldane din öğreticileri 23 tane Kur'an-ı Kerim meali hazırlamışlar. Bizim şu ...5800 sayfalık Kur'an-ı Kerim meallerimiz hamdolsun ki tamamlandı. 19 cilt oluşturdu. Ve 5800 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim mealleri dizisi çıktı ortaya. İşte orada bütün hakikatleri Allah Teala bize yazdırdı. O Kur'an-ı Kerimler Allah'ın bize yazdırdığı açıklamalardan oluşur. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hiç kimse çıkıp da hayır, senin yazdığın Kur'an-ı Kerim açıklaması yanlıştır diyemedi.

diğerlerinin açıklamalarıyla karşılaştırdıkları zaman bizimkini birbirinden farklı olduğunu gördüler. Ve de inceledikleri zaman gerçek anlamda inceleyenlerin hepsi diğerlerinin o büyük korkuları sebebiyle Allah'ın ayetlerini gizlediklerini ve saptırdıklarını tespit ettiler. İşte Kur'an-ı Kerim'deki hidayet kavramı üzerine yaptığımız inceleme 23 Kur'an-ı Kerim mealinde hidayetin aslında ne kadar saptırıldığını 23 Kur'an-ı Kerim mealinde bütün delilleriyle tespit ettik ve açıkladık. Risalet nurlarının içinde o açıklamalarda yer aldı. Onun ilaveleri olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Sizler için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Tabi olmaktır. Allah'ın ulaştırdığı mürşide hangi mürşitse hacet namazını kıldığınız zaman boy abdesti alıp da Allah Teala size mutlaka ulaşabileceğiniz yerden bir mürşit gösterecektir. Veya bir mürşit vekili. Tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Allah Teala size o hedefe ruhunuzu ulaştıracak olan şevki, heyecanı, isteği, talebi verecektir. Ve o talep içerisinde görevinizi yapacaksınız. Zikriniz severek, isteyerek giderek artacak. Ve de yaklaşık olarak 3 saatlik, 4 saatlik bir zikir seviyesinde ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracaksınız. Dünyadaki o süreç içerisinde 7-8 aylık süreçte dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Pencereleri açıp bağırmak gelecek içinizden mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bize bunları bu devirde öğrettiği için. Bir düşünün bakalım. Bütün insanları Allah'ın cennetine ulaştıracak olan bu hakikatleri Allah'tan başka kimden öğrenmiş olabiliriz? Dikkat edin, hedef kesinlikle insanların cehennemden kurtulmaları. Şimdi düşünün bakalım, şeytanın en çok istediği neydi? Bütün insanların kendileriyle beraber, şeytanlarla beraber cehenneme girmeleri. Ama Allah Teala bize bütün insanları cehennemden kurtaracak olan bu hakikatleri öğretti. Onun için mutluyuz. Onun için huzur doluyuz. Onun için hepinizin bu büyük hakikatlerin ışığı altında cehennemde mutlaka kurtulmanızı diliyoruz Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Kim mutlu olmayı istemez ki? Var mı öyle birisi acaba? Ben mutlu olmak istemiyorum diyen bir hasta, hasta kafa. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece bir tek hedefe makrun olarak yaratır. Sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an ve kendisine indirilmiş, evvel indirilmiş olan bütün mukaddes kitaplar insanların mutluluğu için bir davetiyedir, bir garantidir ve bir reçetedir. Bir yönetmeliktir. Bir hedef gösterme belgesidir. Bir hidayet rehberidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kesin olarak şunu söylüyoruz ki hepiniz, hiçbir istisnanız yok. Hepiniz şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak için yaratıldınız. Allah bütün kainatların yegane yaratıcısıdır. Bizim dünyamız da zahiri alemin bir parçası. Zahiri alem şu fizik vücudumuzun alemi. Nefsimiz bu alemin berzah alemine ait olan varlık. Ölümümüzden sonra oraya gidecek. Kıyamette oradan gelip tekrar vücudumuz içine girecek. Ruhumuz Allah'a ait. Allah'tan geliyor emr aleminin varlığı ve tekrar Allah'a geri dönecek. Aslında Allah'a ruhunu ulaştırmak isteyenlerin bütün kardeşlerimizin ruhları Allah'a ulaşmış durumda. Bizimki de öyle. Öyleyse ruhsuz biri var karşınızda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin hedefi ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak olmalı. Mutluluğun başka bir yöntemi de mevcut değil. Allah Teala hepinizin ruhsuz kalmanızı istiyor. Ruhunuzu, ruhunuzun gerçek sahibi olan Allah'a geri göndermenizi istiyor Allah Teala. Ruhunuzun Allah'a geri dönüşü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o her şeyin en güzelini vücuda getirir. Ve hedefine dikkatle bakın. Hedefi sadece sizin mutlu olmanızdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi, saadet rehberi ve saadet garantisi olarak indirmiş. Hepinizin mutluluğu Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Siz şuna karar vereceksiniz sadece ne kadar mutluluk istiyorsunuz. Eğer bana dünya mutluluğunun yarısı yeter diyorsanız tamam. Allah'a ulaşmayı dileyin ve 6 ay içinde dünya saadetinin yarısını elde edin. Bu sizi 3. kat cennetine kadar çıkarır. Buna evet diyorsanız hemen yola çıkın. Garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala size garanti veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırması demek nefsinizin kalbinin %50'den fazlasının afetlerden temizlenmiş olması demektir. Yani bir günlük hayatınızın yarıdan fazlası, en azından yarısı
mutlulukla, yarısı da mutsuzlukla geçecek demektir. Dünya saadetinin yarısı. Ama cennet saadetinin üçüncü katı. Allah'laşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mı? Sonra eğer mürşidinize Allah Teala size ulaştırırsa ve tabi olursanız, ki mürşit sevgisini o verecektir size, mutlaka o mürşidi seveceksiniz, o zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah size emanet olarak verdiği ruhunuzu kendisine ulaştırmak üzere sizden geri alacak. Ve Allah'a ulaştırdığı zaman, kendisine ulaştırdığı zaman siz üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyince birinci kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirince ikinci kat cennet ve ruhunuzu Allah'a teslim edince üçüncü kat cennet garanti. Öyleyse gerçekten böyle mi olay? Yani Allah Teala sizler için indirdiği Kur'an-ı Kerim ile size bu garantiyi veriyor mu? Veriyor sevgili kardeşlerim. Her şey, yani geminin limandan demir alması bir taleple başlar. Allah'a ulaşma talebi. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebinin sahibiyseniz mutlak olarak Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Sadece bunu Allah'tan istemeniz lazım. Allah'a ruhunuzu ulaştırmaya, ölmeden evvel ulaştırmaya niyet etmeniz lazım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd ve şükretsek azdır ki o Kur'an'ı indirmiş, daha evvel indirdiği İncil'in, ondan daha evvel indirdiği Tevrat'ın, ondan daha evvel Hazreti İbrahim'e verdiği kitabın hepsi birbirinin aynı. Hepsi aynı şeyleri söylüyor. 7 safha 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 7 safha mı? Allah'laşmayı dilemek 1. safha. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. safha. Ruhunuzu Allah'laştırıp teslim etmek 3. safha. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Fizik vücudunuz Allah'a hiçbir zaman ulaşmaz. Ama Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiklerini işlemeyerek teslim olur. Fizik vücudunuzun teslimi 3. safha. Affedersiniz, ruhunuzun teslimi 3. safhaydı. Fizik vücudunuzun teslimi 4. safha. Tekrar başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşidinize ulaşıp tabi olmak 2. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek 3. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek 4. Nefsinizi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6. İradenizi Allah'a teslim etmek 7. 7 safha. Ve gördük ki ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimleri. İşte kainattaki tek din bu dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. Ve bütün devrelerde insanlar bu teslimleri gerçekleştirmişlerdir sadece. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bütün sahabenin bu teslimlerin hepsini gerçekleştirdiklerini görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse konumuz mutluluk. Bu teslimlerden hangisini gerçekleştirebilirsiniz? Seniz o ölçüde mutlu olursunuz. Cennetleriniz de her teslimde, her safhada bir üst cennete zemin hazırlar. Öyleyse gayretleriniz, mükafatlarınızın başlangıcını teşkil eder. Her ulaştığınız menzilde
bir üst kat cennete ehil olursunuz. Vüsatı diyor Allah Teala, büyüklüğü yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Her cennet için ayrı bir kat Allah Teala vücuda getirmiş. Gök katlarının her birinde bir ayrı cennet, yer katlarının her birinde de bir ayrı cehennem. 7 kat yerler, 7 kat gökler, yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. 3. kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. İsterseniz oradan başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi şirktedir. Ve takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Diyor ki Allah Teala menibine ileyhi ve ettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, Allah'a yönelmek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. 32. ayet-i kerime, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani doğruyu yaptığını sanır. Ama onlar müşriklerdir. Sadece bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar takva sahipleri, onlar müşrik değiller. Öyleyse Allah'ın dizaynına bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman o tağutun kulu. Allah Teala Zümer 17'de buyuruyor ki sahabe için diyor ki onlar şöyle söylüyor Arapçasında وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْمِشْرَافَ بَشْرِ اِبَاد۪ي. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdele. Görülüyor ki sahabe tağutun kuluyken Allah'a kul olmuşlar. Allah'ın kulu olmayı başarmışlar. Öyleyse sahabenin dizaynına baktığımız zaman sahabenin Allah'ın kulu olduğunu görüyoruz. Neymiş evvelce? Tağutun kuluymuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Öyleyse sadece bir dileğinizle şeytana kuluken, insan ve cin şeytanlara kuluken Allah'a kul oluyorsunuz. Tağutun dostu iken Allah'a dost oluyorsunuz. Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahum et-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Bakara 157. Allah amin olanların,
Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostudur. Vellezine keferu evliya ümit tagut ediyor Allah Teala. Onlar ki kafirlerdir ve tagutun dostlarıdırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafir hüviyetinde ve tagutun dostu. Gördük ki deminki ayet-i kerimede Allah'ın kulu olmak, tagutun kulu olmaktan kurtulmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Amir olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları, Allah'a ulaşmayı dilemeyip küfürde kalanlar, tagutun dostları. Öyleyse bunlar müminler, Allah'ın dostları, müminler öyleyse küfürden kurtulmak, kafir olmaktan kurtulmak, mümin olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Böyle olmadığına bakıyoruz ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediklerine bakıyoruz. Şeytan kıyamet günü insanları olan o hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kimlerdi şeytana kul olanlar? Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse iki ayet-i kerimeden de aynı şey çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostları, Allah'ın kulları. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tagutun dostları, tagutun kulları. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin, dilemeyenler kafir. Sevgili kardeşlerim, hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Hadi, ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek, ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Geçenlerde bir konferansta birisi diyor ki ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum diye Allah beni cehennemine atacakmış diyor. Bu haksızlık değil mi diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün, 80 yaşında ölen bir adamı veriyoruz misal olarak. 65 yıl 15 yaşında adam ibadetlerine başlamış. 65 yıl ibadet yapmış, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Bu insanın gideceği yer cennet değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyse bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennem. Hem de bu adam küfürde, hem de bu adam dalalette, hem de bu adam hüsranda, hem de bu adam şirkte. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyoruz sizlere. Hayatınızı kurtaracak olan, sizi mutluluğa ulaştıracak olan Kur'an'ın temel hakikatlerini söylüyoruz. Şimdi bu zata demez miyiz? Hey benim aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Diyelim ki 80 yıl yaşayacaksın. Hayatının 65 yılını İslam'ın 5 şartını yerine getirerek yaşa. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennem. Yoksa Allah'ın söylediklerine karşı bir itirazın mı var? Sevgili kardeşlerim, şimdi bu zata bu ikisinin karşılaştırılmasını söylediğimiz zaman hala acaba Allah'ın adaletsiz olduğuna dair bir iddianın sahibi kalabilir mi bu kişi? Düşünün, Allah'a ulaşmayı dilememişse, 80 yıl yaşasa, 65 yılını İslam'ın 5 şartını yaparak geçirse, cennete girmesi mümkün olmadığı gibi, hem küfürde, hem delalette, hem hüsranda, hem müşriklerden, şirkte, hem de tagutun kulu, tagutun dostu, ve hem de mümin değil. Hidayette de değil, dalalette. Takva sahibi değil. Ey sevgili kardeşlerim,
O zaman bu kadar cahil insanlara nasıl dert anlatırsınız? İçinizden biriniz bana bir akıl verir misiniz bu konuda? Allah Teala diyor ki, abinim, Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan yaratığım olan insan diyor. Senin bir talebin üzerine, sadece bana ulaşmayı dilemen üzerine, ben seni üçüncü kat cennete mutlaka çıkaracağıma, dünya saadetinin yarısında sana sadece bu talebin sebebiyle, bir tek dileğin sebebiyle vereceğime dair sana garanti veriyorum. Ben Allah'ım, seni ben yarattım. Bunu yapıp yapmadığını en iyi ben bilirim. Bana ulaşmayı dileyip dilemediğini. Ve dilediğin takdirde sana bu garantiyi veriyorum diyor. Yani bir tek dilek, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Hop, üçüncü kat cennet. Bir tek dilek, dünya saadetinin yarısı. Bu kişiye veriliyor Allah Teala tarafından. Ben diyor Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama Allah Teala beni Allah'a ulaşmayı dilemediğim için cehennemine atarsa bu haksızlık. Be gafil. Sen Allah'a ulaşmayı dilememekle şeytanın senin kalbine koyduğu o inat hastasının gereğini yerine getirmiş olmuyor musun? Bu kafa yapısıyla sen 80 sene yaşasan, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında her ibadeti yapsan, gideceğin yer Allah'ın kanunlarına göre cehennem olduğuna göre bu senin düşünce tarzın bir kafasızlık değil mi? Kendi kendini cehenneme mahkum eden sen değil misin? Neden Allah haksızlık etsin sana? Bu kadar kolay bir sebeple sadece Allah'a ulaşmayı dilediğin için seni Allah Teala üçüncü cennete kadar alacaksa, dünya saadetini garanti ediyorsa, nefsinin afet %50 nispetinde, nefsinin afetlerinin %50'sini temizlemeyi garanti ediyorsa, bütün bunları sadece o dileği yaptığın takdirde sana verecekse, sen isyan ederek Allah Teala, hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum, abini illa cennetine sok diyebilir misin? Allah'ın kanunları var. Orada bir uçak var diyelim. Üzerinde yazıyor, bu uçağa Allah'a ulaşmayı dileyenler binebilir sadece. Onun dışında hiç kimse binemez. Bu uçak insanları üçüncü kat cennete götürür. İkinci uçak, bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hangi durumda olursa olsun bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Ve de onların gideceği yer cehennemdir yazıyor. Bu iki uçaktan başka uçakta yok. Şimdi bey gafil, sen Allah'ın o uçağını seçmiyorsun. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. Bunların hepsini Allah cennetine götürür. Bu uçak cennete gider diyor. Sen o uçağa binmiyorsun. İlla öteki uçağa bineceksin. Buna karar vermişim. Ben diyorsun bu ikinci uçağa bineceğim. Ama bu uçak beni cennete götürsün. Allah'ın kanunlarını bu kadar keyfi mi zannediyorsun? İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah-u Teala'nın cehenneme atmasına fena de içerlemiş bu kardeşimiz. Doğruyu idrak edip öyleyse ben Allah'a ulaşmayı dilersem Allah'ın cennetine gideceğime göre hemen Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyim, bu işi bitireyim demiyor. Allah diyor bunu yapmakla diyor büyük haksızlık etmiş durumda diyor. Sevgili kardeşlerim, siz olsanız ne yaparsınız? Güler misiniz? Ağlar mısınız? Bu kadar cahil insanlar kalkıp söz sahibiymiş gibi bir şeyler söylemek gereğini duyuyorlar. Özürleri kabahatlerinden büyük. İşte bunlarla uğraşıyoruz sevgili kardeşlerim. Biz sizlerle uğraşmak istiyoruz. Sizleri Allah'ın cennetine taşımak istiyoruz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler varsınız. Etrafımızda bu kainattaki en sağlam insanları oluşturuyorsunuz. Hepiniz
başkalarına hidayet verme konusunda imkanların sahibisiniz. Hepiniz başka insanlara hidayete ulaşmaları konusunda yardımcı olun. Onlar sizler sayesinde Allah'ın hakikatlerini öğrenecekler. Bu sözler bizim kardeşlerimize idi. Ama ben umuma hitap etmek istiyorum. Bizi izleyen, dinleyen, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Sadece sizin mutluluğunuz için varız. Sizi mutlu kılmak Allah'ın temel hedefi. Biz ise sadece bir vasıtayız. Onun emirlerini sizlere iletmekle vazifeliyiz. Hepinizin Allah yolunda, Allah'ın sizin için hedef gösterdiği bütün güzellikleri yaşamanızı sağlamak üzere vazifeliyiz. Öyleyse her şeyin en güzel olacağı bir ortamda birlikte olmalıyız. Henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bizi dinleyen sevgili izleyenler, dinleyenler, işte görüyorsunuz ki aynı odadayız, aynı salondayız. Sizlerle birlikteyiz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şeyi o kadar güzel yapan şey, esas husus, konunun son derece kolay bir çözüme bağlanmış olması. Biz insanlar ya cennete gideceğiz ya da cehenneme. Ve insanların cehenneme gitmesini önleyecek olan şey, sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlarla konuştuğunuz zaman anlatın bunu. Daha kolay ne var ki deyin. Bunu yapmanız size mutlaka Allah'ın cennetini sağlar deyin. Sevgili kardeşlerim, insanlar aslında Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bir bilseler, Allah'ın onların mutlaka cennete girmesini istediğini bir bilseler, onlar da Allah'ı severler diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz, sevmezler mi? Allah Teala'ya onun söylediklerini değerlendirerek bir değerlemeyle yaklaşın. Ne karşılığı ne veriyor? Terazinin bir tarafında ne var? Terazinin bir tarafında bir talep var. Bizler Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Terazinin bu tarafı, sol tarafı onunla alakalı. Sağ tarafa bakıyoruz şimdi. Sağ taraf aşağı doğru çöküyor. Çünkü bizim bir dileğimize karşılık Allah Teala diyor ki, ben sizi cennete ulaştıracağım. Ben sizi mürşidinize ulaştıracağım. Ben sizi ruhunuzu kendime ulaştırarak üçüncü kademe mutluluğa sahip kılacağım. Ruhunuzu teslim alacağım. Ve bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilediğiniz an cehenneme asla girmeyeceksiniz. Cennetten çıkıp cehenneme girmek diye bir şey söz konusu değil. Ebediyen cennete kalacaksınız. Bir tek dilekle. Şimdi insanları düşünün sevgili kardeşlerim. Diyorlar ki, ben mi? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile
10 tanesine cennet nasip olmuş, ötekilerin nereye gidecekleri belli değil. Böyle söyleyenlerle karşılaştığınız zaman onlara deyin ki, bu sadece bir kurt masalı. Bunlar yalan, Kur'an-ı Kerim'e hiç uygun olmayan şeyler. Allah Teala diyor ki, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde, kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa, onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Hepsi cennetlik olmuş. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kim sahabe? Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olanlar. Tabi olanların hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Yedinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Ortalığı hurafeler, insanların asırlar boyu uydurduğu yalanlar kaplamış ve herkes bir ümitsizlik çukuruna düşmüş ve Allah Teala hayatta beni cennete almaz diyor. Beni mutlaka cehenneme alacak. Ondan sonra yalanların sonuçları geliyor. Ama diyor, ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inandığıma göre ben müminim. Müminleri de diyor Allah Teala cennetine alacak. Söz mü söz? Evet, Mümin suresi 40 numaralı sure. Onun 40 numaralı ayeti. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi muhteva çıkıyor karşımıza, mümin kimdir? Onlara sorarsanız eğer, Allah'a inanan mümindir. Efendi diyor, mümin kelimesinin lügat manasına gel beraber bakalım. İman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten gelir. Gerçekten de öyle. Mümin inanan demek değil mi? Evet, inanan demek. Öyleyse tamam işte diyor, ben müminim, ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse benim gideceğim yer cennet diyor işte Mümin suresinin 40 numaralı ayet-i kerimesi. Şimdi bir, deminki insanlara bakacaksınız. Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olacak, ötekilerin ne olacağı belli değil diyen bu pesimist insanlar, yani ümitsiz insanlar, negatif gören her şeyi insanlar. Bir de ben Allah'a inandığıma göre müminim, Allah da müminleri cennetine alacak. Öyleyse ben, ne gerek var benim namaz kılmama, oruç tutmama, zekat vermeme, cart curt. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, özellikle zikir yapmakta, hepsi doyulmaz zevklerdir. Allah Teala bunların hepsini o zevkleri yaşayalım diye vermiş. Ah sevgili kardeşlerim, bir zevkine varabilseniz namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, ne zaman zevkine varacaksınız? Bir gün kalp gözünüz açılacak. Bu gözleriniz kapalıyken de kalbiniz görmeye başlayacak. Bu gözleriniz açıkken de gene kalbiniz görecek. Cenneti gösterecek Allah Teala sizlere. Cehennemi gösterecek. Cennet katlarını, cehennem katlarını, gök katlarını gösterecek. O zaman namaz kıldığınız zaman karşınızdaki duvar yok olacak. Allah Teala'nın, isterseniz gözlerinizi kapatıp kalın, aynı şey. Gözünüzün önünde hep Allah'ın gösterdikleri şeyler var. Gözünüzde görmüyorsunuz, kalbinizdeki gözde görüyorsunuz. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Allah Teala kalbindeki gözde, nefsinin kalp gözüyle yüzlerce defa Allah Teala'yı görmüş ve Miraç gecesi Allah'ın katına ulaşıyor. Allah Teala'dan emirleri alıyor, 5 vakit namaz emrini ve diğer emirleri alıyor ve aynı gece iniyor. Üstelik de ayrılığı birkaç dakika. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın huzuruna çıkan ve Allah'ı ruhunun baş gözleriyle gören Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala diyor ki, kalbi
gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Kalbiyle yüzlerce defa Allah'ı görmüş ve ruhunun baş gözüyle gördüğü Allah aynı Allah. Kalbi gördüğünü tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. İşte namaz kılmak bu sebeple bir zevktir. Oruç tutmak, oruç boyunca açlık duymayacağınız bir noktaya Allah Teala sizi ulaştıracağı için o da zevk oluyor. Hem de iftar zamanında sizin iştahınızı acacak bir açlık duyacaksınız. Yemekler önünüze geldiği zaman acıktığınızı, şiddetle acıktığınızı hissedeceksiniz. Ama ondan evvel hassi hissettirmiyor Allah Teala. Yemekte de iştahlı kılıyor sizi. Ama siz siz olun, fazla yemek yemeyin sevgili kardeşlerim. Vücudunuzu yağlar kaplarsa ne demek istediğimi anlarsınız. Kendinize yazık edersiniz. Yağlanmak olayı bir zehir birikimidir vücudunuza, toksin birikimidir. Onun için şişmanlamayın sakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Çok mu zor istediği şey? Bana ulaşmayı dileyin diyor, gerisini bana bırakın diyor. Size diyor sözüm var. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben size mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştıracağım. Eğer diyor 5-6 ay içinde bana olan inancınızı yitirmezseniz bana gerçekten ulaşmayı dilersiniz. Şimdi Allah'a ulaşmayı dileyen insanların genin vasıflarına beraberce bakalım. Siz de Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediyseniz onlardan biri olacaksınız. Öyleyse bu konunun muhtevası ne? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hangi inanç standartlarının içindedir? 1. Bu kişi Allah'a inanıyor. Siz Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyorsanız bu vasfın sahibisiniz. 2. Allah'a dünya hayatını yaşarken ruhun ulaşmasına inanıyor. Burada durun. Birçok Kur'an meali veren profesör, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye televizyonları parsellemişler, insanlara ahkam kesiyorlar. Yalan sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması üzerimize farzdır. Ama onlar bunu söyleyebiliyorlar. Bir ayet gösterin diyoruz, hiçbirisinin bir şey gösterebilmesi mümkün değil. Ama şeytan onları bir vasıta olarak kullanıyor. Ve de bu insanlar diyorlar ki, ruh insana hayat verir ve ruh vücuttan ayrılırsa insan mutlaka ölür. Sadece ölümle ruh vücuttan ayrılır. Yalan sevgili kardeşlerim. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz olduğu gibi Allah-u Teala da bize garanti veriyor. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. İşte Şura 13. Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır, birinci özellik. Sadece onları ulaştırır, ikinci özellik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri ulaştırır, ama ulaştırırım demesi mutlaktır. Kim Allah'a yönelirse, yönelen mutlaka Allah Teala tarafından seçilmiştir. Seçilenlerin 90%'dan fazlası Allah'a ulaşmayı gene dilemezler. Onun için Allah Teala çok geniş bir marj içerisinde düşünüyor olayı.
Biliyor ki o seçtiklerin içinden küçük bir grup kendisine ulaşmayı dileyeceklerdir. Ama mutlaka seçilenlerden olacaklardır. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani Allah Teala o kişiyi dalalette bırakmak için dalalette bırakmak istiyor, öyle dilemiş. Onun için o kişi dalalette kalır diye düşünüyorsanız bu çok yanlış bir düşüncedir. Allah Teala kimsenin dalalette kalmasını istemez. Ama insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Şimdi Allah Teala'nın buradaki ifadesine bakalım. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'laşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse dalalette bıraktıkları bu dileğin sahibi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'laşmayı dilemeyenler dalalette kalanlardır. Onlar, bütün insanlar dalalettedirler. Bunlardan sadece Allah'laşmayı dileyenleri Allah Teala dalaletten kurtarır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır ifadesi. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kesin bir kanun bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi ebediyen dalalette kalır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vasıflarına bakıyordu kişinin. Bir, bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. İki, bu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının üzerine farz olduğuna inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu konunun mevcut olduğunu kesinlikle biliyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması muhtevasına inanıyor. Bir. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, bunun, bu muhtevanın Allah'a ulaşmayı dilemek keyfiyetinin Allah-u Teala'nın verilmiş sözü sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka gerçekleşeceğine de inanıyor. Aslında burada dört faktör saymamız lazım. Allah'a da inanıyor bu kişi. Oradan başlar her şey. Bu kişi evvela, her şeyden evvel Allah'a inanmış olması lazım. Allah'a inanıyor. Bir. İkincisi, İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Ulaşması muhtevasına inanıyor. İki, üçüncüsü bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Dördüncüsü, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi gereğince eğer Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka kendi ruhunu Allah'a ulaştıracağına da inanıyor. Bu inancın sahibi olan kişi kurtulmuştur. Böyle bir inanç kişiyi mutlaka Allah'laşmayı dilemeye götürür. Ve dileyen kişi Allah Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Bu keyfiyetin farz olup olmadığı konusuna gelelim. Allah Teala buyuruyor, münibine ileyhi ve ettekuhu, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Farz mı? Açık bir şekilde farz, emir. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile.
Rum suresi 31. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala buyuruyor. Lokman 15'te ve tevi sevila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de Allah'a ulaşmayı dile. Ve Zümer 'sinde Allah Teala buyuruyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetikumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı deyin, cehennem azabı deyin, her ikisinden de evvelki yaşantınızda, yani bu dünya yaşantısında emrediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da bir, veçinizi de yani fizik vücudunuzu da iki, nefsinizi de üç, İradenizi de 4 Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a yönelmek, görüyorsunuz ki üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Peki ruhumuzu Allah'laştırmak, o da farz. İşte bunun bir emir olduğu, emir olması dolayısıyla da farz olduğu Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Neyi ulaştırıyorlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırıyorlar diyor Allah Teala. Öyleyse bir farzdan bahsediyoruz. Allah emretmiş. Ruhun Allah'laşması üzerimize bu emir sebebiyle farz. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki Zariyat ilde fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah'a kaç ve sığın. Ve Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Açık ve kesin. Nefs tezkisiyle ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu oluyor. Allah'ın, Rabbinin adıyla, ismiyle Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde fefirru ilallahi, Allah'a, affedersiniz, İrci'i ila Rabbike. Fecr 28'de Allah Teala buyuruyor, İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor.

Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala kendi zatına da çağrı yapmış, Rabbine geri dönerek Rabbine ulaş emri var. Allah Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde diyor ki, Allah selam yurduna davet eder ve onlardan kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimse Nisa 175'e göre Allah'a ulaştıran yol. Allah'a ulaştıran yola ulaştırır. Allah'a ulaştıran yol da Allah'a ulaştırır. 26. ayet-i kerime daha garanti ediyor konuyu. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala onlara. Ahsenül hüsna var. Allah'ın zatı var. Güzellerin en güzeli olan Allah'ın zatına ulaşma var ve ziyadesi var. Daha ötede de irade-i teslimde Allah'ın zatını görmek var diyor Allah Teala. Öyleyse ruhunuzu Allah'a ulaştırmak bu üzerinize farz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu da Allah'a ulaşmak da Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlayan bir vetiredir, bir fenomendir. Hepinizin böyle bir müesseseyi yaşayabilmeniz mutlak bir dilekle başlar. O dilek dünyadaki mutluluğunda, adetteki mutluluğunda mutlak başlangıç noktasıdır. Ve en açık ifadesiyle, en sağlam ifadesiyle mutluluğun, dünya ve cennet mutluluğunun olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a ulaşmayı dinlemezseniz ondan sonraki merhalelerin hiçbirisine ulaşamazsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman bileceksiniz ki Allah sizi bütün ibadetleri yapmak konusunda mutlu kılacak. Yani size namazı Allah sevdirecek. Size orucu Allah sevdirecek. Size zekatı Allah sevdirecek. Bütün güzellikleri hacca gitmeyi Allah sevdirecek. Kelime-i şehadet getirmeyi Allah sevdirecek. Ve bütün bunların ötesinde zikri Allah sevdirecek. Ve sizleri kendisine Allah ulaştıracak. Öyleyse o benim can kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden kainatın en kolay şeyi size bu kadar düşman görünüyor? Hatta Allah-u Teala'yı haksızlıkla suçlayabiliyorsunuz. Siz kurtuluşa ulaşacaksınız. Allah-u Teala bizim vasıtamızla size bu mesajları gönderiyor. Gelin dünyanın en kolay şeyini gerçekleştirin. Bir tek dileğinizle ben sizi kendime ulaştırayım diyor Allah-u Teala. İşte diyor bunu da vekil tayin ettim bunları anlatsın diye size. Biz onun sadece kölesiyiz sevgili kardeşlerim. Onun azatsız kölesi. Biz sadece bir köleyiz. Yetkilerin hepsi Allah'ındır. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de teslim aldı bizden. Kendi irademizle bir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. O bize ne yaptırırsa onu yaparız. Ne söyletirse onu söyleriz. Biz sadece ve sadece ve de sadece bir vasıtayız. Allah'la kul arasına kimse giremez diyenlere de siz deyin ki Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor deyin. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için

ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse insanları hidayete erdirsinler diye Allah vasıta kılıyor. İşte o kıldığı vasıta bugünkü bu devirde o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri çok ama çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Bu görevimizin ancak sizler tarafından benimsenmesi ile siz mutluluğu yakalayabilirsiniz. Bir defa daha söylüyorum, mutluluğun başka bir yolu mevcut değil sevgili kardeşlerim. Bütün ömrünüzü verseniz aramaya ikinci bir yol bulamazsınız. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan bir mutluluklar dizisi sizi bekliyor. Buyurun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahu salla ala

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sıratellezine en'amte aleyhim gayrıl magdubi aleyhim veleddallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, yine bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Söz konusu olan mutluluk. Allah Teala bütün insanları sadece bir gayeye matuf olarak yaratır. O tek gaye bütün insanların mutluluğu yaşamalarıdır. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını dileyerek onları yaratır. Allah'ın herkes için yegane temennisi o kişinin mutlu olmasıdır. Ne var ki mutluluğu sağlayacak olan adımı kişinin bizatihi atması gerekir. Kendi zati iradesini kullanarak, kişisel iradesini kullanarak, cüz'i iradesini kullanarak kişinin ilk adımı atması mutluluğunun temelini teşkil eder. Ya bu adımı atar ve Allah'a ulaşmayı diler, bir mutluluğa kişi adımını atar veya atmaz. O zaman kişi az bir bedele kendisini şeytana satmıştır. Mutlu olması mümkün değildir. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk nedir? Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik, mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özellik, kişinin iç aleminde de oluşması lazım, dış aleminde de oluşması lazım, Allah ile olan ilişkilerinde de oluşması lazım. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik kesintisiz olacaktır. İkinci özellik kişinin üç aleminde birden oluşması gerekir. Üçüncü özellik. İş dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çok yalvarın, talepte bulunun ki sizi daimi zikre ulaştırsın. O muhteşem mutluluğu hepinizin yaşaması kadar Allah-u Teala'dan istediğim başka bir şey yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnşallah Allah-u Teala sizleri o muhteşem saadete ulaştırsın diye hep dua ederiz Allah-u Teala'ya. Ama şu anda Allah-u Teala'nın hepiniz için söylediği kesin bir olgu var. Hepinizden bahsederken söylediği kesin bir rakam veriyor. Onların çoğu evliyadır diyor. Sizlerin sevgili kardeşlerim, sevgili Mihir Camiası, Allah-u Teala'nın hakkınızı söylediği şey budur. Onların çoğu evliyadır diyor Allah-u Teala. Gerek buradakiler, gerek oradakiler, gerek dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin çoğunun evliya olduğu kesin. Öyleyse her toplulukta o toplumun yarısından fazlası mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Bu Rabbimizin muhteşem bir hediyesi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediğim gibi evliya olmak 3 aylık, 4 aylık bilemediniz. 6 aylık bir olay. 33 bin zikre ulaşan herkes bu hedefe ulaşmıştır normal standartlarda. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hadi bana hissiyatınızı anlatın bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Ne diyorsunuz? Dünyada benim kadar mutsuz insan mı olurmuş? İşte birisi öyle söylüyor. Hiç kimse beni anlamıyor diyor. Sevgili kardeşlerim, bir hususu hiç unutmayacaksınız. Hiçbirinizin mutluluğu başkalarına ait değildir. Sizin mutluluğunuz başka birinin elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Öyleyse bir defa davranışlarınız itibariyle hepiniz mutlu olabilecek olan efsafta yaratıldınız. Eğer aklınız normal standartlarda çalışıyorsa, yani akil ve bali olduysanız, rüşt sahibiyseniz, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir yeteneğiniz varsa, o zaman sizin mutlu olmanız hiçbir zorluk göstermez. Çünkü mutlu olmak sizin elinizdedir. Mutlu olmanın iki yolu var. İster iki yolda birden ilerleyebilirsiniz. İsterseniz yollardan sadece bir tanesinde ilerleyebilirsiniz. Birinci yol zikir yolu. İkinci yol ilişkiler yolu. Zikrinizi arttırdıkça mutluluğu her geçen gün biraz daha fazla yaşayacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz mutlaka yarıyı aşar. Günün yarısından daha fazla bir süre mutlaka her gün mutluluğu yaşarsınız. İlişkiler cephesine gelince, nasıl zikirde ipler sizin elinizdeyse, ne kadar zikir yaparsanız o kadar mutlu olabilecekseniz, ilişkilerde de ipler sizin elinizde. Başkalarına ne kadar iyilik yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederseniz, o kadar siz mutlu olursunuz. Başkaları size iyi davranıyor diye mutlu olmazsınız. Başkaları size sizin onlara iyi davranmanız üzerine iyi davranıyor diye mutlu olursunuz. Ve ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Sadece birinciyi dikkate alırsanız, mutluluğunuz başkasının elindeymiş gibi görünür. Oysa ki iki ilişkiyi de sizin onlara karşı davranışlarınızı, onların size karşı davranışlarını beraberce ele alırsanız, o zaman göreceksiniz ki mutluluğunuzun mimarı sadece sizsiniz. Yani sadece başkalarına ektiğinizi biçersiniz. Size başkalarından ulaşan, çevrenizdeki insanlardan kim olursa olsun, onların herhangi birinden size ulaşan her şey, sizin çevrenizden birilerine yaptığınız bir davranışın size geri ödenmesidir. Bütün hesaplar kapanır, bütün faturalar ödenir. Hiçbiri açıkta kalmaz. Ama A'ya yaptığınız bir kötülüğe, B'den bir kötülükle cevap alırsınız. C'ye yaptığınız bir iyiliğe, D'den bir iyilikle cevap alırsınız. Aynı kişiler değil ama sizin dışınızdaki herkes bütünün bir parçasıdır. O bütünün içine sizin 100 kişiden oluşan bir toplumda birine yaptığınız bir kötü davranış, o 100'ün bir başkasından size aynen geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Verilen geri alınır. Dikkat edin, alınan verilmez. Kanun öyle işlemez. Verilen geri alınır. Bunun manası ne? Yani A'ya bir kötülük yaparsınız, A'dan bir kötülük görürsünüz. Değil olayın aslı. Çevrenizdeki herkes bir bütünü teşkil eder. O bütünün üyelerinden bir tanesini yaptığınız bir kötülük, etrafınızdaki bütün insanlardan başka biri tarafından size geri dönecektir. Beklemediğiniz bir şekilde, beklemediğiniz bir anda size geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlar içinde kim oluşturur? Siz oluşturursunuz. Davranışlarınız, çevrenize karşı davranışlarınız neyi içeriyorsa çevrenizden size geri dönecek olan şey aynısıdır. Bileşik kaplarda nasıl iki kapta birden, eğer iki kap arasında bir ilişki varsa, içerisinde su doluysa, iki kaptaki suyun seviyesi birbirinden ayrı durmalarına rağmen mutlaka aynı seviyedir. Yaptığınız her şey size aynen geri verilir toplumdan. Onun için ipler sizin elinizde diyoruz. Çünkü siz etrafınızdaki insanlara sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya onların hoşuna giden güzel bir şeyler yaparsanız onları mutlu etmektir gayeniz. Onları mutlu edersiniz. O insanlardan size de sizi mutlu edecek olan bir davranış mutlaka geri döner. Veya aksini yaparsınız. İnsanları mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Onlardan da size sizi mutsuz edecek olan davranışlar geri gelir. Öyleyse mutsuzluğunun da mutsuzluğunuzun da müsebbibi, vücuda getireni, sebep olanı sizsiniz. Mutsuzluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Mutluluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Sizin davranışlarınızın size geri döneceği kanununu öğrenip de hayatınıza adarsanız sadece kazananlardan olursunuz. Ve şöyle düşünün. Diyelim ki deyin ben birisine bir iyilik yapacağım ama bana geri gelmeyecek. Geri gelmediğini düşünelim. Ama eğer siz o kişiye iyilik yapmayı aklınıza koymuşsanız, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah sizinle birliktedir. Ve ta ki o iyiliği, onu mutlu edecek olan o kafanıza tasarladığınız şeyi ona ulaştırasınız. Bu istikamette birkaç saatinizi, 5-6 saatinizi, birkaç gününüzü harcadınız diyelim. harcarken hep o mutluluğu yaşayacaksınız. Maksadınız ne? Başka birisini mutlu etmek. Öyleyse Allah-u Teala sizi o kuvvede, düşünce platformunda bulunan o düşüncenin kuvveden fiile çıktığı güne kadar, ana kadar Allah sizi hep kendi ülkesinde barındırır. Hani neydi? Şu absis ekseni vardı ya, yatay, bir de dikey vardı. Ordinal. Bu iki eksenin yatay olanının altında kalan noktalar şeytana ait eksi dünyayı ifade eder. Üstünde kalan noktalar da Allah'a ait artı noktaları ifade eder. Artı alemi, pozitif alemi, aşağısı da eksi alemi, negatif alemi temsil eder. Aşağısı şeytanın alemi, yukarısı Allah'ın alemi. Ne zaman başka birini mutlu edecek olan bir davranışı planlıyorsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala sizinledir. Size devamlı mutluluk verir. Çünkü siz başkalarının mutluluğunu isteyen birisiniz. Böyle olduğunuz anda devamlı huzur içinde olursunuz. Deneyin. Birisine bir hediye almayı aklınıza koyun. Paranızı düşünün. Ne kadar para vereceksiniz? Düşünmeye başladığınız andan itibaren hangi yoldan gideceğinizi düşünün o hediyeyi almak için. Yol boyunca, oraya vardınız, araştırma boyunca, o şeyi aldınız, ondan sahibine getirinceye kadar geçen süre içinde Allah sizinle beraberdir, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhunuz olan, bir de işlediğiniz üçüncü kenarı hayır olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, kanunları öylesine güzel yerleştirmiş ki Allah-u Teala, eğer onu anlayabilirseniz, vukuf sahibi olabilirseniz, sevgili kardeşlerim, o zaman mutsuz olmanız mümkün değildir. Allah'a aşık olmamanız, daha ötede, tam idrakinizde, Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, o Allah. Ve sizi çok mu çok seviyor. Hepinizden istediği şey sadece tek bir şey. Bir tek şey istiyor. Hepinizin mutlu olması. Başka talebi yok. Formülleri de teslim etmiş size. Diyor ki, isterseniz zikir yolunu seçin. Ki zaten farz kıldım üzerinize. Çünkü zikriniz arttıkça mutluluğunuz mutlaka artacaktır. Çünkü davranışlarınız her gün biraz daha pozitife dönüşecektir. Her gün başkalarının biraz daha hayrına yaşamaya başlayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz başkalarını mutlu etmek isteyin. Dikkat edin ki vermenin yolu almaktan geçmez. Ama almanın yolu vermekten geçer. Ne alırsanız onu geri vermeyebilirsiniz. İnsanlığın tabiatı muhteliftir. Ama ne verirseniz o kişiden olmayacak. Ama toplumun başka bir tarafından size aynen iade edilecektir. Toplamlar hep birbirine eşittir. Hiç değişmez neticeler. İşte hayat böyle bir mizan üzerine, muvazene dengesi üzerine oturtulmuş. Balans. Hayran olunacak olan bir balans görüyorsunuz olaylar dizisinde. Ve Allah'ın hedefi sadece hepinizi mutlu etmek. Bu hakikatini bu hakikati bilmenizi istiyor Allah Teala. Vermek almayı sağlar. Almak vermeyi sağlamaz. Başkalarına mutluluk verecek olan davranışlarda bulunduğunuz zaman size dönecek olan şey sizi mutlu edecek davranışlardır. Sevgili kardeşlerim, bir defa muvazenenin birinci dengesinde siz varsınız, o kişi yok. Sizinle beraber Allah var. Daha o kişiyi nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren farkına bile varmadan içinizi bir sevinç kaplar. Başka birine bir güzel davranışta bulunacaksınız. Başka birini o davranışınızla mutlu edeceksiniz. Orada mutluluk var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada Allah-u Teala size mutlaka saadeti yaşatır. Planlamaya, onu nasıl mutlu edeceğinizi, o hediyeyi ona nasıl vereceğinizi veya başka bir herhangi bir şey, bir sözünüzle onu nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren bir mutluluk içinizi kaplayacaktır. Sadece mutluluk. Ona ulaştıracağınız şey bir söz, bir güzel ifade, para, herhangi bir hediye, birinden bir başkasına bir güzel haber taşıma, hepsi bir güzelliktir. Başladığı noktadan itibaren bittiği noktaya kadar Allah sizinle beraberdir. Hep içinizi huzurla doldurur Allah Teala. Ruhunuzla nefsinize sürur verir. Mutlu bir insansınız. O konuyu sonuçlandırana kadar. Etrafınızda her zaman birçok insan var. Birinci de sonuçlandırdınız. Hemen ikinciye dönün. İkinci birisine bir iyilik yapmak için bir gayretin içinde olun. Hayatınızı buna adayın. Dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başkalarını mutlu edecek olan bir istikametin sahibi olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir de aksini düşünelim. Niyetiniz kötü. Falancaya haddini bildirmek diye bir karar almışsınız. Onu bir yakalayayım. Ona öyle kötü davranacağım ki anasından doğduğuna pişman olacak. Şöyle söyleyerek onu mahcup ederim. Böyle söyleyerek de mahcup ederim. Ona hakaret ederim. Onu huzursuz edecek, mutsuz edecek olan her şeyi söylerim. Hatta bu arada başkalarını da vasıta olarak kullanırım. Onu başkaları vasıtasıyla da ezerim. O haddini bilsin. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Bu düşünceleri düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın ülkesinde bu şartlarda yaşayamazsınız. Sizin için uygun olan yer sıfır noktasının aşağısıdır, şeytanın dünyasıdır. İntikamlar, öfkeler, kinler, kavgalar, başkalarını mutsuz etmenin bütün alternatifleri hepsi şeytanın ülkesinde geçerlidir. Bir tarafı şeytan olan, bir tarafı nefsiniz olan, bir tarafı da işlediğiniz ve işlemekte olduğunuz günahlar olan bir dünyada yaşarsınız. Düşünmeye başladıktan onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar huzursuzsunuz. Gerçekleştirdiğiniz zamansa daha da huzursuz olursunuz. Bir düşünün bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, mukayese edin. Niçin yaptınız onu? O o davranış biçiminin pozitif olanının için yaptınız, negatif olanının için yaptınız. Hangi çeşit bir niyet taşıdınız? Birinde niyetiniz halisti. O kişiye mutluluk verecektiniz. Bunun için çalıştınız, çalıştığınız sürece mesutsunuz, mutlusunuz. Mutluluğu size veren Allah. O mutluluğu temin edecek olan şeyi o kişiye götürüp teslim ettiğinizde, ona söylediğinizde, ona o davranışı ilettiğinizde, o kişinin mutlu olmadığını düşünelim. Ama siz o kişinin mutlu olması için çalıştınız ya. Allah için bu yeterlidir. Sizi bu düşünce, sadece bunu düşünerek yaptığınız bütün davranışlar boyunca Allah Teala teşhir eder. Sizinle beraberdir. Size mutlaka mutluluğu yaşatır. Düşünün bir defa, bir hayalle yaşadınız. Yapacağınız herhangi bir olayın başka birisini mutlu edeceğinizi düşündünüz. Bunun için kendinizi seferber ettiniz. Zamanınızı, paranızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi o hedefi sağlamak ve o kişiye teslim etmek üzere harcadınız, harcadınız, harcadınız. Bütün bu zaman boyunca hep Allah'la beraber oldunuz. Çünkü niyetiniz halis. Niyetiniz başka birini mutsuz etmek değil. Niyetiniz başka birini mutlu etmek. Onun için Allah sizinle beraber. Onun için mutlusunuz. Ne zaman ki niyetiniz halis değildir, niyetiniz karadır, başka birisini mutlu etmeye değil, mutsuz etmeye, ona azap vermeye, onu huzursuz etmeye gidiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Siz o olay boyunca şeytanın ülkesinde bir zavallısınız. Mutsuz bir zavallı. Başkalarına mutluluk veren değil, mutsuzluk veren ama neticede asıl kendisini mutsuz eden bir kişi. O kişiye onu ulaştırdığınız zaman o kişi o andan itibaren bir süre mutsuz olacaktır. Ama siz onu planlamaya başladığınız noktadan itibaren mutsuzsunuz, mutsuzsunuz, mutsuzsunuz. Ona haddini bildirdikten sonra da onun ne kadar üzüldüğünü gördüğünüz zaman hem yaptığınızda duyacağınız pişmanlık sebebiyle mutsuzsunuz, hem de ona verdiğiniz azabın sizin üzerinizdeki reaksiyonu ve nefsinizin, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuzsunuz. Allah'ın size verdiği azap sebebiyle huzursuzsunuz. Hem başka birisini huzursuz ettiniz, sıkıntıya soktunuz, üzdünüz, hem de kendiniz huzursuz oldunuz, üzüldünüz. Sevgili kardeşlerim, hangisi doğru? Her kim diyorsa ki ben çok huzursuzum, mutsuzum, diyoruz ki öyleyse hiç problemin yok. Hemen çevrende kimler varsa onlara iyilik etmeye başla. Ondan sonra gel konuşalım bakalım, bu söylediğimizi yapıp da o insanlara mutluluk verdikçe bakalım senin mutsuzluğun devam eder mi? Etmediğini göreceksin. Öyleyse elimizde hangi imkanlar varsa onu kullanalım. Lokantamız var. O zaman her gün bir iki kişinin ücretsiz olarak karnını doyuralım. Onların, o fakir insanların orada gelip de bir şeyler yemeleri bir huzur versin içinize. Hangi istikamette isterseniz bütün kapılar önünüzde açılmış Allah-u Teala tarafından. O Allah ki sizin sadece mutlu olmanızı ister. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve arkasında sadece sizin mutluluğunuz. Öyleyse bu yollarda zikri tercih etmediniz, zikirde bir yere kadar gittiniz, daha fazla yapamıyorsunuz. İkinci yolu da devreye katın. Sadece birini değil, ikisini birden yapmaya çalışın. İkisinin de sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Ama dediniz ki ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. O zaman Allah Teala'ya çok yalvarın. Daimi zikre ulaştıktan sonra o yardımları başkalarına daha çok yaptığınızı göreceksiniz. Hem daimi zikir sebebiyle daimi bir huzuru yaşayacaksınız. Hem de başkalarına devamlı mutluluk veren bir insan olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah'ı bir tanısanız, O'nun sizinle beraber olduğunu bir hissetseniz, içinizde bir şeylerin kımıldadığını, O'na sevgi duyduğunuzu, aşık olduğunuzu, Allah'a hayran olduğunuzu bir yaşasanız, bakın mutluluktan neler olur size. Mutluluktan uçarsınız, çıldırırsınız. Onun için size sık sık bunu söylüyorum. Her şey öylesine güzel ki, eğer Allah sizinle beraberse, o zaman siz sadece başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Daimi zikrin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Ve bütün güzellikleri size yaşatır. Her gün biraz daha seversiniz onu. Her gün biraz daha sevginiz artar. Ona aşık olursunuz. Onu da aşarsanız o zaman hayran olursunuz. Her söylediğiyle sizi sonsuz mutluluklarda yaşatır. Öylesine sever ki onun sevgisi size yeter. O sevgi sizi sonsuz bir mutluluğun sahibi kılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, adına mutluluk diyorsanız, o Allah size mutlulukların hepsini bütün boyutlarıyla verecek olandır. Öyleyse onu yaşayın, mutluluğu yaşayın. Mutluluğun muhtevasında siz varsınız. Unutmayın, mutluluğunuz Allah'ın yardımıyla sizin elinizde. Nasıl davranırsanız öyle davranırlar size de. Öyleyse mutlu olup olmadığınızı başkalarının yüzüne bakıp anlayın. Size nasıl bakıyorlar? Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. İçleri titreyerek size sevgiyle bakıyorlarsa, sizi çok seviyorlarsa, bilin ki Allah'ın katında siz de onları çok seviyorsunuz. Eğer onlar sizinle beraber mutluysalar, bilin ki siz de onlarla beraber mutlusunuz. Eğer size karşı asık suratlıysalar, öfkeliyseler, sıkıntılıysalar, bu sizin davranışınızın onlardaki aksidir. Unutmayın, ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun yolu başkalarına verilen mutluluktan geçer. Allah, başkalarına ne kadar mutluluk verirsen o kadar alırsın diyor. İblis, ben niçin onlara mutluluk verecekmişim? Onlar bana mutluluk versinler diyor. Bu onlar bana mutluluk versinler sözü tıpkı aşağıda akmakta olan bir pınar suyunun yukarıda ağzına ulaşmasını bekleyen bir adam hüviyetine sokar sizi. O pınarın yer seviyesinde akan o berrak suyu, o tertemiz soğuk suyu sizin yukarıda olan dudaklarınıza hiçbir zaman ulaşmaz. Siz eğileceksiniz o sudan içmek için. Öyleyse başkalarından mutlu olmanız için iyi muamele bekliyorsanız, siz başkalarına iyi davranmakla mükellefsiniz. Ancak ve sadece öyle yaptığınız takdirde size geri dönende sizi mutlu edecek davranışlar olur. Sevgili kardeşlerim, son bir gününüzü, son iki gününüzü, son üç gününüzü bir düşünün. Sabahtan akşama kadar geçen devrede kime, hangi işlemlerde bulundunuz, neler yaptınız? Ve kimlerden size hangi davranışlar geldi? Eğer 5-10 günlük bir devrede konuyu bütünleştirirseniz bakacaksınız ki yaptıklarınızın hepsi size dönmüş. Bütün pozitifler başka insanlardan ama pozitif olarak bütün negatifler gene başka insanlardan, yani onu yaptığınız kişiden değil bir başkasından ama size gene geri dönmüş. Allah'ın kanunu bilmediğiniz bir şekilde işler. Sevgili kardeşlerim, kalbinizin bütün temizliğiyle başka insanlara mutluluk saçmak için yaşayın. Sizden bahseden herkes sizi içi titreyerek sevsin. Her sözünden, her davranışından sevgi okunsun. Bunu sadece başkaları için yaşamaya başladığınız zaman sağlayabilirsiniz. Ne zaman ki defterden kendinizi silersiniz, her şeyinizle bütün zamanlarda başkasının olursunuz. Hedefiniz sadece başkaları için yaşamak olur. Hedefiniz sadece başkalarına mutluluk ve huzur vermek olur. O zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Her gün yeni bir mutlulukla iç içe, her gün Allah'la bütün zaman parçalarında iç içe yaşarsınız. O hep sizinledir. Her olayda sizi ne kadar sevdiğini bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha tekrar edecektir. Onun sevgisine müstahak olmak, onun sevgisine muhatap olmak, onun sevgisini duymak, ta şuranızda, kalbinizde o sevginin sıcaklığını hissetmek, sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisidir. Şu dünyada ve kainatta sizi en çok mutlu edebilecek olan şey Allah'ın sizi sevmesidir. Allah'ı severek ama başkalarını sevmeyerek o sevgiye ulaşamazsınız. Ben Allah'ı o kadar çok sevmek istiyorum ki benim sevgim bölünmesin, sevgim sadece Allah'a gitsin, ben başkalarını sevmeyeyim. Baştan aşağı bir yanlışlık abidesi. Sevgi siz başkasını seviyorsunuz diye azalmaz, artar. Allah'a karşı duyduğunuz sevgi, başkalarını da seviyorsunuz diye azalmaz. Allah-u Teala size başkalarına da yer verdiğiniz için sevginizde kocaman bir sevgiyi kalbinize oturtarak daha büyük bir sevgi imanında sizi yaşatmaya devam eder. Siz verin sevginizi, herkese dağıtın. Verdikçe artar. Allah'ın hazinesi, sevgi hazinesi tükenmeyen bir pınardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellik muhtevası içerisinde bir sevgi çağlayanından çayınızı yudumlarken eğer mutluysanız o çayı da çok tatlı hissedersiniz. Lezzetli hissedersiniz. Gönlünüze yatan bir içimle onu içersiniz. Her şey böyledir. Sevginizi dağıtmaktan çekinmeyin. Sevginizi belli etmekten çekinmeyin. Başkalarının işine yarayacağınız bütün alanlarda başkalarına yardım etmeyi kendinize amaç edinin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğunuzu sağlar. Allah'ın kanunu odur ki mutluluk vermekten geçer. Zamanınızı başkasına vermekten, paranızı başkasına vermekten, aklınızı başkalarına mutluluk vermek için kullanmaktan, zamanınızı başkasına mutluluk vermek için kullanmaktan sakın vazgeçmeyin. Allah'a yardımcı olun. O zaman zaten vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Birçok kardeşimiz hizmetten neden o kadar büyük haz duyuyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah için yaşıyorlar. Zamanlarını, enerjilerini Allah yolunda harcamanın o müstesna zevkini yaşıyorlar. Başka yerlerde bulamayacakları bir zevk, bir haz donanması. Allah için olmak, Allah'a her şeyini adamak, Allah için yaşamak, Allah'a hizmet için. O mutluluğu yaşayanlar, o arabanın atlarıdır. Allah'ın arabasının atları. İşte tavsiyemiz odur ki, arabadaki yolcular olmayın. Arabayı çeken atlar olun. O atlar ki, onlar sonsuz bir mutluluğun içinde yaşarlar, Allah'a hizmet ettikleri süreç içerisinde. Dikkat edin ki, sevgili kardeşlerim, bunu yaparken etrafınızdaki insanların kalbini kırmayasınız. Sakın Allah'ı vasıta olarak kullanıp başka insanların haklarını haleldar etmeyin. Allah ile eşinizi karşı karşıya getirmeyin. Sizi Allah'a şikayet etmelerine meydan vermeyin. Üzerinizde Allah'ın da hakkı vardır. Eşlerinizin de, çocuklarınızın da Allah hakkı vardır. Hepinizden bahsediyorum. Ailenin bireyleri, eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının Allah yolunda hizmet etmesine mani olmamalıdırlar. Allah yolunda hizmet edenler, ben hizmet ederim, eşimin ihtiyaçlarını karşılamam, ona lazım gelen saygıyı ve zamanı ayıramam diyemezler. Böyle dediğiniz zaman bir tarafı kazanırken öbür tarafı kırmış olursunuz. O zaman Allah'ın da hoşuna gitmez. O herkesin mutlu olduğu bir ortamda Allah için olmanızı ister. Sakın Allah ile etrafınızdaki insanları karşı karşıya getirmeyin. Buna sebep olmayın. Nefsiniz, ben Allah için yapıyorum, başka birisi için yapmıyorum. Öyleyse ben eşimi bu konuda dinlemem, çocuklarımı dinlemem, onlara zaman ayırmam, bütün zamanımı işime veririm diyemezsiniz. Zamanınızın büyük kısmını gene işinize verin, Allah için çalışın. Ama unutmayın, Allah'ın üzerinizdeki hakkının yanı başında eşinizin, çocuklarınızın da üzerinizde hakkı var. Onları da haklarını ödemek mecburiyetindesiniz. Tıpkı bir çocuğun, 3 dersen ikmale kalan bir çocuğun, 3 dersini birden çalışmak mecburiyetinde oluşu gibi. Zaman ayıracak, 3 saat çalışacaksa günde, 1 saat birini, 1 saat birini, 1 saat birini çalışacak. Hepsini birden başaracak. Bir tarafı abat ederken, öbür tarafı berbat etmeyin. Allah böyle bir davranış biçiminden hoşlanacak zannediyorsanız, kesinlikle bilin ki yanılıyorsunuz. O, herkesin mutlu olacağı bir ortamda Allah için çalışmanızı ister. Eğer Allah için çalışanlar eşlerini ihmal ediyorlarsa, evlerini ihmal ediyorlarsa bu yanlıştır. Evleri için çalışanlar Allah'ı ihmal ediyorlarsa bu da yanlıştır. İki ekstrem uçtan da çok misallerimiz var. Ama gayret ederseniz dengeli bir şekilde iki tarafa da hizmet edebileceğinizi göreceksiniz. Hizmet etmekten sakın vazgeçmeyin. Hizmet etmek bir zevktir. Mutluluktur. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, ikisini bir arada mütalaa etmek, tercih hakkını iki ayrı istikamette de kullanmak, taraflardan birini haleldar etmemek. Hepiniz böyle bir davranış biçimini sergilemelisiniz. O zaman şikayetlerin kalktığını göreceksiniz. Böyle bir konuyu bize sormanıza da gerek yok. İşimi mi tercih edeyim, eşimi, çocuklarımı mı tercih edeyim? Böyle bir suali bize sormanız gerekmiyor. Cevabı, her ikisini de yapmalısınız şeklinde. Ekstrem misaller gördük. Eşleri ve çocuklarını düşünen kardeşlerimiz var. Allah'ın işlerini düşünmezler, olabilir. Bu onların tercihleridir. Ama onların mutsuz olduklarını görüyoruz. Öbür taraftan eşini ve çocuklarını hiçe sayıp, onları yok farz edip, yalnız Allah'ın işine kendini veren kardeşlerimiz de doğruyu yapmıyorlar. Arkalarında kırgın insanlar bırakıyorlar. Arkalarında kendilerine değer vermeyen bir anne, bir baba gören çocuklar bırakıyorlar. Eşler bırakıyorlar ve bir taraf için hizmet ederken öbür tarafı kırmış oluyorlar Allah'ın yolunda. Bu olmaz. Allah için olun ama etrafınızdaki insanların da kalplerini kazanın. Allah o konuda da size de onlara da yardımcı olacaktır. Öyle olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk öyle bir müessese ki anahtarı başkasında değil, anahtarı sizde sevgili kardeşlerim. saadet için, mutluluk için Allah bütün boyutlarda size yardım etmeye hazırdır. Siz de Allah için yaşamaya hazır mısınız? Hazırsanız bilin ki bunun yolu başkalarına ulaştıracağınız mutluluktan geçer, Allah için yapacağınız hizmetten geçer, zamanınızı ve her şeyinizi başkaları için harcamaktan geçer. Her şey öylesine güzeldir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhteva bütün boyutlarıyla güzeli anlatıyor. Siz ne diyorsunuz? Allah'ın dostları Allah'a hizmet etmekten mutluluk duyanlardır. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için herkese hakkını ödemek mecburiyetindesiniz. Allah ile işinizi, bizimle işinizi karşı karşıya getirmeyin. Haksız bir davranışta bulunmuş olursunuz. Bu herkes için böyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de elinizde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Söylediğimiz formülü uygulamıyorsunuz. Ondan sonra da ben mutsuzum diye sızlanıyorsunuz. Uygulayın, ondan sonra konuşalım. O zaman konuşacak bir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın reçetesini tatbik mevkine koyduğunuz zaman, uygulama alanına soktuğunuz zaman, mutluluğu yaşamaya başladığınızda etrafınızdaki insanlara sizden sadece onları daha çok mutlu eden davranış biçimleri sergilenir. Bu bir güzelliktir. Bu bir mutluluktur. Bu bir saadettir. Bu bütün güzel şeylerin bileşkesidir. Allah'ın da istediği şey işte budur. Sizin sarsılmayan bir mutluluğun sahibi olmanız, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en yakın dostunuz bilin. Allah için yaşamaya başlamalısınız. Bu, başkalarına yaptığınız yardım ölçüsünde kendisini hissettirir. Gerçekten Allah için mi yaşıyorsunuz?

Liz mutlu olmanızı istemiyor. Bu kadar çok insan ve siz kendinizi mutlu olmanızı isterken neden şeytanı galip getiriyorsunuz? Şeytanın sizi mutsuz etmesine müsaade ediyorsunuz. Matematik olarak bunu düşünün bakalım. Allah mutluluğunuzu istiyor. Etrafınızda kim yaşıyorsa onlar da sizin mutluluğunuzu istiyor eğer bu camiadansınız. Sadece iblis mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutsuzsanız o zaman iblisin istediği gibi davranıyorsunuz demektir. Ve kendinize yazık etmiyor musunuz diye kendinize sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Saadetle yaşayın. Saadetle hayatınızı devam ettirin. Allah'ın bu dünya adı verilen gezegeninde yaşıyorsunuz. Mutluluğu öğreniyorsunuz. Ama mutsuzsanız öğrendiklerini tatbik edemeyenlerdensiniz. Öyleyse kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir saatimiz daha böylece bir mutluluk sohbetiyle noktalandı. Biz bu bir saat boyunca sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, belli olmuyor mu? Halimizden, yüzümüzden, gözlerimizden, içimizden taşan bu sevgiyi anlıyor musunuz? Hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederiz. Bizi böyle kıldı diye, bu hamurla yoğurdu diye, bu maya ile yoğurdu diye ve bu noktalara ulaştırdı diye. Mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı o da üzerinize olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizi çok ama çok özledik. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar bahşetmesini diliyoruz. Öyleyse Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız. Ve mutlu olmalısınız. Kim başkalarını mutlu etmek istikametinde yaşıyorsa, gayreti başka insanları mutlu etmekse, etrafındaki insanlar ondan razı olurlar. Herkesin rızasını kazanmak Allah Teala'nın temel emri. Sevgili kardeşlerim, insanlar var.

Başka insanlarla iyi geçinemezler. Sinirlidirler. Davranış biçimleri hep diğerlerini rahatsız edecek özellikler taşır. Böyle insanların mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Kim başkaları için yaşarsa, kim başkalarını mutlu etmek için yaşarsa, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Başkalarına mutluluk yağmurlarını taşıyanlar. Allah Teala hep rahmet gönderir insanlara. Fazl gönderir, salavat gönderir. İnsanların kalpleri hep bunun için açtır. Bir insanın kalbine başlangıçta sadece %2 rahmet nuru girer. Bu başlangıçtır. Ama ondan sonra giren %98'i oluşturan sistem artık rahmet nuru değil, fazıl nurudur. Rahmet nuru bir öncü unsurdur. Kur'an-ı Kerim'deki sistem yedili sistem olduğu için ve Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine verdiği nurlar %7 artacağı için kişi mürşidine tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi adı verilen bir olay başlar. Kişi zemin kattan birinci kataya kadar yükselecektir. Bu süreç içinde nefsinin kalbinde sadece %7 fazıl birikimi olur. İkinci gök katına ulaştığında ikinci bir %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların her birinde %7 fazıl birikimi artarak devam edecektir. Hep %7'şer nurlar biriktikçe kişinin kalbindeki nur miktarı çoğalacaktır. Yani artacaktır. İşte 7 defa %7 nur %49 eder. Bu %49 fazıl nuruna başlangıçta kalbe giren %2 rahmet nuru da eklendiği zaman sonuç %51 olur. Allah-u Teala başlangıçta zaten bir insanı nefsi %100 afetlerle, ruhu da %100 hasletlerle dolu olarak dizayn eder. Bir insanı yaratan Allah Teala onun içine mutlaka doğduğu anda ruhundan üfürecektir. O ruh mutlaka o kişinin şeklini alacaktır. Kişinin kendisi nefsi ve ruhu üç ayrı aleme ait üç ayrı vücuttur. Ruh, emr aleminin varlığı, nefs, berze aleminin varlığı, ruh da zahiri alemin, fizik vücutta zahiri alemin varlığıdır. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlü oluştururlar. Bu üçlünün her birisi başka bir alemin mahlukudur. Sadece ruh mahluk değildir, Allah'ın ruhudur. Nefs de mahluktur, fizik vücut da mahluktur. Allah-u Teala tarafından halk edilmiştir.
ama ruh halk edilmemiştir. Ruh, Allah tarafından o kişiye yüklenen bizatihi Allah'ın ruhudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhumuz var. Saf, tertemiz bir varlık. Muhtefası %100 haslet. Bir de nefsimiz var. %100 afetlerle dolu bir varlık. Bu bir denge unsurudur. Başlangıçta ruhumuz da bizimle birlikte, nefsimiz de var. Nefsi %100 afetlerle dolu, ruh da %100 hasletlerle dolu. Bir denge oluşmuş vaziyette. Sonra ne yapıyoruz? Allah-u Teala'nın emri ne? Allah'ın emri ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak ve Allah'ın ermiş evliyası olmak. Evliya nedir? Evliya Allah dostu demektir. Veli dost demek, evliyada veli kelimesinin çoğulu. Veliler demek. Ama dilimize evliya kelimesi tekil olarak da kullanılabilir bir şekilde yerleşmiş. Hacı Bektaş veli mi? O evliyadır derler. Pir Sultan aptal. Evliyadır derler. Hacı Bektaş veli. Evliyadır derler. Bizim Yunus, o da evliyadır derler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aslında doğrusu onlar velidir demek. Veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi çoğuldur. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil olarak kullanılarak girmiş. Olur böyle şeyler. İster öyle kullanın, evliya kelimesini tekil kullanın. İster evliya kelimesinin yerine veli kelimesini kullanın tekil olarak. Ki ikincisi doğrudur gramer itibariyle. Ama diğeri de herkesin alıştığı bir dizayndır. Ve insanlar arasında bir farklılığı oluşturmaz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu düşünün. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, dilediğiniz andan itibaren kesin olarak bilin ki Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Bir Allah sevgisi, Allah'ın sevgisi sizi de kucaklamış durumda. Sizi de almış muhtevası içine. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yaklaşımında, Allah'a yaklaşmakta, ruhunuzu Allah'a ulaştırmakta ve böylece 7. kademede Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine nail olacak olan birisiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben, gerçek anlamda kalben dilerse, kalpten bir dilekle dilerse, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Yani o kişi, bana ulaşmayı dileyen kişi ruhunu bana o ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah-u Teala? Allahu veliyyüllezine amenu yuhrucuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amini olanların
dostudur. Veli dost demek. Allah'ı Allah veliyu velisidir. Ellezine onların aminu amini olan onların dostudur. Yani Allah amini olan kişilerin dostudur. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Minez zulümati zulmetten, karanlıklardan, zulmetlerden, zulümat, zulmet kelimesinin çoğulu. Zulmet, karanlık, zulümat, karanlıklar. Karanlıklardan minez zulümati ilen nuri, yani ila en nuri. Nura, karanlıklardan Allah Teala onları zulmetten nura, karanlıklardan nura çıkarır. Ne yapar? O kişinin kalbini nurla doldurur. İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbi %7 defa 7, 49 eder. İki de başlangıçta Allah'ın gönderdiği rahmet nuru vardı. Diğerleri fazıl nuruydu. %49'a oluşan 7 defa 7, 49 eder. Bu 7 defa %50'lik nur her katta %7 olarak artar. Bir insanın nefsi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 tane kademe. Bir daha sayıyoruz. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Her biri bir gök katını temsil eder. Bir ruhun Allah'a ulaşabilmesi 7 tane gök katını aşmak suretiyle gerçekleşir. Bütün insanlar için Allah'ın gerçeği budur. 7. gök katında bu ruh 7 tane alem geçecektir. Ve Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitret-i Münteha'ya ulaşabilmesi neyle mümkün? Zikir hücrelerinde zikrini tamamlamasıyla mümkün. Zikir hücreleri 2 metre yüksekliğinde küresel zikir bölümleri şeffaf, içindekilerin hepsi açık bir şekilde görünüyor. Ve orada zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayanlar oradan Sitret-i Münteha'ya ulaşırlar. Sitre ağaç demek, Münteha sondaki son demek. Sitret-i Münteha sondaki ağaç. En son noktadaki, varlıklar aleminin son noktasındaki ağaç. Oradan dikey bir yolculukla ruh tek başına Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Çünkü Allah emanetini, emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Onları zulmetten nura ulaştırır. İşte o kişinin kalbi kapkaranlıktır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiş olan herkesin kalbi %100, nefsinin kalbi %100 kapkaranlıktır. Bu karanlık
karanlık olan kalbi aydınlığa ulaştırabilmek bir tek istikamette gayretin neticesidir. O gayret zikirdir. Allah kelimesini eğer Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle yaparsanız bu açık zikirdir. Herkes bunun sizin tarafınızdan söylendiğini bilir ve görür. Ama eğer siz bunu iç sesinizle ağzınızı bile kımıldatmadan söylerseniz eğer, diliniz de kımıldamıyorsa işte bu gerçek hafî zikir olur. Yani gizli zikir. Başkaları sizin zikrettiğinizi normal standartlarda anlayamaz. Eğer çok yakından size bakarlarsa o zaman dilinizin devamlı hareket halinde olduğunu ama çok küçük hareketlerle Allah kelimesini devamlı tekrar ettiğini fark edeceklerdir. İşte daimi zikrin sahiplerinin hepsi aynı durumdadır. Dilleri çok küçük kımıldamalarla kesintisiz bir şekilde Allah kelimesini bütün şartlarda tekrar ederler. İşte onlar zikri daimin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a müracaat edin. Yardım isteyin. Evvela zikredeceksiniz. Günün yarısından az zikirdir bu. Sonra çok zikre geçeceksiniz. Yani günün yarısından daha çok zikreden biri olacaksınız. Sonraki kademe ise zikri daimdir. Yani daimi zikir. Öyleyse önemli bir konuda mı konuşuyoruz? İnsanın manevi tekamülünün, manevi gelişmesinin en üstün aracı ve en fonksiyonel yapısı zikrin oluşturduğu kalplerde biriken nurlardır. Zikirden başka hiçbir müessese bu nuru oluşturamaz. Sadece bir isim. Allah kelimesi. Öyleyse kim Allah kelimesini tekrar ederse sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu cehri zikirdir. Açık zikir. Herkesin görebileceği, duyabileceği bir zikir. Kim aynı işlemi yine dudaklarını kımıldatarak ama ses çıkarmadan yaparsa bu sessiz zikirdir. Dudaklarını da kımıldatmadan bunu yapabiliyorsa kişi, dişlerinin hafif kımıldamasıyla oluşan, başkaları tarafından kolay kolay fark edilmeyen bir zikir çeşidi bu hafif zikirdir. Yani gizli zikirdir. İşte devamlı olabilecek olan nitelik bu üçüncüsündedir. Hafî zikir devamlı olabilir. Her halükarda kişi hep zikretmektedir. Bu kişi yatarken mutlaka kulağını yastığa dayayarak uyur. Yatağını kıbleye karşı kurmuştur. Ve Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde
söyleyecektir. Gayreti bu istikamettedir. Evvela uyandığı zaman zikretmediğini görecektir. Vücut henüz alışkanlığı kazanamamıştır. Ama uyandığı an hemen zikre başlayacaktır. Bu uyandığı an hemen zikre başlaması her halükarda zikri unutması, sonra herhangi bir şeyin ona zikri hatırlatması, tekrar başlaması bu günde pek çok defa tekrar eden bir şey olur başlangıçta. Bir davranış biçimi olur. Ama zamanla her şey ona zikri hatırlatmaya başlar. Duvarlar, duvardaki resimler, kapı, pencere, arkadaşları, Allah'ın dostları, Allah'ı hatırlaması hep ona zikri hatırlatacaktır. Ve sefasılalarla ama arkasından hemen tekrar kendini toplayarak bu kişi zikrini arttırmaya çalışacaktır. Arttıracaktır. Arttırdıkça mutluluğunun arttığını görmek, daha mutlu olduğunu görmek bu kişiyi daha çok, daha çok, daha çok zikre imrenmesini sağlayacaktır. Böyle bir dizayn onun adım adım hedefine yaklaşmasını temin eder. Çünkü eğer bir insanın kalbi böyle bir hedefin sahibi ise, daimi zikre ulaşmak isteğinin sahibi ise, Allah kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir talep varsa mutlaka adım adım zikrinizi arttırırsınız. Gayret edin, Allah'tan yardım isteyin, başaracağınızı göreceksiniz. Biz de sizler için, bize de haber verin, dua edelim daimi zikre ulaşmanız için. Sevgili kardeşlerim, herkes başka kardeşlerinin de kendisi için dua etmesini ister. Ama o kişi için de bir kazançtır bu. Yani diğer birisi A için dua ediyorsa onun daimi zikre ulaşması için, bir süre sonra B de A için dua etmeye başlayacaktır. Böylece insanlar birbirleri için dua edecekler. Bir kişi için birçok kişi dua edecek. Ve o kişi zikrini giderek arttıracak, arttıracak, arttıracak. Bir gün daimi zikrin sahibi olacak. İşte dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar nefslerinin kalbinde afetler kalmadığı için dünyadaki en mutlu insanlardır. Allah'ın bütün emirlerini her halükarda, bütün şartlarda mutlaka yerine getirirler. Allah onları ne emrederse mutlaka onu gerçekleştirirler. Bunu yaparken sadece onların iradeleri mi hüküm fermadır? Hayır. İradi yapı bu konunun küçük bir bölümünü teşkil eder. Asıl sonucu sağlayan Allah'ın o kişiye yaptığı olağanüstü yardımdır. O kişi zikri sevmeye başlar. Sevdikçe zikri artar. Zikri arttıkça zikre karşı sevgisi artar. Sevgisi arttıkça bu sevgi zikri arttırır. Artan zikir daha çok sevgi oluşturur. Çünkü nefretin bütünüyle kalpten ayrılmasını temin eden şey zikrin artmasıdır. Zikir arttıkça daha çok negatif faktör devre dışı kalacaktır. Onların yerini pozitif faktörler alacaktır. Böylece adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele gidecektir kişi. Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin temizleneceği bir noktaya doğru
aldığım adamım yükselecektir. Her günü bir evvelkinden daha mutlu olan birisi olacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler bu tempoyla devam ettiği için bir süre sonra tamamen yerlerini nurlara terk edeceklerdir. İşte onlar kalpleri parıldayanlardır. Gözlerini şu şekilde kapatıp da gözlerine bastırdıkları zaman mutlaka nurları görürler. Kapalı olan gözlerde böyle bir basınç, eğer kalp nurlanmışsa kalbin nurlarını mutlaka gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, gözleriniz şimdi bu dünyayı görüyor. Ama fikirlerinizi gözlerinize dayayıp da onlar üzerine biraz basınç yaparsanız kalbinizin nurlarını görmeye başlayacaksınız. Kitabınız aydınlanacak. Güzellikleri yaşayacaksınız. Nurları göreceksiniz. Eğer kalbinizde nur varsa görmemeniz mümkün değildir. Bir gün kalbinizdeki nurlar tamamlanacaktır. O zaman tam bir aydınlık göreceksiniz. %100 nur. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala'nın dostu olursanız, melekler sizi ziyaret edeceklerdir. Melekleri kalp gözünüz açıldığı zaman hemen görürsünüz. Her gece sizinle beraber olurlar. Çok sayıda melek. Kanatları omuzlarından daha yukarı kadar çıkabilen, arkaya doğru kanatları bulunan melekler. Her gece onları görebilirsiniz. Kalp gözünüz açılınca onlar sizin için daimi bir huzur vesilesi olacaktır. Her zaman onlar ayakta olurlar. Kanatları omuzlarından yukarıdan doğru yukarı kadar çıkarak aşağı inen, yani üst ucu omuzlarınızdan daha yukarıda olan, alt ucu ayaklarınıza yaklaşan bir hüviyette, dizinizden daha aşağı kadar inebilen. Sevgili kardeşlerim, her gece kalp gözü açık olanlar o melekleri, kendilerine tahsis edilen melekleri görürler. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Onlar sizinle beraber vardırlar. Sizinle beraber olmaktan mutluluk duyacak şekilde yaratılmışlardır. Bu dediğim şeyleri görebilenler, işte o kardeşlerimiz, kalp gözü açılanlardır. Bu dergah, kişi kendi nişanları yaparsa, kalp gözünü mutlaka açan Allah'ın değer verdiği bir dergahtır. Bu dergah, devrin imamının dergahıdır. Sevgili kardeşlerim, bize de haber verin. Gördüğünüz zaman mutluluğu yaşayalım. Her haber verenin durumunu derhal sorarız. Allah-u Teala'dan cevabı alırız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir dostu olmak, o her gece uyumadan evvel o melekleri kalp gözüyle görebilmek,
Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Herkes için de Allah Teala kapıları açmış, bekliyor. Size de, size de, size de hepinize ayrı ayrı kapıları açmış Allah Teala. Yeter ki siz zikrinizi arttırın. Daimi zikre ulaşan kişiler bunları hep birer birer mutlaka göreceklerdir. O zaman zikir yaparak uyumak, onlarla birlikte olmak, onların gölgesinde olmak, onların bir nevi muhafazasında olmak. Allah Teala'nın çok büyük bir lütfu. Bu tarifimden bir manzara çıkarmışsınızdır ortaya. Onu görmeniz için Allah Teala'dan talepte bulunun. İnşallah size de Allah Teala bu güzellikleri gösterecek, yaşatacaktır. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Hani cinlerin rahatsız ettiği insanlar vardır. Böyle bir insana meleklerin muhafazasında olduğu cihetle cinler, negatif cinler, kötü niyetli cinler hiçbir zaman yaklaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın mutluluk reçeteleri. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hepsini siz de yaşayacaksınız. Onları gördüğünüz zaman sakın korkmayın. Sizin için varlar, sizi muhafaza etmek için, size yardım etmek için, sizi mutlu etmek için. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah ile çok iyi ilişkilere girebilirseniz, göreceksiniz ki dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yer. Fizik alemde şartlar ne olursa olsun, önemli olan manevi alemdeki hayatınız. İşte o hayatta o meleklerle beraber olmak, Allah-u Teala'nın çok büyük bir mutluluğu. Onlar sizin nöbetçileriniz olarak yer alırlar. Hep sizi teşhir ederler. Uyandığınız zaman da bakarsanız gözlerinizi kapayıp onları yine göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir beraberlikte Allah Teala kalp gözünüzü açmışsa her şey o kadar güzel ki. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz. İşte böyle diyorlar. Dilinen tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, evet gramer kaydına uygun değil ama güzel bir davranış biçimi. Ve de Anadolu'da çok geçer bu. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz ifadesi. İsterseniz Yaşar Kemal'e sorun. Onun bir romanında okumuştum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile dostluğunuz öyle bir seviye kazanmalı ki bu zikrinizin seviyesine bağlıdır. Kalp gözünüz açılsın. Bu söylediklerimi görmeye çalışın. Kalp kulağınız açılsın. Allah'ın söylediklerini duymaya çalışın. Ve de eğer daimi zikre ulaşırsanız hem göreceksiniz hem de hissedeceksiniz, duyacaksınız. Allah'ın sizinle konuştuğunu göreceksiniz. Allah herkesle
konuşmaya hazırdır. Ama insanların o olgunluk kademesine ulaşması, Allah'ı duyabilecek standartlara ulaşması söz konusudur. Daim zikir bunların hepsinin kapılarını açan yegane anahtardır. Niçin? Çünkü ancak daimi zikre ulaşan insanlar nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok etmişlerdir. Onlar için düşman olabilecekleri hiç kimse mevcut olamaz. Onlara kötülük yapılamaz mı? Yapılır. İnsanlar diledikleri gibi kötülük ederler. Ama onlar Allah'ın dostları, onlara hiçbir zaman kötülük etmezler. Bunu yapmaları mümkün değildir. Çünkü Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Bu anlattığım görüntü sadece bir işarettir. Kişinin hangi seviyede neyi gördüğünün işareti. Erbabı bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dostluğu alelade bir dostluk değildir. Allah Teala bütün güzellikleri sizler için yaşatmış, yaratmış ve sizlere yaşatıyor, yaşatacak. Bir gün bunları kalp gözünüz açıldıktan sonra nefsinizin kalbinde daimi zikirle hiçbir afet kalmadığı noktadan itibaren bunları siz de görebileceksiniz. Her gece onları göreceksiniz. Onlar sizin nöbetçileriniz. Allah'ın bütün güzelliklerini adım adım göreceksiniz. Kainatı göreceksiniz. Bu dünyadan gönül gözüyle ayrılıp çok şeyleri görerek öğreneceksiniz. Devrin imamı için Allah'ın zatını görmek de söz konusudur. Hayatınızın en mutlu anı odur. Onu ilk gördüğünüz an. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Tam Orhan Kemal'in dediği gibi, dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.

El Fatiha me as salavat Allah ve salli ala Muhammed ve Bilal alemin er-Rahman er-Rahim Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala sevgili kardeşlerim hepinizin mutlu olmasını istiyor. Allah'ın bütün insanlardan bir tek talebi var. İnsan olarak yarattığı bu mahluklarının mutlu olmasını istiyor. İnsanlardan Allah Teala başka hiçbir şey istemiyor. Verdiği bütün emirler insanları mutluluk adı verilen bu hedefe ulaştırmak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah Teala'yla olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerin sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmamalısınız. Bir insan ne zaman başkalarını mutlu etmeye yönelirse, gayesi başka insanları mutlu kılmaksa, işte en çok o zaman saadeti yaşar. Saadet, yani mutluluk. Sizin başkalarını huzurlu kılmak için, mutlu kılmak için gösterdiğiniz gayretle paralel bir seyir takip eder. İnsana da verilen mahluk bir denge halinde yaratılmıştır. Önce nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz olmak üzere üç tane vücuttan oluştuğunuzu hiç unutmayacaksınız. Ruh, veç, nefs. Bu üç tane vücudun iki tanesi nefs ve fizik vücuttur. Zahiri alem içinde yaşamakta olduğumuz bu alemdir. Dünyamız zahiri alemin bir parçasıdır. İkinci alem berzah alemi, nefslerimizin alemidir. Bütün insanlar bir gün ölürler. Ölüm bütün insanlar için mutlaka gerçekleşecek olan bir vakadır. Ve insanoğlu öldüğü zaman nefsleri vücutlarından ayrılır, ruhlar ayrılır ve ölen fizik vücut toprağa verilir. Ölen kişinin nefsi berzah alemine gidecektir. O aileden kendisinden evvel ölmüş olanlar kimlerse onlarla birlikte bir hayatı orada kıyamete kadar devam ettirecektir. Bu belki de ayrı bir mutluluk konusudur. Çünkü kendisinden evvel ölmüş olan ailesindeki büyükler, onların hepsi orada onu bekliyorlar. Ve de zaten ölmek üzere olan birisinin yanında bulunduysanız, görürsünüz ki son anlarında konuşmaya başlar onlarla. Ve sorar etrafındaki insanları, görmüyor musunuz falanca falanca falanca burada diye. Ötekiler hiçbir şey görmemişlerdir. Ama ölüm gerçekleştiği noktaya 5-10 dakika kaladan itibaren onlar o kişinin etrafında toplanırlar. Onların kendisinden evvel ölen yakınları. İşte sevgili kardeşlerim, onların yaşadığı alem, nefslerin yaşadığı alem berzah alemidir. Allah-u Teala insanı ruh, nefs ve veç, yani fizik vücut olmak üzere bir üçlüyle yaratmıştır. İradi yapıyı da buna katlarsak dört olur. Ama şimdi konumuz ruh, fizik vücut ve nefs ilişkisi. Bunun mutlulukla alakası ne? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanı dengeyle, dengede bir mahluk olarak yarattığını söyledik. Kişinin nefsi var, nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu. Kişinin ruhu var, ruhunun kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani insanı iyiliğe götüren, başka insanların mutluluğu için çalıştıran bir güzel dizayn sevgili kardeşlerim. İşte nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Yani şeytanın bütün emirlerine açık, onları yapmak isteyen.
Allah'ın emirlerine tamamen zıt, Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşır. Bütün insanların nefsleri o standartlar içindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda bir varlık daha var devrede, ruh. Ruh da kalbi %100 hasletlerle dolu olan bir yaratıktır. Aslında yaratık değildir, Allah'ın ruhudur. Allah yaratık değildir, yaratandır. Ruhu da yaratık değildir. Allah'ın ruhu, Allah'a ait olan bir parçadır. Öyleyse ruha baktığımız zaman bütün güzelliklerin orada olduğunu görüyoruz. Nefsinizde öfke var. Ruhunuzda sükunet. Nefsinizde düşmanlık var. Ruhunuzda dostluk. Nefsinizdeki cimrilik afetinin karşılığı cömertlik ruhunuzdadır. Nefsiniz her çeşit afetle lebalep doludur. Ruhunuzda her çeşit hasletle. Nefretin karşılığı sevgi, ruhunuzun temel özelliğidir. Düşmanlığın karşılığı dostluk, ruhunuzun temel faktörüdür. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala ruhta toplamış ki onları takip ettiğiniz zaman saadeti yaşamamanız mümkün değildir. Mutlaka mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kötülüğe meyil varsa nefsinizin kalbinde, ruhunuzun kalbinde de o kadar iyiliğe meyil vardır, meyletme. Ve ikisi de sizi bir hedefe ulaştırmak üzere yaratılmışlardır. Nefsinizi dinlerseniz şeytanın kulu olursunuz, ruhunuzu dinlerseniz Allah'ın kulu olursunuz. Ve bütün bunlarda bir Allah'a kul olması kişinin asla problem değildir. Bir kişinin Allah-u Teala'ya, ya Rabbi, ben şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demesi Allah için yeterlidir. O kişi kalbinden böyle bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırmışsa, yani gerçekten bu talebin sahibi ise, gerçek talep sahipleri kalpten talep edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa, o kişi için söz konusu olan şey

neticede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizin kalbindeki afetlerin azalması gerekir. Zaten insanın ruhu o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince mürşide ulaşmak gereğini duyacaktır. Mürşidine ulaşıp Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine vasıl olup onun önünde el öpüp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu yapmak üzere devrin imamının dergahına otomatik olarak ulaşır. Bir, evvela hangi mürşide tabi olmuşsa kişi, o mürşidin dergahına ulaşır. Orada oyalanmadan devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan seyri sülük isimli bir yolculuğun fertlerinden birisi olur. Devamlı devrin imamının dergahından her seher vaktinde Allah'a doğru bir yolculuk yapılır. Ruhlar birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar. İkinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta kalırlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkabilenler bu katlarda hep kalırlar. Yedinci kata çıkabilenler de yedinci kata çıkarlar. Sonra yedinci kattaki işlemleri bitirmiş olan kişi zikir hücrelerinde zikir müessesesini tamamladıktan sonra Sitetini müntehaya ulaşır. Oradan da Allah'ın dikey bir yükselişle zatına ulaşır. İşte Allah ile olan ilişkiler böyle bir dizaynı içerir. Bu yolculuk şartlı bir yolculuktur. Bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler ki %100 afetle doludur insanın nefsi. %7 azalmadıkça yani o afetlerin yerine Allah Teala %7 fazıl yerleştirmedikçe o kişinin ruhu nefsinde bu nefs tezkiyesinin ilk bölümü %7'lik nur artışı fazıl artışı gerçekleşmezse o kişinin ruhu hiçbir zaman zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu zaten Allah'a doğru bir yolculuğu yapamaz. Yapabilmesi için kişinin mutlaka mürşidine ulaşması lazım ki tabiyet anında Allah Teala biz onların kalbinin içine diyor imanı yazarız. Kalplerin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine devrin imamının ruhunu göndeririz diyor. Başların üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevecek bir davranış biçimleri dizisi sergilemek hepinizin hedefi olmalıdır. Unutmayın, hepiniz mutlu olmak için doğdunuz. Allah Teala'nın sizi dünyaya göndermekten muradı hepinizin mutlu olması. Ama bedavadan mutluluğu vermiyor. Mutlu olmayı dileyen insanın mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekiyor. Bu dilek yok. Yoksa Allah Teala sizi o noktaya ulaştırmıyor. Kendi zatına ruhunuzu ulaştırmıyor. Öyleyse ruhumuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman geriye nefsimiz kalıyor. %100 afetlerle dolu olan bir nefs. İşte bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah'a ulaşmayı
Dileyen kişi taviyetten sonra Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapmaya başlar. Evvela sol göğsünün altında, sonra sağ göğsünün altında, sonra sol göğsünün üstünde, sonra sağ göğsünün üstünde.

kendisine ait olan sıralardan birinde bir yeri hazırdır. Orada görev alacaktır. Orada kalacaktır. Etrafındakilerle beraber seyri sülüka çıkacaktır. Evvela birinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının yedi tane alemine adım adım ulaşacaktır. Neticede ruh Allah'a doğru yaptığı bu yolculukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bir insanın ruhunun birinci kata ulaşabilmesi için nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazl birikimi olması lazımdır. Sonra ikinci bir %7 fazl birikimiyle ruh ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa nur birikimiyle kişinin ruhu yedinci gök katına ulaştıktan sonra yedi tane alemi aşar ve zikir hücrelerindeki zikir süresini tamamladığı zaman sitetini müntahaya ulaşıp oradan Allah'ın zatına doğru yükselir, vuslata nail olur. Bu vuslattır. Yani vasıl olmaktır. Allah'ın zatına vasıl olan ruh, Allah'ın zatında yok olur ve ona indi ilahide bir taht ihsan edilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları size anlatabilmek için buradayız. Hamdolsun ki Allah Teala yüzlerce defa, belki binlerce defa demek daha doğru, Allah Teala bize ana dergahı, onun bütün bölümlerini, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer hamdolsun ki binlerce defa gösterdi. Evimizin içindeki her odayı nasıl görüyorsak, orada da yedi katı o kadar net bir şekilde hafızamıza kaydettirdi Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan ruhunu Allah'laştırdığı zaman başlangıçta %2 fazla birikimi olmuştu. Affedersiniz, %2 rahmet birikimi olmuştu. Sonra ne yaptı kişi? Devam etti zikrine, fazıllar birikmeye başladı. Ruhu zemin kattan birinci kata yükseldiği zaman nefsinin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşir ki bunu kişi tahakkuk ettirebilsin. %7 fazla birikimi gerçekleşmeden nefsinin kalbinde hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz. İkinci defa %7 nur birikimi oluşmadan ikinci gök katına ulaşamaz. Birincisi nefs açısından nefsi emaredir. Yani nefsin şerri emrettiği noktadır. Ve mâ uberruhu nefsi diyor Hazreti Yusuf Allah'a ve mâ uberruhu nefsi. Ben nefsimi ibra edemem. İnnen nefse de emaretun bis sui. Muhakkak ki nefs sui olanla, kötü olanla emreder. Yani insanı hep kötülüğe, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağırır. Öyleyse herkes başlangıçta nefsi emaredir. Olmayan insan yoktur. Doğuşundan itibaren herkes nefsi emaredir. Herkes dalalettedir. Herkes küfürdür.

Nedir? Hepsi bir şarta bağlı. Bir kişinin küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, cehennemden kurtulması, hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesine bağlıdır. Bütün mutluluklar ard arda gelecektir. Bir insan Allah'a münaki olmayı dinemedikçe hak mümin olamaz. Allah'a iman eden mümindir. İman inanç demektir. Mümin de inancın sahibi olan demek, inanan demek. Allah'a inanan herkes, inanan yani Kur'an tabiriyle mümindir. Ama mümin olanların hepsinin cennete gireceğini zannetmeyin. Allah'a inanmak bir insanın ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını hiçbir zaman sağlayamaz. Ne yapması lazım kişinin? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa sadece onlar cehennemden kurtulurlar. Bu dileğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, Allah'a hangi ölçüde inanırsa inansın, onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bütün insanlar başlangıçta cehenneme girecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve onun ötesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan 7 tane kademe var. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kademesi. 2, mürşidine ulaşıp tabi olanların kademesi. 3, ruhunu Allah'a ulaştıranların kademesi. 4, fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin kademesi. 5, daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edenlerin kademesi. 6, daimi zikre ulaşarak muhlis olanların, Allah'a ulaşmayı dileyerek daimi zikre ulaşanların kademesi, ulul elbab olanlar. Sonra 6. kademe muhlis olanların kademesi. 7. kademede Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşatla vazifeli kılınanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki o dünyada siz gerçek anlamda mutlu olacaksınız. Nefsinizin kalbinde her gök katı boyunca %7 nur birikimi eklenecektir. Nefsinin kalbinde %2 başlangıçtaki rahmet birikiminden sonra ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşmedikçe hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci kata çıkamaz. Diğerleri de aynı sıra dahilinde. Öyleyse bu muhtevada insanın mutluluğuyla ulaştığı yerler, kademeler birbirine paralel bir seyir takip eder. İşte her seferinde %7 nur birikimiyle bir gayretin içinde olan kişi, nefsinin kalbinde nur birikimleri devam ettiği sürece bir takım hedeflere yürüyecektir. Ruhunu %7, %7 nur birikimleriyle Allah'a ulaştıran kişi
7 katta bunu gerçekleştireceği için %49 fazla birikimi, %2 de rahmet birikimiyle ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluydu. Bu afetlerin %49'u fazıllarla örtülmüştür, %2'si de rahmetle örtülmüştür. Ve o kişinin nefsinin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek olan güç, sıfırdan %50'yi aşarak %51'e ulaşmıştır. Kişinin nefsinin kalbi başlangıçta tamamen şeytanın ülkesiyken, %100 şeytan durumu hakimken nefsin kalbinde, bu noktada şeytanın hakimiyeti %51 azalmıştır. Artık o kalp şeytana ait bir kalp değildir, Allah'a ait olan bir kalptir. Çünkü yarıyı aşmıştır Allah'ın nurları. Burada vücuda gelen olaya nefs tezkiyesi deniyor. Yarıdan daha fazla nur birikimi ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olması, sonra mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olması, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olması, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibi olması ve cennetlerin böylece 7 kata ulaşması. Kişi demin saydığımız kademelerde bir cennet daha üst boyuta geliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudun tesliminde 4, nefsin tesliminde 5, irşad olduğunda 6, iradesini Allah'a teslim ettiğinde 7. kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde daha 5. kademede daimi zikrin sahibi olduğu anda afetler sıfırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, olay ne? Olay, nefsinizin kalbindeki afetlerin başlangıçta %100 nefsinizin kalbini doldururken, işgal ederken, neticede bunların hepsinin %100 nurlarla yer değiştirmesi. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla daimi zikirde ulul elbab ve ihlas ve salah makamlarında nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu mutluluğunuzun en üst noktasıdır. O noktada olan bir insan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. O kadar mı? Hayır. Onları yerine getirdiği için mutluluğu yaşar. O kişi dünya hayatında mutluluğun doruklarında yaşar. Hayatını başkalarına tahsis eder. Başkaları için yaşamaya başlar. Onun için artık kendisi yoktur. O kendisini Allah Teala tarafından başka insanlara tahsis edilmiş olarak görür. Başka insanlara hasredilmiş olarak görür. Başka insanların mutluluğuna zemin hazırlamak için görevlendirilmiştir Allah Teala tarafından. Ve hayatı bunları gerçekleştirmekle mutluluktan mutluluğa uçan bir güzellikler demetini yaşamakla devam eder. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim hedeflere ulaşmayan bir insan düşünün ama hayatını başkalarına adamış. O insan da mutludur. Kim başkaları için yaşamayı başarırsa
O kendisiyle uğraşacak zamanı bulamaz. Kendisiyle meşgul olacak olan zamanı bulamadığı için ömür boyunca mutluluğu yaşar. Kendini başkalarının mutluluğuna adayan herkesten bahsediyorum. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın yolunu öğrenip hayatına tatbik eder. Neticede de ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla paralel bir seyir takip eden sizin mutluluğunuzdur. Nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar artarsa sizler için o kadar mutluluk söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi seviyor. Çünkü siz bir insansınız. Bu sevgisinin bedelini ödemek istiyorsanız mutlaka nefsinizi tezkiye etmek mecburiyetindesiniz. Bu herkesin üzerine düşen mutlak vazifedir. Ve de Allah Teala bunu bütün insanlara bedava verir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Dileyen herkesi mutlak olarak kendisine ulaştırır. Ve gene mutlak olarak o kişiyi %50'den daha fazla her gün mutluluğu yaşattırır. Yeter mi? Yetmez. Ve cennetlerden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennete, üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, affedersiniz, mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennete ehil olur. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennete ehil olur. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi üçüncü kat cennete mutlaka ehil kılar. Yani kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa bu hedeflere mutlaka ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, bir hafta sonra ölmüştür. Gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ertesi gün ölmüştür. Gideceği yer cennettir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüştür. Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes, dedikten sonra ölmüşse, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? O sadece mutlu olmanızı istiyor. Mutluluk hepinizin hakkı. İnsan olarak doğdunuz. Öyleyse niçin mutluluğunuza sahip çıkmıyorsunuz? Allah Teala sizi mutlu kılmak için siz hiçbir şey yapmayacaksınız, o sizi mutlu edecek şeklinde bir inancın sahibi olmamalısınız. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz ki, sizin bir tek talebiniz, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, bu konudaki talebiniz, Allah-u Teala tarafından anında işitilir. Ve o mutlaka sizin üzerinizdeki tesirini icra edecektir ve sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu kontrol altında tutacak, onu mutlaka Allah'ın zatına ulaştıracaktır. Allah Teala bu hususu bütün insanlara garanti etmiştir. Hiç kimse bu garantinin dışında değildir. Kim dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Allah tarafından ulaştırılır.
Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek. Nasıl bir insan falanca yere gitmeyi diler, arabasına atlar, oraya gider, uçağa atlar, oraya gider. Ne yapmıştır o kişi? Oraya gitmeyi istemiştir ve gitmiştir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek de öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah ulaştırıyor kendisine. Hem de kişiyi teçhiz ederek Allah'ın istediği şeyleri yerine getirebilecek hüviyete Allah sokarak o kişiyi değiştiriyor, vasıflarını değiştiriyor, ehil kılıyor ona. Allah ehil kılıyor. Kişi özel bir gayretin sahibi değil. Sadece dileğin sahibi. O Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalanı Allah'ın işi. Ve de o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama inanılmayacak kadar kolay bir mutluluk müessesesi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın sözü haktır, sözünü mutlaka tutar. Rad 27'de de şunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ki dilemeyenlerin dalalette olduğunu görüyoruz. Dilemeyen herkes dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve ona üçüncü kat cenneti mutlaka sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, bundan ötesi fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. O zaman mutlulukların şahikasına yükselirsiniz. Gece gündüz Allah-u Teala'ya mutluyum diye bağırmak, haykırmak gelir içinizden. Allah-u Teala'ya hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala birlikte kıldı. Size Allah'ın sizin için en çok istediği şeyden bahsetmek istiyorum. Mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah sizi o kadar çok seviyor ki sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala hepinizden sizin mutluluğunuzun dışında hiçbir şey istemiyor. Allah Teala'nın ibadetleri sizin mutluluğunuz için bir vesile olsun diye konulmuştur. Her ibadet Allah'ı düşünerek yapabilirseniz, Allah'ı zikrederek yapabilirseniz, sizin için bir mutluluk vesilesidir. Saadet vesilesidir. Unutmayın, Allah Teala hepinizi Allah'a kul olasınız diye yarattı. Buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun buyuruyor. Zariyat 56. Biz insanları bize kul olsunlar diye yarattık. Bundan başka bir yaratış sebebimiz yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Allah'a kul olmak. Mutlulukla Allah'a kul olmak paralel bir müessesedir. Birinci, kulluğa ulaştığınız yerde Allah'a ulaşmayı dileyen bir insansınız. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebut tagute en yâbuduha ve enâve ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibadî." Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Kullarımı müjdele diye bitirmiş ayet-i kerimeyi. Yani sahabe Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah'a kul olmayı başarmışlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah'a kul olmayı başarmışlar. Bütün insanlar için İşaret aynı standartlardadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'ın ilk kulluğuna ulaşır. Bunun arkasından Allah'ın derhal o talebi işitmesi, görmesi ve bilmesi gelir. Anında Allah Teala ondan haberdar olur. İşitir, bilir ve görür. Sonra mı? Sonra rahim esmasıyla harekete geçer. Derhal kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde mutlaka anında haber alır ve derhal rahim esmasıyla o kişiye tesir etmeye başlar.
tecelli söz konusudur. Rahim esmasıyla tecelli, o kişinin gözlerindeki Hicab-ı Mestura adlı bir perdeyi alır. Bütün insanlar kördürler. Bu perde sebebiyle Allah Teala bütün insanları kör, sağır ve idraksiz birer hayat başlangıcıyla hayata gönderir. Bu noktada o insanlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Hem gözleri kördür, hem de görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Hem kulaklarında vakra olduğu için sağırdırlar, hem de işitme hastalarının üzerinde mühür vardır. Ve kalplerinde mühür vardır. Aynı zamanda kalplerinde işitme, kalplerindeki idrak hastası engellidir. Ekinet isimli bir engel vardır kalplerinde. İdrak edemezler. Ve Allah Teala böyle insanlar için onlar ölüdürler diyor. Sen kulaklarında vakra olan, işitme hastası mühürlenmiş olan bu insanlara, ölülere işittiremezsin diyor Allah Teala. Allah Teala'nın dizaynı açık. Görebilmemiz için işlevler yapması lazım. Hicab-ı Mestura'yı alması lazım. Gışaveti alması lazım. İşitebilmemiz için vakrayı alması lazım. İşitme hastasının üzerindeki mühürü açması lazım. İdrak edebilmemiz için kalbimizdeki mühürü açması lazım. Küfür kelimesini alması lazım. Kalbimizdeki ekinleti alması lazım. Yerine ihfat koyması lazım. Hepsi ard arda gelen işlevler. Ve sadece bir tek dileğimize dayalı olarak gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar için geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere mutluluktan hasretmek gibi bir imkanı Allah Teala bize nasip kılmış. Ve mutluluk diyoruz. Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan insanın mutlaka ulaşması lazım gelen bir sonuç, mutluluk. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi ve bir saadet garantisi olarak indirmiş Allah-u Teala. Mutluluğunuzu garanti ediyor ve hepinizi mutluluğa davet ediyor. Biz de o davetin standartları içinde biz de sizleri mutluluğa davet ediyoruz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Mutluluk. Allah'ın sizden istediği yani şey. Mutsuz musunuz? O zaman tam yerindesiniz. Size diyoruz ki sevgili kardeşlerim, mutlaka mutlu olabilirsiniz. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Ve mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sadece
sizin gayretinize bağımlı bir dizayn söz konusu. Mutlu olmayı istiyor musunuz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu cennet saadetinin de dünya saadetinin de açılış noktasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi 12 defa üzerine farz kılınan bir vetireyi gerçekleştirmiş olur. Sevgili kardeşlerim, tam 12 defa üzerinize farz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Öyleyse Allah Teala niçin farz kılıyor? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı niçin üzerinize farz kılıyor? Çünkü Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın ilahi iradesi sizin iradenizin yerine geçecektir. Ve sizin derhal tağuta açık olan kapınızı Allah Teala kapatacaktır. Tağut artık size tesir edemeyecektir. İnsan ve cin şeytanlar, birinci adımı attınız mutluluk yolunda. Çünkü ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktaya kadar geçecek olan üçüncü basamakla 21. basamak arasındaki bütün basamakları siz geçmeyeceksiniz. Allah sizi o hedeflerin her birine ulaştıracak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yükselme devresi içerisinde Osmanlı neden bir mutluluklar diyarıydı? Çünkü insanların büyük bir kısmı, yarıdan çok daha fazlası Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Allah yolundaydılar. Askerlerin hepsi, esnafın hepsi. İlmiye sınıfının büyük kısmı, halkın yarıdan fazlası, herkes Allah'ın yoluna baş koymuştu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan sizi yakalayacak olan, andan itibaren sizi yakalayacak olan mutluluk Allah'ın bir büyük ihsanıdır. O sadece mutlu olmanızı ister. Öyleyse kendi kendinize sorun. Mutsuz musunuz? Mutluluğun kapıları açık. Allah Teala sizi davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'le Allah Teala herkese davetiye çıkarmış. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Peki dilerseniz ne olacak? Cevabı Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala yehdi ileyhi men yunib. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen kişiyi o Allah kendisine ulaştırır. Siz ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş. Bütün kainat insanın emrine musahhar kılınmış.
amade kılınmış. Ve bütün bunların sizi mutlu edecek bir hüviyet alması sadece bir dileğinize bağlanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmaksa üzerinize farz kılınmış. Allah-u Teala kurtuluşun, Allah'a kul olmanın Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını söylüyor. Demin söylediğimiz gibi. Ve takva sahibi olmak da Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyor ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olmaktan da böylece kurtul. Müşriklerden olma diyor böylece. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kararınızı verin. Bu alemde şu etrafınızdaki %90'dan daha fazla insan gibi mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Yoksa %10'dan daha azı gibi mutlu mu olmak istiyorsunuz? Evvela bilin ki insanlar mutluluk mefhumunu pek bilmezler. Herhangi bir zevki yaşamak onlar için mutluluk zannedilir. Mutluluk zevk değildir. Zevklerin bütünleşmesi halidir. Yani hayatınızın her saniyesinde mutlu olmanız söz konusu. İç aleminizde mutlu olmanız, dış aleminizde mutlu olmanız, yani insanlarla ilişkilerinizde mutlu olmanız ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olmanız üç ayrı cephe oluşturur. Üçünde de mutlu olduğunuz zaman, kesintisiz bir mutluluğu yaşadığınız zaman ve unutmayı mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de sulh ve sükuna ulaştığınız zaman mutlu olursunuz. Mutluluk bu standartlardaki bir müessesedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, evvela Allah-u Teala'nın sizi yaratırken sizlere bedavadan, hiç para ödemeden, sizin tarafınızdan ona hiçbir para ödenmeden ne kadar çok şey verdiğini düşündünüz mü hiç? Gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor, burnunuz koku alıyor, nefes alabiliyorsunuz, iç uzuvlarınızın hepsi çalışıyor, hareket edebiliyorsunuz, yürüyorsunuz. Allah'ın size verdiği bunca nimetin gerçek hüviyette değerini sadece onları kaybeden insanlar en üst seviyede anlarlar. Göremeyen bir insan görmenin kendisi için ne kadar kıymetli bir şey olduğunu en iyi bilendir, hissedendir, yaşayandır. Elindeki bütün imkanları görebilmek için vermeye hazırdır.
bütün paralarını. Sizse bütün bunları Allah-u Teala'dan bedavadan aldınız. Sizi o kadar çok seviyor ki hayata getirdi ve bütün bunlarla mücehhez kıldı. Teçhiz etti, donattı sizi. Her şeyiniz var. Görebilmek, işitebilmek, yürüyebilmek, nefes alabilmek, yemek yiyebilmek, eritebilmek. Sevgili kardeşlerim, her biri ayrı bir ihsan, her biri belli bir noktadan sonra ayrı bir nimet. Ve hala mutsuz olan insanlara bunları söyleyin. Mutlu olmak istiyorlarsa mutluluğun yolu sadece tek istikametlidir. Ve bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek sizi dünya mutluluğunun mutlaka yarısına ulaştırır. Cennet saadetinin üçüncü katına ulaştırır. Bir tek dileğiniz mutlaka sizi Allah-u Teala'nın 21. basamağa ulaştırmasını, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını sağlar. Bu Allah'ın hepinizden istediği ve mutlu olmanız için elzem olan bir müessesedir. Allah'a ulaşmak değil, Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü neden Allah'a ulaşmak değil? Çünkü siz ulaşmayacaksınız. Sizi Allah kendi zatına ulaştıracak. Sizin göreviniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a yönelmek. Etrafınızdaki insanlarla nasıl bir ilişki içindesiniz? Sizlere sesleniyorum. Mutsuz olanlar. Şu anda şu dünyadaki en mutsuz insan benim diyenler. Her şeyden ümidini kesmiş. Mutluluğun kendisi için ulaşılmaz bir şey olduğunu zannedenler. Mutsuzlar. Sizlere sesleniyorum. Mutsuz olmanızın arkasında başkaları yok. Sadece siz varsınız. Bir tek kabahatiniz var. Büyük bir hatanız var. Tek bir hata. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Diyeceksiniz ki neden dileyelim yani? Allah'a ulaşmayı dilemek bize ne sağlar? İşte size her şeyi sağlayacak olan bu basit dilektir. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Bir dilek eşittir mutluluk. Gerçekten bu kadar kolay mı diye neden sormuyorsunuz? Allah'a ulaşmayı size diletmemek için iblisin ne kadar büyük bir gayretin içinde olduğunu bir bilseydiniz, sırf onu yenmenin hazzı için Allah'a ulaşmayı dilerdiniz, bu ise zaten kurtuluşunuz olurdu. Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir dileğinizle Allah-u Teala sizin iradenizi devreden çıkartıyor, kendi iradesini, ilahi iradeyi devreye koyuyor ve sizin üzerinizde derhal tesirlerini icra etmeye başlıyor. Allah'a kapalı olan bütün kapıları
Allah'a açıyor. O yapıyor bütün bunları. Siz yapmıyorsunuz. Bunların hepsini yapan Allah. Öyleyse demin söylediğim hususlardan başka ne yapıyor? Bir defa onları yaparken, her birini vücuda getirirken size derecat kazandırıyor. Öyle bir şey yapıyor ki bunları gerçekleştirdiğiniz zaman, yani siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın art arda vücuda getirdiği demin söylediğimiz işlevler gerçekleştiğinde gözlerinizin görmeye başlaması, kulaklarınızın işitmeye başlaması, manaya varabilmeniz ve manasına vardığınız şeyi kalbinize indirip onu kendine mal edebilmeniz, kendinize mal edebilmeniz, onu idrak edebilmeniz sizin elinizde olan bir şey değil. Bunu sadece Allah yapabilir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler de vücuda getirir. Onun dışında hiç kimsenin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekinleti almaz Allah-u Teala. O insanlar ölene kadar, bu fizik alemde gerçek anlamda ölene kadar sağır, dilsiz, kör ve idraksiz olarak yaşarlar. İşte mutsuzsanız onlardan birisiniz sevgili kardeşlerim. Aramızda olsanız da kardeşimizsiniz. Olmasanız da kardeşimizsiniz. Bizimle birlikte olsanız da dostumuzsunuz. Bizimle birlikte olmamışsınız da bize düşman da olsanız siz gene bizim dostumuzsunuz. Allah Teala bize bunları öğretti. Öyleyse o öğretiyi sizlere öğretmekle ve sizleri mutlu kılmakla vazifeliyiz. O kadar kolay bir şey ki sevgili kardeşlerim, mutluluğa ulaşmak. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizin için her şeyi yapar. O gözleriniz, kulaklarınız ve kalbinizde yaptığı işlevlerden sonra göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şerh ederek yararak bir nur yolu açar. Kalbinize ulaşır. Kalbinizden, göğsünüzden içeri girer. Kalbinize ulaşır. Ve kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Zikir yapmaya başlarsınız. Allah Teala katından size rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru üç basamak sonra göndermeye başlar. Önce sadece rahmetle faz gönderir. Gözünüzden kalbinize o yolu açtığı zaman kendi kendine mi gönderir? Hayır, kendi kendine göndermez. Gene sizin iradeniz devreye girecek. Siz zikir yapacaksınız. Allah'a sizi yaklaştırmakta en büyük unsur olan zikir. Yani Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda tekrar edeceksiniz. Allah'ı Allah'ın ismiyle zikredeceksiniz. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Rabbine ulaş. Öyleyse ne olur zikir yaptığınız zaman? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından rahmetle fazl gelir bu aşamada.
10. basamaktasınız. Zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze geliyor. Göğsünüzde aşarak kalbinize ulaşıyor. Ve kalbinizde fazılları kendisine çekecek olan bir manyetik alan mevcut olmadığı için fazıllar kalbinize giremiyor. Ama rahmet nurları kalbinize giriyor. Ama onların da %2'den fazla kalbinize girmesi pek mümkün değil. Onların girmesinin neticesinde ne olur? Huşu sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbi %2 nispetinde rahmetle donandığı zaman, sadece %2 rahmet nefsinizin kalbine girebildiği zaman, ki daha fazla zaten rahmetin girmesi mümkün değildir, o zaman huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olanların Allah'tan bir hakkı doğuyor. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidi sormak. Sorunca mutlaka Allah Teala gösterir. Kişi mutlaka o mürşide ulaşır. Ne diyorum? Kişi mutlaka ulaşır diyorum. Neden? Ulaşmayabilir. Hayır, ulaşmaması mümkün değildir. Çünkü o kişinin kalbine sadece o mürşidin sevgisini Allah koyar. Mutlaka ona ulaşacaktır ve severek, isteyerek, gönülden isteyerek ulaşacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sualim şöyle olsun. Dünya saadeti mi istiyorsunuz, cennet saadeti mi? Dünya saadeti hayatınız boyunca adım adım kazanılan bir mutluluktur. Ama cennet saadeti derhal kazanılan bir mutluluktur. Ne var ki dünya saadeti dünyada yaşanır, ahiret saadeti ise kıyametten sonra cennette yaşanır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Söyleyin, hangisini istiyorsunuz? Eğer derseniz ki cennet hayatı sonsuz bir yaşamdır, ben cenneti istiyorum, o zaman hepinize hemen müjdeyi vereyim ki hiç kimse için cennete ulaşamamak söz konusu değildir. Herkes sadece Allah'ın emirlerini bilmediği için ve şeytan onları gizlediği için cehenneme girecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gireceği yer mutlaka benim cennetimdir diyor Allah Teala. Sözüme dikkat edin. Allah Teala şu sözü vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka felaha erer, mutlaka cennete ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyeni biz mutlaka cennete ulaştırırız diyor. Hem Allah'a kul olur, Allah'a ulaşmayı dilediği anda, hem de iki müjde birden alır. Hem cennet müjdesi, hem dünya müjdesi. Öyleyse
Allah'a ulaşmayı diledi bir kişi, arkasından öldü. Birinci kat cennet onundur. Hiçbir şekilde kimsenin şekki ve şüphesi olmasın ki, Allah'a ulaşmayı kişi dilediği anda Allah işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda rahim esması tecelli eder. Tecelli ettiği anda değişim başlar kişide. Gözler, kulaklar, kalp Allah'ın istediği hüviyete döndürülür. Her birinin dönüşünde mutlaka kişi Allah-u Teala tarafından derecatla mükafatlandırılır. Bu işlevler tamam olduğu anda 5-6 dakikadır süre. O kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceleri aşmıştır. Ne yapmıştır peki bu adam? Çok mu zor bir şeyler yapmıştır? Hayır, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve dileği onu mutlaka sevapları, günahlarını aştığı cihetle mutlaka Allah onu

sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle. Bir takım saflar bize tabi olmazsan cehenneme gidersin ha dediğimizi söylerler hep. İyi ama bunu söyleyecek olan ben değil miyim? Söylemiş olması lazım gelen ben değil miyim? Böyle bir şeyi hiçbir zaman söylememiz mümkün mü sevgili kardeşlerim? Biz size diyorsak ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cenneti mutlak olarak elde ettiniz. Birinci kat cennet sizindir. Kesin sözü var Allah-u Teala'nın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka cennetini nasip edeceğine dair o kişi amin olmuştur. Ve amin olanlar ve o kişiye Allah-u Teala müjdesini kesin olarak söylüyor. Onlar şeytana kul olmaktan iştirak ettiler. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi vardır diyor. Kullarımı müjdele. Dikkat edin. Şeytanın kulları cehenneme girer. Allah'ın kulları cennete girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren Allah'ın kuludur. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Öyleyse yıllardan beri bunları söylüyorsak, diyorsak ki cennete giden kişi, gidecek olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle cennete girer. Mürşide tabi olduğu için değil, Allah'a ulaşmayı dilediği için girer. Mürşide tabi olmak ondan sonraki aşamada bir şeydir. Kişi yaşarsa Allah ona zaten irşatse, mürşit sevgisini verecektir. O kişi başkasının zoruyla değil, Allah ona irşat makamını sevdiği için, sevdirdiği için ona ulaşacaktır. Ulaştığı anda yeni imkanlar kazanacaktır. Öyleyse bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Cennete mürşidin eli öpüldüğü için gidilmez. Cennete Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle gidilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girerler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Şu mürşidin de tövbe etme meselesine gelelim. Hiç kimse mürşidin de tövbe etti diye Allah'ın cennetine giremez. Mürşidin önünde tövbe edenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girerler. Ve onlar o mürşidin önünde tövbe etmemiş olsalar da gene Allah'ın cennetini hak etmişlerdir. Öyleyse ne demek istediğimize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İki nevi insan İrşat makamına ulaşır, önünde diz çöker, tövbe eder, el öper. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlardır. Hiçbirisi kurtulamaz. Mürşidin önünde tövbe etti diye o kişi Allah'ın cennetine asla girmez. Ruhu da hiçbir zaman vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmaz. Tövbe etmek bir kurtuluş değildir. Tövbe etmek şarta bağlı bir mazhariyettir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tövbe ettiği zaman netice alırlar. Ama o neticeye ulaşmadan da ölseler gene Allah'ın cennetine gireceklerdir. Öyleyse doğrulara dikkatle bakın.

sahabe Allah'a ulaşmayı dileyenler ve 12 tane ihsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edenlerdir. O noktada evvel ölenler birinci kat cenneti hak ettiler. Tabiyetten sonra Allah'a ulaşmayı dileyip birinci kat cenneti hak ettikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiyeti gerçekleştirdikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öpüp de önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra ölenler, onlar ikinci kat cenneti elde ettiler. Ama ikinci kat cenneti elde etmeden önce birinci kat cennet onlarındı. Hepsi felaha erdiler. Farkı belirtebilmek için daha açık konuşalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyen, bu sebeple tabiyetleri geçersiz olan münafıklar da tabi oldular. Tabi olmuş göründüler. Yani onlar da diğerleri gibi el öptüler. Peygamber Efendimiz söylediği sözleri tekrar ettiler. Arkasından da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediler. Ama onların hiçbirisi kurtulamadı. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Dilemedikleri için kurtuluşları mümkün değildi. Yani tabiiyet Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için hiçbir zaman bir kurtuluş değildir. O kişiyi cehennemden kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, kurtuluşun, cehenneme girmekten kurtulmanın, cehenneme girmekten kurtuluşun, cennete girmenin bir tek anahtarı var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kendinizi aldatmayın. Öyleyse dikkat edin. Tabiiyet insanları kurtarıyor mu? Sualinin cevabı. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi oldukları an ikinci kat cennetin sahibi oldular. Tabi olmadan evvel zaten birinci kat cennetin sahipleriydiler. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Peki münafıklar? Allah'a ulaşmayı dilemediler. Birinci kat cennetin sahibi olmaları mümkün değil. Tabi oldular. Aynı işlemi onlar da yaptılar. Ama tabiiyetleri geçerli olmadı. Hepsinin gideceği yer cehennem oldu. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Daha açık nasıl anlatayım? Bizim hakkımızda birçok yalan söylenir. Ama doğruları hep bizim ağzımızdan ömrümüz oldukça işiteceksiniz. Unutmayın, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Öyleyse bir defa daha tekrar ediyoruz. Tabiiyet cennetin kapısını açmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tabiiyet cennetin kapısını açmaz. Hiç kimseye cenneti kazandırmaz. Cenneti kazananlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve diledikleri anda alan cennetinin birinci katını kazanmışlardır. Tabiiyetleri gerçekleşmeden ölseler de gidecekleri yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerse, tabiiyetleri gerçekleşse de gidecekleri yer gene cehennemdir. O tabiiyet Allah'ın emrettiği boyutta bir tabiiyet değildir. Tabiiyet 12 tane ihsanla gerçekleşir. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi, gözlerdeki hicab-ı mestureyi alması, 2, kulaklardaki vakrayı alması, 3, kalplerdeki
ekinliti almak için kalbin mührünü açması. 4. Kalpteki küfrü alması. 5. Ekinliti alması. 6. Yerine ihbat koyması. 7. Allah'ın kalbe ulaşması. 8. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi. 9. O kişinin gözünden kalbine nur yolu açması. 10. Aslında önce nur yolunu açıyor, sonra kalbe ulaşıyor, sonra kalpte bu işlemi yapıyor. Sonra kişinin zikre başlaması 11. basamak. Bu basamaktan sonra 12. basamakta kişinin huşuya ulaşması, hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması 13. basamak. Buraya kadar kişi tam 12 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Bu 12 ihsanla mürşidine ulaşan kişi ihsanla tabi olan kişidir. O zaten mürşidine ulaşmadan da Allah'ın cennetini kazanmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennet mutlak olarak kazanılır. Çünkü bu işlemler yapılırken Allah-u Teala tarafından gözlerdeki, kulaklardaki, kalpteki engeller alınıp yerine Allah'a açık kapılar yerleştirilirken her birisi için Allah-u Teala o kişiye derecat verir. Bu verdiği derecat da kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri mutlaka aşar. Herkese farklı bir derecat sistemi uygulanır ki o kişinin Allah-u Teala tarafından kazandırılan sevapları o kişinin günahlarını aşabilsin. Ama aşacağı kesindir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizi dinleyen, aramızda olmayan kardeşlerimiz, hepiniz kardeşimizsiniz. Bilin ki Allah'ın cennetine kavuşmak, yani mutluluk, cennet mutluluğu hiç de zor bir şey değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cennet mutluluğunun otomatik olarak sahibi olur. Bir mürşide tabi olmasa da o birinci kat cenneti mutlak olarak elde etmiştir. Öyleyse bu gerçekleri ait olduğu yere oturtun. Hepiniz için söz konusu olan şey mutluluktur. Allah mutluluğunuzu bir tek dilekle garanti altına almıştır. Ne olur? İrşat makamına ulaştığınız zaman bu sefer de size 7 tane nimet verir Allah-u Teala ve ruhunuz vücudunuzu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhunuz gök katlarını birer birer birer aşacaktır. 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah buraya kadarını sizin yapmayacağınızı onun yapacağını ifade ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırıyor. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ki birinci kat cenneti derhal elde etmiştir, hemen ölse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde 7 defa %7'lik nefs tezkiyesi olmuştur. Ve 2 de rahmet nuruyla beraber o kişinin nefsinin kalbinde %51 fazilet ve rahmet birikimi oluşmuştur. Yani nefsinin kalbindeki Allah'ın emirlerine itaat edecek olan kesim, etmeyecek olan kesimi aşmıştır. Ruhu ise %100 Allah'ın emirlerine itaat eden bir özellik taşır.
Bu kişi bu noktada dünya saadetinin %50'den fazlasını elde etmiştir. Nefsindeki afetler, ona kötü şeyleri yaptıran, mutsuzlukları oluşturan nefsinin kalbindeki afetler azaldığı için, %51 azaldığı için o kişi şeytanın bütün hilelerine, hurdalarına rağmen, ona yaptığı bütün kötülüklere rağmen o kişi dünya saadetinin %50'den fazlasını elde etmiştir. Cennetin ise 3. katını elde etmiştir. Ve ciddi bir gayret göstermesi de söz konusu değildir. Çünkü bu noktaya kadar onu ulaştıracak olan Allah'tır, söz vermiştir. Mutlaka ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 3. kat cennete ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmaya vasıl olacaktır, Allah'ın evliyası olacaktır. 5-6 aylık bir ömrü varsa bu onun için yeterlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin de geçen sürenin nasıl dolduğunu bir türlü anlayamıyorum. Ama bir de bakıyorum ki ben daha sözlerimi tamamlayamadan 1 saat bitmiş. İşte gene aynı şey oldu. Zaman bitti. Ben size bugün hem cennet saadetini anlatacaktım, hem dünya saadetini anlatacaktım vesaire. Ama yolun yarısına kadar anlatabildim. Mutlu musunuz? Öyleyse saadet denilen şey sizin elinizde. Allah sizin iradenizin devreye girmesini istiyor. Size yardım etmeye hazır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren 1. kat cennetin mutlak olarak sahibi olduğunuzu unutmayın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Gönüller, kalpler birbirine karşıdır. Kalpten kalbe yol vardır diyor atalarımız. Bu yol bir sevgi yolu olmalı. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi çok sevmelisiniz. İnsanları mutluluğa götüren yol nefret yolu değildir. Sevgi yoludur. Nerede nefret varsa, kin varsa, orada mutlaka şeytan vardır. Nerede dedikodu varsa, başka insanları çekiştirmek varsa, insanların kötü taraflarını, yanlışlarını başkalarına aktarmak varsa, orada şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, başkalarından bahsedecekseniz, onların iyi taraflarından, Allah'a yakın olan özelliklerinden bahsedin. Hep düşünün, yerin kulağı vardır. Sizin bir yakınınıza, bir dostunuza başka biri hakkında söyleyeceğiniz kötü şeyler, tahmin edemeyeceğiniz kadar kısa bir zaman devresinde o kişinin kulağına ulaşabilir. Bundan sonra duyacağınız pişmanlık size bir şey sağlamaz. O yerden çıkmıştır. Siz o kişi için kötü şeyler söylemişsinizdir. Ve de onu duyan arkadaşınız bundan hüzün duyacaktır. Buna üzülecektir. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, insanlara mutluluk ulaştırmak varken ve Allah-u Teala bunu emretmişken başka insanları tenkit ederek başka insanların kötü taraflarından bahsederek insanlara o kişinin dedikodusunu yapmak Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Hepiniz başkaları hakkında konuşmalısınız. Çok konuşmalısınız. Ama onların güzel taraflarını anlatarak herkesin bir güzel tarafı mutlaka vardır sevgili kardeşlerim. Şeytan herkes hakkında konuşmanızı ister. Şeytan herkesin kötü taraflarını başkalarına anlatmanızı ister. Herkesi zem etmenizi ister. Allah da övmenizi. Hangisini yapacaksınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın emrini mi yerine getireceksiniz? Yoksa şeytanın söylediklerini mi? Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın yolunda olan bir toplulukuz. Allah için yaşayanlarız. Başka insanları sevenleriz. Allah için sevenleriz. Nefreti aramızdan, dünyamızdan kaldıranlarız. Sevgili kardeşlerim, öyle insanlar olun ki size kötülük yapanları da affedin. Onları da bağrınıza basın. Sizin kötülüğe karşı yapacağınız iyilikle mukavele o insanları adım adım size yaklaştıracaktır. Her kötü davranan insanı iyi davranan bir hüviyete ulaştırabilme olayı gerçekleştikçe bundan büyük haz, büyük mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Hedefiniz bu olmalı. Başka birinin kötü taraflarını size ulaştıran bir kardeşiniz geldiği zaman sana sorun, bu kardeşimizin, bu kişinin hiçbir iyi tarafı yok mu? Bak bana yarım saatten beri onun negatif olan davranışlarından bahsediyorsun. Acaba hiç sende kabahat yok mu? Neden acaba sana karşı senin hoşlanmadığın bir tarzda davranıyor? Hiç kendisine sordun mu? Sevgili kardeşlerim, şeytan boş durmaz. Devamlı insanların negatif istikamette davranmalarını ister. Devamlı insanların birbirini zem etmesini, yani o insanlar hakkında kötü şeyler söylemesini, onların kötü davranışlarından bahsetmesini ister. Herkes genel çerçeve içinde başkalarına, etrafındaki insanların kendisine karşı yaptığı negatif davranışları, kendisini üzen davranışları ulaştırdıkça etrafındaki insanlar da yavaş yavaş onun yanından uzaklaşırlar. Hiç kimse devamlı başkalarını şikayet eden bir insanı dinlemekten hoşlanmaz. Kim sevgiden bahsederse, kim başka insanların hangi davranışından nasıl bir mutluluk duyduğunu anlatırsa, hayatını başka insanları mutlu etmeye adarsa ve bunun meyvelerini aldıkça mutluluğu yaşarsa bütün boyutlarıyla, işte o kişi mutluluk yolunda en güzelini yapandır. Beşeri münasebetler, yani insan ilişkileri hep başka insanları mutlu kılmaya yönelik olmalıdır. Allah Teala biz insanları mutsuz olalım, başka insanları da mutsuz kılalım, Sonra hep beraber cehenneme gidelim diye yaratmadı. Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Bunun için insanın manevi tekamülü, yani ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi Kur'an-ı Kerim'de farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide tabiyet farzdır. Ruhu Allah'a ulaştırmak farzdır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farzdır. Nefsi Allah'a teslim etmek farzdır. Muhlis olmak farzdır. İradeyi de Allah'a teslim etmek farzdır. 7 tane safa oluştu. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane de teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala tabloyu çizmiş. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a teslim etsin. Bunu da Allah garanti ediyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah hepinizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Ve diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kişi ruhunu bana ulaştırmaz. Ben ondaki emanetimi geri alacak şartları o kişinin üzerinde oluştururum. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri hüviyetine sokulur. O kişi o 7-8 aylık mutluluğunu bir ömür boyu unutamaz. Diyelim ki o kişi ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmiş birisi, mutluluğun çok daha fazla olması lazım gibi gelir herkese. Hayır. Mutluluğun en büyüğü bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırdığı gün arasındaki devrede dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, bu kendi açınızdan mutluluk. Ama bir başka açıdan daha mutlu olabilirsiniz. Neyle, nasıl? Başkalarını mutlu ederek. Allah'ın kanunudur ki kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah Teala sizi de o başkasına ulaştırabildiğiniz mutluluk kadar mutlaka mutlu kılar. Huzuru yaşarsınız. Saadeti yaşarsınız. Herkes tarafından sevilirsiniz. Kendinizi insanların mutluluğuna adadığınız zaman herkes tarafından sevilirsiniz. Sizi sevmeyenler olabilir mi? Evet. Onlar şeytanın yakın dostlarıdır. Sizden belki nefret bile edebilirler. Başkalarını hidayete erdirmekte vasıta olduğunuz için, Allah'a çok yakın olduğunuz için, kalbi yapınız onlara hiç uymadığı için. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenleri de sevebiliyor musunuz? İşte mutluluk oradadır. Ne kaybedersiniz ki? Diyelim ki falanca size kötülük yapmak için çalışıyor. O çalışmaya devam etsin. Siz onu da sevmelisiniz. Siz devamlı Allah tarafından güzelliklerle beslenirsiniz. Mutluluk dünyasında yüzersiniz. Onlar da şeytan tarafından negatif istikamette beslenirler. Sizden ve Allah'ın dostlarından nefret ederler. Sizin insanları sevmenizden nefret ederler. İnsanların sizi sevmesinden nefret ederler. Şeytan hiç kimsenin mutlu olmasını istemez. İşte her kim başkalarının mutluluğuna ipotek koymaya kalkarsa, hayatını başka insanları mutsuz etmeye adarsa, o kişi dünyadaki en mutsuz insanlardan biridir. Hiçbir zamanda huzura kavuşması mümkün değildir. Hep başkalarına kötülük etmek için yaşar. Kafasında hep kin vardır. Kalbi kapkaranlıktır. Kinle doludur. Allah'ın dostlarının insanlar tarafından sevilmesini onlar kıskanırlar. Onlar buna dayanamazlar. Ve hep kötü şeyler düşünürler. Kötülükler yapmaya çalışırlar. Ama sonunda görürler ki hiçbir şey, Allah'ın dostlarına hiçbir kötülük yapamamışlar. Acaba neden yapamazlar sevgili kardeşlerim? Çünkü Allah'ın sevgilileri Allah-u Teala tarafından korunur. Kötü olanlar da, iyi olanlar da insandırlar, yani birer mahlukturlar. Allah'ın dostları bilirler ki Allah müsaade etmedikçe hiç kimse hiç kimseye bir kötülük yapamaz. Öyleyse Allah-u Teala dilerse müsaade eder, dilerse etmez. Allah bütün insanları sever ama Allah'ın insanları sevmesi insanların kendisini Allah'ı sevmesiyle doğru orantılıdır. Biz Allah'ı hangi ölçüde seviyoruz? İşte Allah'ın aynası o aynadır ki Allah-u Teala da aynı ölçüde bizi sever. Aynı ölçüde demekten kastımız aynı oranda. Biz Allah'ı bir seversek Allah-u Teala bizi bin sever. İki sevdiğimiz zaman Allah'ın sevgisi 2000'e çıkar. Bu bir mukayese rakamıdır. Sadece bunun için söylenir. Yoksa Allah Teala'nın herkese karşı olan sevgisi, onun sevgisinin Allah'a göre çok katıdır. Bu kat bütün rakamlarda değişir. Herkes için ayrı bir reçetesi vardır Allah Teala'nın. Ayrı bir tatbikat biçimi vardır. Herkese ayrı bir pencereden bakmak Allah'ın temel davranış biçimidir. Neden herkes mutlu değil? Sevgili kardeşlerim, insanlar hangi ölçüde Allah ile ilişki kurmuşlarsa, Allah Teala onları o ölçüde mutlu kılar. İnsanların Allah ile olan ilişkileri bütün güzellikleri ihata eder. Sevgili kardeşlerim, Allah için ne yapıyorsunuz? Beş vakit namaz mı kılıyorsunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine bakın, onlar beş vakit kılmamışlar. Yedi vakit kılmışlar. Gecenin saat 12'sinden sonra, sabah namazından evvel uyanmışlar. Gene cemaat halinde teheccüd namazı kılmışlar. Ne yapmışlar? Beş vakit namaz altıya çıkmış. Sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti kılmışlar. Ve Kur'an-ı Kerim'in yedi rakamı tahakkuk etmiş. Yedili sistem. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi tane safa yedili sistemin temelini oluşturur. İşte namaz da beş vakit namaz değildir. Aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesi örnek alınmalıdır. Farzlar nasıl yerine getiriliyorsa, sabah namazı farzdır, öğle namazı farzdır, ikindi namazı farzdır, akşam namazı farzdır, yatsı namazı da farzdır. Ama yatsı namazının dört rekatı farzdır, geri kalanlar farz değildir. Akşam namazının üç rekatı farzdır, iki rekatı farz değildir. İkindi namazının dört rekatı farzdır, dört rekatı sünnettir. Öğle namazının kuşluk sünneti farz olamaz. Öğle namazının ve sabah namazının da öğle namazının dört rekatı farzdır, sabah namazında iki rekatı. Geri kalanlar hep sünnettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin namaz kılmanızı istiyor? Çünkü namaz insanı kötülüklerden korur diyor Allah Teala. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. İnne muhakkak ki es salatı namaz, salat tenha korur, muhafaza eder. İnne salatı tenha kötülüklerden koruma geliyor arkasından. Aleykümü selam. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. Fuhuştan da korur, münkerden de korur. Münker, insanların inkar ettiği şeyler. Fuhuş da bütün kötü

Sevgili kardeşlerim, namaz dinin direğidir. Doğru mu? Doğru. Ama bir direk tek başına hiç kimseyi hiçbir şeyden korumaz. O direğin etrafına bir çadır kurmamız lazım. İşte o çadır zikir çadırıdır. Çadır, yani koruyucu malzeme, koruyucu faktör, koruyucu muhteva Allah-u Teala'nın insanlara yardımı. Onun adı zikirdir sevgili kardeşlerim. Namaz dinin direğidir. Fikir, o direğin çevresindeki çadırın, o direğe dayalı olarak kurulan çadırın ta kendisidir. Ve yağmurdan, fırtınadan, rüzgardan koruyan o çadırdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanlardan ne istiyor? İnsanlara bunu sorun. Allah sizden ne istiyor? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, hacca gitmek. Bu faktörlerin her birisi insan mutluluğunun bir vasıtasıdır. Allah ise bütün insanları mutlu kılmak için bunları indirmiştir. İster ki herkes mutlu olsun. İster ki herkes mutluluğun en üst noktalarına çıksın. Bunun için bütün safhaları, 7 tane ayrı safhayı Allah Teala farz kılmış. Farz kıldığına göre herkes oraya kadar gidiyor. Ama öbür taraftan da İnsanların sonsuz olarak cenneti ve cehennemi yaşayacakları statüyü en kolay, en basit şekilde ulaşılabilen bir statüye oturtmuş Allah-u Teala. Nedir o? Bir dilek sevgili kardeşlerim.

Onu o kadar çok seversiniz ki bu sevgi bütün hayatınızı doldurur. Her başkaları için yaşayan insan Allah için yaşayan insandır. Allah'ın bu temel emridir. Allah ister ki herkes mutlu olsun ama mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Sevgili kardeşlerim, hep beraber söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte bunu söylerken o büyük hazzı, iç dünyamızda yaşayabiliyor muyuz? Gerçekten huzur içinde miyiz? Gerçekten mutlu muyuz? Eğer Allah'ı severseniz, eğer insanları severseniz, herkese yardım etmek için yaşamaya başlarsanız, o zaman söylediklerimizin %100 yerli yerine oturduğunu sadece duymuş olmayacaksınız, yaşamış olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Ve hepinizin Allah-u Teala tarafından sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Huzurlarınızdan size mutluluğu anlatmanın mutluluğu içinde ayrılıyorum. Mutluluklar üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözlerimize sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bildirmekle başlamak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim yolumuzda sadece sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, bütün kapılar sevgiye açılır. Nefrete yer olmayan bir dünyada yaşayanların dünyası bizim alemimiz. Başkaları bize düşman olabilirler. Bu onların bileceği iş. Ama biz onlara düşman olmayız, olamayız sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini arzu etmeyiz. Bize düşman da olsalar, bizim ömrümüz boyunca bu can bu tende kaldıkça

gayretimiz onların da kurtuluşuna medar olmaktır. Medar olmaya çalışmaktır. Öyleyse a benim canım efendim, ne diye böyle bir gayretin sahibisin diye aklınıza bir sual gelebilir. Sevgili kardeşlerim, bu gayreti bize veren biz değiliz. Allah. Öyleyse sınırsız gayretin sahibiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep bu gemi bu istikamette doğa hareket edecek, bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir gemi. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizler için yaşıyoruz. Sadece sizlerin mutluluğu için varız. Bütün mutluluklar hepsi sizin olsun diye bir gayretin içindeyiz. Biz sizlerle Allah'ın katındaki dostlarız. Çünkü hanginiz ruhunu ağlaştırırsa derhal arkamızdaki saflarda hemen arkadan gelen bir sonraki basamakta yerinizi alırsınız. Allah-u Teala'ya ulaşmak mı? En geç 6 aylık. Çok yavaş hareket ettiğinizi düşünelim, 7-8 aylık bir olay olsun. Ama normal standartlarda 5-6 ay içinde bu iş mutlaka gerçekleşir. Sonra arkamızda namaz kılacaksınız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dostumuzdur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da dostumuzdur. İkinciler birinciler gibi olamadıkları için, yardımımıza muhtaç oldukları için dostumuzdurlar. Biz onları dost telakki ederiz. Biz herkesin dostuyuz. Sevgili kardeşlerim, insanların şu dünyada mutluluğu yaşayabilmeleri, ölümden sonra, kıyametten sonra mutluluğu yaşayabilmeleri, sadece onların kurtulmayı dilemeleriyle mümkündür. Bu da bir dilektir sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu cenneti dilemektir. Bu kurtuluşu dilemektir. Bu mutluluğu dilemektir. Ama bir kişi mutluluğu dilerse mutlu olamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir. Bir kişi cenneti dilerse cennete ulaşamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir. Ama cennete ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu cennete ulaştırır. Öyleyse Allah'ın lügatıyla konuşalım. Onun lügatında olaylar böyle. Bir insan mutlu olmayı dilerse o kişi mutlu olamaz. Salt mutlu olmayı dileyerek mutlu olacağını düşünüyorsa hayır sevgili kardeşlerim. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a da ulaşır, mutlu da olur. 5-6 aylık ömrü varsa. Yoksa mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç saniye içinde olay tamamlanır. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi ama hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi fark etmiyor musunuz? 28 senedir biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için bütün hayatımızı vakfetmişiz. Kalkmışız, buralara gelmişiz. Sizin için yaşamak Allah-u Teala'nın bize verdiği emirdir. Bu
hidayet devridir. Öyleyse herkesin hidayete ermesi için bir canımız seve seve feda olsun. Hidayet çağının rehberleri olmalısınız sevgili kardeşlerim. Dışarıdakiler Allah-u Teala'nın hakikatlerini bilmiyorlar. Onlar 14 asır evvel yaşanan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıyorlar. Onu çoktan unutmuşlar. Allah-u Teala hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize sonsuz olarak ki onlar neyi yaşamışlarsa onların hepsini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Onların yaşadıklarını sizlere hadislerle ispat etmeye çalışsaydık hep aynı cevabı alacağımızı biliyoruz. Bu hadis uydurmadır. Bu hadis mevzudur. Bunun senedi yoktur. Buna benzer şeylerle hep bizim de ispat edemeyeceğimiz bir dizaynda insanlar karşımıza çıkacaklardı. Ama şimdi karşımıza çıkamıyorlar, kaçıyorlar. Çünkü biz onlara Kur'an ayetleriyle ispat ediyoruz söylediklerimizi. O söylediklerimiz ki onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Yolumuzu Allah çizdi. Ve bu can bu tende kaldığı sürece de hep sizler için var olacağız. Sizlerin kurtuluşunuz, Allah'ın cennet saadetine ulaşmanız, dünya saadetine ulaşmanız, mutluluğunuz, onlar bizim hedeflerimizdir. Bizim hedefimiz sizsiniz, sizsiniz, sizsiniz, hepinizsiniz. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşayan bir garip var burada. Bir garip insan. Kendisini Allah'a adamış birisi. Allah için var olan birisi ve hayatının bütününü sizler için harcayan birisi. Ama şurasını mutlaka söylemeliyim. Çok mutlu birisi. Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, o zaman kendinizi düşünecek vakit bulamazsınız. Mutsuz da olamazsınız. Hiç boş zamanınız olmaz. Size ulaşmaya çalışanlara vakit azlığı sebebiyle ulaşamamaktan belki biraz sıkılırsınız. Giderek yetişemediğinizi göreceksiniz. Zaman geçtikçe, etrafınızdaki insanlar çoğaldıkça, hepsine ulaşamamanın o derin hüznünü yaşayacaksınız. Ama sevgili kardeşlerim, eğer bilirseniz ki o ulaşmaya çalışanlar da, telefonlarla, bilgisayarla ulaşmaya çalışanlar da aslında Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. O zaman onlar için de mutluluk duyacaksınız. Çünkü Allah'ın cennetine Allah'a ulaşmayı diledikleri anda ehil olmuşlardır. İşte şimdi sizinle yarınlık ediyoruz. Bir sohbet bu. Allah'tan bahsediyoruz, sizlerden bahsediyoruz, sizlerin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu saadeti yaşarken etrafınızda mutsuz bir insan gördüğünüz zaman üzülmez misiniz?
mutlaka üzülürsünüz. Ama ne yapabilirsiniz ki? Onların saadeti sizin elinizde değildir. Siz sadece yol gösterebilirsiniz. Eğer insanlar o yolu tercih etmezlerse, insanlar Allah'ın onları mutluluk hedefine ulaştırmak için emrettiği hususları gerçekleştirmezlerse, o insanlar mutsuz olacaklardır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu mutsuz olan insanlar hep başkalarını mutsuzlukların sebebi zannedeceklerdir. Ömürleri boyunca bu yanlış yargıyla yaşayacaklar ve de kendi hayatlarını mahvedeceklerdir. Oysa ki şu dünya yaşanmaya ve mutlu olmaya değer bir dünya. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'a, Allah Teala tarafından ulaştırılır. Eğer bir yozlaşma söz konusu olursa, mutlaka bundan sonraki safhalardadır. Çünkü bütün insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra tehlikeye girerler. Şeytan başkalarıyla değil, onlarla uğraşır. Onları tekrar pençesine almaya çalışır. Ve ne yazık ki küçük bir kısmını da olsa bu konuda kendi emellerine alet edebilir. İşte mutsuzluk başlamıştır. Kişinin kalbindeki nurlar dağılmaya başlamıştır. Çıkılan yokuştan aşağıya iniş başlamıştır. Mutsuzluk hep devam eder. Hamdolsun ki böyle insanlar sayıları az olanlardır. Büyük kesim Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a ulaşmış ve orada kalmayı başarmış olanlardır. Bundan sonraki terakki üst seviyeye doğru devam ederse o kişi mutlaka beka makamının sahibi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edip muhsinler makamının sahibi olacaktır. Bu noktadan itibaren daimi zikre ulaşmak çok kolay bir vetire değildir. Ama ulaşanların varlığı bu istikamette sizlere ümit vermelidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi niçin yarattı? Hiç düşündünüz mü? Onun sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Evet, hepinize hitap ediyorum. Sizlerin, her birinizin tek tek mutluluğunuzu ister Allah Teala. İşte siz davranışlarınızla, sözlerinizle huzursuz bir tablo çiziyorsanız, mutlu değilseniz, bu muhtevada biz size yardım etmek için her şeyi her zaman yapmaya hazırız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. İşte bu insanlar mutsuz olan insanlardır.
Vuslattan evvel veya sonra netice değişmez. Zaten iki defa vuslattan sonrası da artık mümkün değildir. Başlangıçta bütün insanlar dalalettedirler, fısktadırlar. Allah'a ulaştıktan sonra yoldan sapanlar yeniden fıska düşerler. Bu ikinci fısktır. Allah Teala onlara bir imkan daha verir. Tekrar Allah'a ulaşmayı dilemelerini, tekrar Allah'a ulaşmalarını sağlar. Bu ikinci defa hidayete eren kişi, eğer hidayetten sonra bir defa daha düşerse, bu üçüncü fısktır ve son fısktır. Bu noktadan itibaren Allah onların kalplerini mühürler ve onlar asla bir daha hidayete eremezler. Kalplerine Allah Teala küfrü yazarak mühürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünya geçici bir yerdir. Bu dünyada 10 sene yaşarsınız, 100 sene yaşarsınız. Ama orada kıyametten sonra yaşayacağınız cennet veya cehennem milyarlarca yılı ifade eder. Bir sonsuz zaman parçası. Şu dünyadaki 50-60 senelik hayatınızda o mutluluğu hak etmek için bir gayretin sahibi olmalısınız. Cenneti hemen hak etmeniz mümkündür. Arkasından ruhunuzu Allah'laştırmanız hiçbir zaman size problem olmaz. 33 bin zikre ulaştığınızda ruhunuz Allah'a vasıl olmuştur. 5-6 aylık bir zaman devresi de bu iş için kafidir. Ama önemli olan bu noktadan sonra Allah'ın yolundaki varlığınızı devam ettirebilmenizdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin bu kadar güzel olduğu bir dünyada ne diye kendinize zulmediyorsunuz? Kim diyorsa ki ben mutsuzum, bu dünyada benden daha mutsuz insan mı var? Onlara sesleniyorum. Mutsuzluğunuzun arkasında başka biri yok. Söylediklerimizi dinlemeyen, yapılması lazım geleni yapmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen veya diledikten sonra oradan düşen ve bir daha o hedefe yönelmeyen siz varsınız. Sakın başkalarını suçlamaya kalkmayın. Allah'ın indinde vebal alırsınız. Allah Teala zannın bir kısmı size haram kılındı diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler veya dileyip Allah'a ulaştıktan sonra düşüp de tekrar o gayretin içinde olmayanlar veya ikinci defa hidayete ulaştıktan sonra yeniden düşenler, işte bunlar huzursuz ve mutsuz yaşayan insanlardır. Kendi hayatlarını kendileri karartmışlardır ve hep hayatları boyunca bir suçlu arayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki hepiniz için Allah'tan dilediğimiz tek şey sizin daha üstün, daha üstün, daha üstün mutluluklara ulaşmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Üçüncü basamak. 14. basamak, mürşidinize ulaştınız. Allah gösterdi mürşidinizi, dikkat edin. Allah mutlaka size mürşidinizi gösterir. O gösterdiyse, siz ona ulaştıysanız,
ulaşıp tabi olduysanız bilin ki ikinci kat cenneti de elde ettiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi yetmez? Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası gitmiştir. O sebeple siz dünya mutluluğunun da yarısına sahipsiniz. Şuraya kadar olan kesime beraberce baktığımız zaman ne görüyoruz? Siz bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve sizi Allah kendisine ulaştırdı. İfadeyi çok açık olarak söylüyor. Bir, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Bunun manası mutlaka ulaştırırdır. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın katında ve sözünde hulf olmaz. Allah'ın hiçbir sözü söylediği istikametin dışında tahakkuk etmez. Ne söylemişse mutlaka o olur. Hilaf yoktur. O Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutsuzsanız kendinize zulmetmiş olmuyor musunuz? Sözlerimi iyi düşünün, iyi değerlendirin. Hatanın neresinden dönseniz sizin için yeni bir hayatın başlangıcını teşekkür ettirir. Biz hepiniz için dua ederiz. En yüce köşede olup da şu dünyada benden daha mutsuz insan mı var diyen sizin için de dua ederiz. İşte sizinle yarenlik ediyoruz şimdi. Şu anda bizi ya bilgisayardan ya televizyondan izliyorsunuz. Söylediğimize dikkat edin. Mutluluğunuz başkasının elinde, bizim elimizde, bir başka insanın elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Sizin Allah-u Teala'dan yapacağınız bir talebi bekliyor Allah-u Teala. Eskiden böyle bir şey bilinmiyordu diyorlar. Nasıl insanlar Allah'a ulaşıyordu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilinmesi gerekmiyor. Allah'ın evliyalarının hayatını okuyan herkes fena fillah diye bir makamın var olduğunu kesin olarak daha bu yola merak eder etmez öğrenir. Fena fillahın manasını Allah anladığı zaman ruhunun Allah'ın zatında ifna olması, yok olması manasına geldiğinde bilir. Ve Allah'ın tüm keramet sahibi evliyasının, yani ermişlerden Allah'ın keramet sahibi kıldığı kişilerin hepsinin fenafillah olduklarını bilir. Fenafillah olup da elbette milyonlarca insan da keramet sahibi olmayabilir. Ama her Allah'ın yoluna giren insan onlar gibi birisi olmak için Allah-u Teala'dan hep talepte bulunmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli gibi birisi olmak, Mevlana Celaleddin Rumi gibi birisi olmak. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi birisi olmak, Yunus gibi birisi olmak ve hepsinin müşterek tarafları Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmaları, fena filah olmaları. Bunu isteyen kişi, onun gibi birisi olmak isteyen kişi bu talebin sahibidir. Allah içinden hep onu geçirir. Ben de onun gibi olayım. Ben de fena filah olayım. Fena filah olayım demek, sana ulaşmayı diliyorum demek. Fena filah olmayı diliyorum demek, ruhumu sana ulaştırmayı, hatta zatında yok etmeyi diliyorum demek.
Allah'ın zatına ulaşan herkes kalbinden böyle bir talebi mutlaka geçirmiştir. Hiçbir evliya yoktur ki böyle bir talebi kalbinden geçirmemiş olsun. Hep evvelki evliyaların hayatları anlatılır. Onların menkıbeleri söylenir. Bunlar herkesin kalbinde kök salar. Ve ben de onlar gibi olmak istiyorum diye, ben de ermek istiyorum diye Allah'a müracaat eder. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmış olan bütün evliyaya Anadolu halkı ermiş der. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Öyleyse eskiler biliyor muydu böyle bir ifadeyi, bilmiyor muydu diye tartışmak bize çok anlamsız geliyor. Allah'ın yoluna giren herkesin kalbinde bu talep vardır. Bir Allah'ın evliyası ermişi nasıl ise ne yapmışsa ben de onu yapmak istiyorum. Onlar senin fena fillah olmuşlar. Ben de fena fillah olmak istiyorum. Bu talep kalpten Allah'a ulaştığı zaman zaten kelimeye dökülmüştür. Kişi ümitle ve Allah'a yalvararak böyle bir talepte bulunursa zaten o zaman bilmeceyi çözmüş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Sadece demin söylediğimiz ayet-i kerimede değil. Şura 13'te değil. Aynı zamanda Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Onları bırakır diyor. Dilemeyen dilemediği standart içinde kalır. Onları bırakır diyor Allah Teala. Dalaletteler dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece iki türlü insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, dilemeyen insanlar. Dilemeyen insanların gidecekleri yer cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu hedefe yönelenlerdir. O kişinin 5-6 aylık bir hayatı varsa Allah mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracağına dair bu iki ayete kerimede garanti vermiştir. Sözünü tutmaması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmanın o zevki mi, o muhteşem mutluluğu mu, tam bizim Yaşar Kemal'in tabiriyle dil inen tarifi gayri mümkün söz. Aynen böyle söyler. Dil inen tarifi gayri mümkün söz. Bir mutluluk ki demek istin. Ne zaman başlar mutluluğunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önünüzdeki 5-6 aylık devre sizin için dilinen tarifi gayrimümkünsüz bir mutluluk devresidir. Sevgili kardeşlerim, neden öyle diyeceksiniz? Çok basit. Allah Teala şeytanla ilişkinizi bir anda keser. Halbuki ondan evvel şeytan sizi bu hedeften uzaklaştırmak için her numarayı mutlaka denemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapmıştır.
Ondan evvel neden mutsuzdunuz? Çünkü farkına bile varmadan şeytan size, tağut size kumanda ediyordu. Kumanda eden şeytanlardır. Herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Ve dikkat edin sözüme, herkes devamlı bu şeytanların onlara söylediği şeyleri kulaklarından duymadıkları için, işlerinden duydukları için, kalpleriyle duydukları için kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki Allah Teala Nur 21'de diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle emrolunmak Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunmak demek. Fuhuşla emrolunmak nefsinin afetleri istikametindeki hedeflere yöneltilmek olarak emrolunmak. Yani Allah neyi istiyorsa, neyi emretmişse onu yapmamaya yönlendirilmek, Allah neyi yasak etmişse onu da işlemeye yönlendirilmek. Bu fuhuştur. Kişinin nefsinin afetlerinden şuna veya buna tabi olması hali. Kişinin nefsinin afetlerine tabi olması hali her açıdan ayrı bir fuhuş işareti taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar şükrediyoruz, ne kadar hamd ediyoruz biliyor musunuz? Sadece şu sohbeti sizinle beraber yapabildiğimiz için bile hamdolsun ki hayattayız. Hamdolsun ki sizlere seslenebiliyoruz. Hamdolsun ki Allah Teala sizleri kurtaracak olan ilmi bize öğretti. Hamdolsun ki bir engel olmadan o ilmi size aktarabiliyoruz. Bunun için senelerce nasıl uğraştık biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Birer birer radyolarımızı, televizyonlarımızı kapattılar. Bir düşman çevre bütün gücüyle Allah'ın bu hakikatlerini sizlere ulaşmamıza mani olmaya çalışıyordu. Sevgili kardeşlerim, onlar kuvvetin sahibiydiler. Ve gereğini yaptılar. Radyolarımızı, televizyonlarımızı kapattılar. Ama sonra radyoların bir kısmını yeniden açtık. Bir tanesi halen açılamadı. Hala bürokratik engeller konulmaya çalışılıyor bir kısım insanlar tarafından. Televizyonumuz için de aynı şey söz konusu sevgili kardeşlerim. Ama biz oradan değil, buradan yayın yapıyoruz artık. Ve hamdolsun ki size uydudan ulaşmamız mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve artık yeni standartlar duruma hakim. Onun için sizlere hitap edebilmenin, hele böyle görüntülü olarak hitap edebilmenin ve Türkiye'nin, Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın neresinde olursanız olun, Balkanların, Türkiye ülkelerin hangisinde olursanız olun, hepinize hitap etmek imkanının hamdolsun ki sahibiyiz. Bu bizi çok büyük ölçüde mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak,
buradan tüm Avrupa'daki kardeşlerimize, Azerbaycan'daki kardeşlerimize, Türk ülkelerindeki kardeşlerimize mesaj ulaştırabilmek. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, işte yarenlik dediğim böyle olur. İçimizi size açmanın mümkün olduğu bir ortamdayız. Bunun için yaşıyoruz. Allah Teala bize bu vazifeyi verdi. Bununla bizi vazifeli kıldı. İnsanları hidayete erdirmek. Öyleyse bizden daha mutlusu var mı? Yok zannediyoruz. Ama kim kendisini mutlu hissederse o mutludur. Mutluluğa da dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bedavadan kimse mutluluğu kazanamaz. Ben mutluyum diyen insanlara sorun bakalım hangi şartlarda mutlusun diye. Onu en çok üzebilecek bir iki misal verdiğinizde onun mutluluğunun yok olduğunu ona gösterdiğiniz zaman ve mutluluğun devamlı bir beceri olduğunu söylediğiniz zaman olay tersine döner. Mutluluk nedir sevgili kardeşlerim? Mutluluk devamlı bir uyum halidir. Devamlı ve kesintisiz, devamlı yani kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Sizinle diğer insanların arasındaki kavganın bitmesidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz halidir. Yasaklarını işlememeniz halidir. Yasakları Allah tayin eder. Siz tayin edemezsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içerisinde insanlar mutsuzsa kendilerine zulmetmiyorlar mı? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, diledikten sonra Allah'a ulaştıktan sonra yoldan düşmüşse ve o da Allah'a yeniden ulaşmayı dilemezse, böyle bir durumda o kişi kendisine bu dünyada mevcut olan zulümlerin en büyüğünü yapıyor demektir. Ama dilese Allah Teala derhal şeytanla arasındaki ilişkiyi bir anda keser. Şeytan artık ona münkerle ve fuhuşla emredemez. Allah Teala'nın ilahi kudreti buna kesin bir engeldir. O kişi çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Düşmüş olan birisini düşünün, o da yeniden dilediği takdirde yine aynı güzellik için hazırdır. Yine mutluluğu yaşayacaktır ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ne zaman nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet birikmiş de o kişi ruhunu Allah'laştırmışsa, bu noktada Allah'ın koruyucu kalkanı kalkacaktır. Şeytan yeniden devreye girip o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanı iyi tanıyın. Allah'ın dostlarını düşman göstermeye çalışın insanlara. Bu kadar çok insanın bize düşman olmasının arkasında başka bir sebep mi var dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?
Kur'an'daki İslam bir süre devam etmiş. Sahabeye tabi olmuşlar. Onlara tabi'in denmiş. Tabi'ine de tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in gelmiş. Onların adı da tebe-i tabi'in. Daha sonra da onlara tabi olanlar ve bütün tarikatlardaki insanlar o tabi olanlara, tabi olanların devamından feyz alanlardır. Bir kol Hazreti Ali'den geliyor. Bir kol Hazreti Ebubekir'den geliyor. Hazreti Ebubekir'den gelen kol Hafî Zikr'in sahipleri. Hazreti Ali'den gelen kol Cehri Zikr'in sahipleri. Ama hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, sahabeye tabi olanların, onlara tabi olanların, ondan sonrakilere tabi olanların hiçbir eksiklikle karşılaşmadan, yani tabiyesiz bir devre yaşanmadan bugüne kadar gelen kullarından bahsediyoruz. İşte o tarikat mensupları ki onlar Kur'an'ın bütününü yaşayanlardır. Bugün her ne kadar onlara, yani bizlere kökten dinciler deniyorsa da aslında kökten dinci adı verilenler Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Neden? Çünkü bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte 7 safhasında yaşamışlar İslam'ın. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanlar tağut adını alır. Tağutun kuluysa o kişinin mutlu olması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Hiçbir şekilde değil. Tağut devamlı olarak onunla meşgul olur. Elindeki avını asla kaçırmak istemez. O kişinin Allah'ın hakikatlerini öğrenmesi halinde gideceği yer mutlaka Allah'ın zatıdır. Şeytan, insan ve cin şeytanlar buna tahammül edemezler. Herkesle ayrı ayrı uğraşırlar. Bütün gayretleriyle onların Allah'ın yolundan sapmalarını temin etmeye çalışırlar. Ne kadar gayret ederlerse etsinler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasına şeytan ve onun avanesi hiçbir şekilde mani olamaz. Çünkü Allah Teala o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, Allah'ın zatından ruhu yok olana kadar, ruhu teslim olana kadar Allah Teala'ya, şeytan o kişiye dişlerini geçiremez, hiçbir zarar veremez, o kişinin mutluluğuna da engel olamaz. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı yerde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. O dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu Allah'ın hediyesidir. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin 3. katı. Allah'ın karşılıksız hediyesi. O sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. İşte bu köle sizlerin mutluluğunuz için yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Acaba ne zaman din öğretenler dinlerini öğrenecekler dersiniz? Doğru bir eğitim ne zaman başlayacak bizim ülkemizde de? Aslında
doğru eğitim başlamış durumda Alan Üniversitesi'nde. Hamdolsun ki resmi bir üniversitenin Amerika Birleşik Devletleri'nde Virginia eyaletinde kurulmuş olan bir bilgisayar üniversitesinin University of Allah'ın hamdolsun ki resmi bir hüviyeti söz konusudur. Burada herhangi bir üniversite hangi standartta bir diploma veriyorsa biz de inşallah mezunlarımıza aynı o standartta bir diploma vermek üzere devletten gerekli yetkileri çoktan hamdolsun ki aldık. Buradan Virginia'dan ve o resmi üniversitenin University of Allah'ın Allah Teala bizi sahibi kılmakla mutlulukların en üstünde ulaştırdı. Bu yıl değil sevgili kardeşlerim ama gelecek yılın iki semestrinin sonunda inşallah kardeşlerimiz ilk mezunları üniversitenin ortaya çıkacaktır. Bu da ayrı bir mutluluk konusu değil mi? Burada Amerika'da International Mir Foundation'ı kurdurdu Allah Teala bize. International Mir Foundation bir non-profit organization'dır. Yani kar gayesi gütmeyen bir kuruluş ve herkes bu konuda ben kar gayesi gütmüyorum demekle böyle bir hedefe ulaşamaz. Bunu ciddi sebeplerle ispat etmek mecburiyetindesiniz. Bugün hamd ederiz, şükrederiz ki Allah-u Teala'ya International Mir Foundation bir non-profit organization olarak yıllar önce gene Virginia'da resmi hüviyet kazanmıştır. Bu bakımdan boşlukta olan bir kuruluştan bahsetmiyoruz. University of Allah, Allah'ın Üniversitesi, International Mir Foundation tarafından kurulmuştur. Hamdolsun ki o foundation'ın da başkanıyız. Üniversitenin de başkanıyız. Burada president deniyor. Türkiye'de rektör deniyor. Sevgili kardeşlerim, her şey resmi bazda en güzel standartta kurulmuştur. Sizlere hizmet için varız. Ve hedefimiz burada bir külliye kurmaktır. Bir camimiz olmalıdır diye düşünüyoruz. Bir bize ait olan bir camimiz olması düşünüyoruz. Olması lazımdır diye düşünüyoruz. Şu anda bir camimiz var ama bu bizim camimiz değil. Burada kirayla kalıyoruz. Bu konuda da emri aldığımıza göre nasıl evvelkileri emri aldık Allah-u Teala hepsine tamamlamayı nasip kıldı. Bunu da tamamlayacağız. İnşallah Allah Teala'nın yardımıyla yeni bir hedefe doğru yürüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde sağlam bir zeminde yürüyorsunuz bizimle birlikte olanlar. Geleceğe emin, güvenli adımlarla yürüyorsunuz. Her şeyin en güzelinin sizlerin olması için bir gayretin sahibiyiz. Sizler için yaşıyoruz.
sevgili kardeşlerim, sizler için varız. Hayatımızı Allah Teala sizlerin mutluluğuna adattı. Öyleyse ideali olan insanlar hayatlarını o idealleri uğruna harcarlar. Hamdolsun ki Allah Teala bizleri ard arda ideallerin sahibi yapıyor. Türkiye'deki Mehir Vakfı da, Amerika'daki International Mehir Foundation, gene Mehir Vakfı Foundation o anlama geliyor. Ve Allah'ın Üniversitesi, bunlar Allah-u Teala'nın bize kurdurduğu kurumlar ve hepsi resmi hüviyette faal. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da bağnazlık yok. Hak edene hak ettiği veriliyor. Engel çıkartılmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söylemek istiyoruz. Bütün mutsuz olanlara da mutluluk kapılarını ardına kadar açıyoruz. Diyoruz ki sadece bir tek sebeple mutsuzsunuz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için veya vuslattan sonra, düştükten sonra Allah'a ulaşmayı yeniden dilemediğiniz için. Ama her iki halde sonuç aynıdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilememeniz. Abi benim can kardeşlerim, neden? Neden bu zulmünüz? Kendinize zulmediyorsunuz. Hem bu dünyada mutsuz olacaksınız, hem de gideceğiniz yer cehennem olacak. Yazık değil mi size? Yoksa mutsuz olduğunuzun farkında değil misiniz? Halinizden belli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Kalbinizden belli olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin cennet ve dünya mutluluğuna ulaşmanız Allah-u Teala'dan en büyük dileğimizdir. Unutmayın, bizler sizler için yaşıyoruz. Sizlerle bir bütünüz, sizlerle mutluyuz. Öyleyse geleceğin hidayet meşaleleri Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın, University of Allah'ın değerli mensupları ve bütün inananlar Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve Allah'ın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyorum. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle olmak

Allah ile yaşamam. Allah'ı hoşlanmaktan başlayan, sevmeye ulaşan, aşık olmaya ulaşan ve de en sonunda hayran olmaya ulaşan bir dizi yaklaşım mekanizması. İşte biz Allah'a hayran olanlardanız. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Eğer hayatınızı başka insanların mutluluğuna adarsanız, burada en çok mutlu olan siz olursunuz. Kim bir başkasını herhangi bir sebeple mutlu kılarsa, başkasını mutlu kılan aynı mutluluğu en az o mutlu kıldığı insan kadar yaşar. Allah Teala ona ayrıca başkasını mutlu ettiği için bir huzur da verir. Bir insan mutlu olmak mı istiyor? Son derece basit bir metodu var. Başkalarını mutlu etsin. Kimin hangi derdine deva olursanız, o istikamette hepiniz için en güzeli oluşur sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgiyle yeşerecek olan bir dünya söz konusu. Allah herkesle aynı anda birlikte olur. Allah herkesle aynı anda ilgilenir. Dilerse aynı anda herkesle konuşur. Kişinin liyakatine göre Allah'ı işitmek veya işitmemek söz konusudur. İşte Allah'ı işiten bir insan buradan, kulaktan değil, buradan, kalpten işitir sevgili kardeşlerim. Kalp, Allah ile irtibatınızın merciidir, merkezidir. Bütün insanlar bir kalp taşırlar. En hayati unsur. Çünkü kanın vücuda pompalanması ve kirlenen kanın tekrar kalbe ulaşması ve kalbin kirlenen kanı akciğerler vasıtasıyla temizlemesi ve temizledikten sonra da tekrar vücuda geri döndürmesi. Her nefes almakta hava ciğerlerimize ulaşır. Her nefes verişte hava ciğerlerimizden çıkar. Ne yapmıştır hava? Görevini yapmıştır. Kanı temizlemiştir. Muhtevasına bir şeyler alıp vücuttan ayrılmıştır. Yeniden nefes aldığımız zaman yeniden bir hava girecektir içimize ve yeniden kan o havayla temas edip bir şeyleri temizleyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu mutlu olması için yarattı. İnsanlar mutluluğun anahtarını kaybettikleri için mutsuzlar. Mutluluğun anahtarı Allah'a

mutluluktur. Bir kelimeyle teslim, mutluluktur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman ve iradenizi teslim ettiğiniz zaman daha büyüyen, gelişen ve sizi daha çok etkisi altına alan, giderek büyüyen bir mutluluklar dizisini yaşarsınız. Mutluluğun arkasında sevgi vardır. Mutluluğun arkasında huzur vardır. Mutluluğun arkasında nefret yoktur. Sevgili kardeşlerim, nefretin var olduğu hiçbir ortamda sevgi gelişemez. Nefret bir bataklıktır. Sevgi huzura ulaştıran faktördür. Nefret huzursuzluğu, sıkıntıyı, üzüntüyü oluşturur. Sevmekse mutluluğu. İşte bütün gaye bir toplumu birbirini seven insanları oluşturmak suretiyle mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, bunun iki tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Mutluluğunuzun seviyesiyle günlük zikrinizin seviyesi hep aynı oranda gider. Zikrinizi A kadar zikir yaparken A artı A kadar arttırdığınız zaman mutluluğunuz da iki kat olur. A artı A artı A kadar arttırdığınızda zikrinizi, mutluluğunuz da birinci A'nın yaşandığı devredeki mutluluğunuzdan iki kat yükselerek onun üç katı olur. Öyleyse Allah Teala insanlardan ne istiyor? Bir tek şey istiyor. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü en çok insanı seviyor. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Biz onun içine, ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Şu anda sizinle konuşan her ne kadar ruhsuz bir kişi ise de görevini yaptığı için ruhsuzdur. Yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırdığı için artık bir ruhu yok. Ama ruh sizden ayrıldıktan sonra Allah ile ilişkiniz çok daha güçlü bir hale gelir. Fizik bedeninizi teslim ettiğinizde bu Allah ile beraberliğiniz çok büyük boyutta artar. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman ise tam bir irtibat, bir mutluluk müessesesi olarak devreye girer. Allah Teala bütün insanları seviyor. Tevrat'ı indiriyor, İncil'i indiriyor, Kur'an'ı indiriyor. Bir de bakıyoruz ki Tevrat da 7 safha ve 4 teslim içeriyor. İncil de 7 safha ve 4 teslim içeriyor. Kur'an-ı Kerim de 4 teslim ve 7 safha ifade ediyor. Bir de bakıyoruz. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar bunu yaşamışlar. Ve sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca
İnsanlardan bir kısmı mutlaka bu mutlulukları yaşamış. İşte bir tarafta mutluluk var. Öbür tarafta da mutsuzluk. Kim mutluluğa ulaşmak istiyorsa mutlaka o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmak hedefine yönelik olmalıdır. Onu bir hedef ittihaz ettiği zaman Allah-u Teala'ya müracaat edecektir. Kime tabi olayım da ruhum vücudumdan ayrılsın ve sana ulaşsın. Ben de senin ermiş evliyandan olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişi huzur içinde yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah insana da verilen mahlukunu en çok sevdiği mahluk olarak yaratmıştır. Söylediğimiz gibi sadece ona ruhundan üfürmüştür. Ruhundan üfürdüğü tek bir mahluk vardır, insan. Allah Teala insandan onu mutlu etmek için ona üfürdüğü ruhunu geri ister. Bu ruhun teslimidir. Kim mürşidine ulaşır da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar ve Allah'ın mutlaka göstereceği mürşide ulaşırsa taviyeti o kişinin ruhunun vücudundan mutlaka ayrılmasını ve Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şu andaki bütün konuşmalarımızı hamdolsun ki siz artık televizyonlarınızdan izleyebilmektesiniz. Hamdolsun ki uzaydan sizlere ulaşmak imkanını Allah-u Teala bizlere bahşetti. Öyleyse biz sizlere Allah'ı anlatmakla, tanıtmakla görevli olan onun bu devirdeki vazifeni kıldığı kişi olarak size hep Allah'ı anlatıyoruz. Allah'ı anlattığımız zaman biz mutlu oluyoruz, siz de mutlu oluyorsunuz. Bir insana mutluluğu veren Allah'tır. Mutsuzluğu da şeytan. Kim Allah ile ne kadar bir ilişki gerçekleştirebilirse o kadar mutludur. Bu ilişkinin anahtarı ise zikirdir. Az zikir, orta seviyede bir zikir ve daimi zikir. Ya da az zikir, çok zikir ve daimi zikir. Üç ayrı faktör ifade eder. Günün yarısına kadar olan kesim az zikrin içine girer. Çok zikir yarısından çok daha öteye giden bir zikirdir. Bu çok zikir daimi zikre kadar ulaşır. Daimi zikre kadar artan zikir çok zikirdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi üçüncü safhaya, yani daimi zikre ulaşır. İşte asıl mutluluk oradadır. Neden? Çünkü zikriniz 24 saatin ne kadarını kaplıyorsa mutluluğunuz da aynı seviyededir. Çünkü nefsinizin kalbi ancak o kadar nur ihtiva eder. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa işte o daimi mutluluğu kuyruğundan yakalamış bir insandır.
daimi zikre ulaştıktan sonra artık geriye dönüş söz konusu değildir. Daimi zikir kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri alacağı için o kişide büyük değişiklikler olur. Ona kötülük yapılır, o kötülüğü yapana kötülükle cevap veremez. Allah Teala ona yardım eder. Başkalarının yaptığı kötülükleri ona daha az, daha az, daha az hissettirir. Allah daimi zikre ulaşan kulunu korur. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar Allah için yaşamak muhtevasını iyice yerli yerine oturtmalıdır. Kim ne kadar Allah için yaşıyor, işte mutluluğu o kadardır. Allah için yaşamaksa başkaları için yaşamaktır. Her gün ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz, onlara bir nebze mutluluk verebilirseniz, siz o kadar mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir gün yolunuzda gerçek anlamda devam edebilirseniz bir gün mutlaka Allah ile konuşmak şerefine ulaşırsınız. Konuştuğunuz zaman Allah'a ne kadar hamd ve şükür edeceğinizi şimdiden tahmin edebiliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Bütün insanlar bu hedefin en büyük temsilcileridir. Mutluluğun en büyük boyutta yaşandığı muhteva insan muhtevasıdır. Sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürmüştür. Bu şeref insandan başka bir varlıkta mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, neden insanlar mutsuz? Çünkü kendileri için yaşıyorlar. Kendilerine menfaat temin etmek için yaşıyorlar. Ve de bu menfaatin sağlanması sırasında da Allah'ın koyduğu temel kaidelerin çoğu zaman zedelendiğini görüyoruz. Kişi diğergâmlık ederek başka insanlara huzur vermek istikametinde bir gayetin sahibi olmak yerine kendi menfaatini düşünerek başkalarını sömürmeye kalkar. Bilmez ki öyle bir şey yapmasa, kendini insanlara adasa, Allah Teala ona beklemediği kadar para verecektir. Bunu bilmez. Ve de tamah eder. Paraya tamah eder. Ve onun paranın kendisini mutlu edeceğini tahayyül eder, hayal eder. Sonra da Allah Teala ona para verirse, ne kadar çok parası olursa olsun, mutsuz olduğunu görür. Çünkü mutluluk parayla satın alınmıyor. Mutluluk bir insanın Allah ile uyum halidir, nefsiyle uyum halidir,
çevresindeki insanlarla uyum halidir. Mutluluk bir uyumdur. Öyleyse Allah-u Teala insanı neye göre yaratmış? Kendi kanunlarına göre yaratmış. Ve bu kanunlar bir insanın nefsindeki afetlerin azalmasına paralel bir mutluluk seyrini muhtevasını alır. Ruhunuzu hangi ölçüde temizlediniz? Affedersiniz, ruhunuz zaten tertemiz. Nefsinizi hangi ölçülerde temizlediniz? Çünkü nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Nasıl bir olay bu? Ruh, afetlerle hiçbir ilişkisi olmayan, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemesi mümkün olmayan bir yapı taşır. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Nefsiniz ise bütün afetleri, 19 afetin hepsini muhtevasına almıştır. Dereceler birbirinden farklıdır. 19 afetin her birinin bir insandaki yüzdesi değişik bir hüviyet taşır. Bu da eşyanın tabiatına son derece aykırıdır. Nasıl insanların yüzleri, gözleri, kulakları, kaşları birbirinden farklı yaratılmışsa, bütün vücudu birbirinden farklı yaratılmışsa, bir insanın iç dünyasındaki muhteva da mutlaka farklılıklar taşır. Herkes kendi ortamında yaşar. Sadece bir ortam bile insanların mutluluk seviyesinin bir parçasını oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı düşünün her zaman. Allah bizden ne istiyor diye sorun. Kendi kendinize sorduğunuz bu sualin cevabını biz verelim. Allah sizin mutluluğunuzu istiyor. Onun için sizi sizin yaşantınıza en uygun ortamda dünyaya getirir. Çevrenizde bunu sağlayacak olan faktörleri bulundurur. Mutluluğunuzu sağlayacak olan faktörleri bulundurur. Bir insan ancak Allah'ın emirlerine itaat ederse hangi çevrede olursa olsun mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse şu dünya hayatı geçici bir hayattır. Ama insanların bir kısmı, küçük bir kısmı ne yazık ki mutlu olabilir. Geri kalanların hep mutsuz olduklarını görüyoruz. Kişi beni mutlu edecek olan şey paradır muhakkak diyor. Çok para kazanmak istiyor, kazanıyor. Ama mutluluğu artmıyor. Mutluluğunun artışı onun kazandığı parayı da gerektirir. Helal olmak kaydıyla ama yeterli değildir. Mutlu olmak nefsinizin tezkiye olmasıyla, yani nefs afetlerini %51 kaybetmesiyle yarıya ulaşır. %51'e ulaşır. Daimi zikre ulaştığında bütün afetler elimine olacağı için, devre dışı kalacağı için, bütün afetler yok olacağı için, yerine hasletler dolduracağı için o kişi %100 mutluluğu yaşayan bir insan olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala acaba niçin zikre farz kılmış? Sonra günün yarısından daha fazla zikrini için farz kılmış. Sonra daimi zikri için kılmış. Farz kılmış. Ne diyor? Veskürünallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de bir, otururken de iki, yan üstü yatarken de üç, hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Düşünün, bir insan bu üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır,
Ya oturuyordur ya da yatıyordur. Neden yan üstü yatarken tabirini kullanıyor Allah-u Teala? Çünkü hepimize yan üstü yatmamızı sağlık veriyor. Çünkü yan üstü yattığımız zaman bir kulağımız yastığa gelecektir. İşte o yastığa gelen kulağımız kalbimizin atışlarını duyacaktır. Ve kalbimizin her atışında çift atar kalp. Bu tarzda bir çift atışın sahibidir. Her çift atışta Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan kullanmayı öğreneceksiniz. Ve kalbinizin her çift atışında içinizdeki ses Allah kelimesini tekrar ederek uyuyacaksınız. Ve bir gün o tekrarın uyanırken de devam ettiğini göreceksiniz. İşte bunun manası bütün gece Allah'ı tekrar etmiş olmanızdır. Allah Teala size kalp gözünüzü açacak, melekleri gösterecek. Arkalarında kanat olan, kanatları başlarından daha yukarı kadar yükselen melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu oldukça etrafınızdaki meleklerin sayısı giderek artar. Onların hepsiyle her gece onları görerek bir mutluluğun içerisinde beraber olursunuz. Melekler yardımcınızdır. Her açıdan size yardım edeceklerdir. Allah Teala'nın dostlarıdırlar, sizin de dostlarınızdırlar. Yapacakları şey sadece her açıdan size yardım etmektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. İnsanları çok sevin. Sevdikçe daha çok onlar için yaşamaya başlayacaksınız. Daha çok onlar için yaşamaya başlayınca daha çok mutlu edeceksiniz. Mutlulukla başka insanların üzerinde vücuda getirdiğiniz ya da sizin sebep olduğunuz mutluluk bir paralellik arz eder. Başkalarını ne kadar mutlu ediyorsunuz, siz de o kadar mutlu olursunuz. Manası, etrafınızda 10 kişi varsa onlara verdiğiniz her mutluluk kadar siz de mutlu olacağınıza göre her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki öylesine mutlu olmanızı istiyor ki huzur ve mutluluk Allah'ın en çok severek yarattığı ve kendisinin ruhunu üfürdüğü tek mahluk insandır. İşte o insan olmak, onun için Allah'a insan olarak yaratıldığınız için ne kadar hamd ettiniz, şükretseniz azdır. Sevgili kardeşlerim,
Öylesine güzel bir düzen oluşturmuş ki Allah-u Teala. İnsanlar bir anlasalar Allah-u Teala'yı, bir Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirseler, Allah'a ulaşmayı dileseler, tabi olsalar, ruhlarını Allah'a teslim etseler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etseler, nefslerini Allah'a teslim etseler, muhlis olsalar, iradelerini Allah'a teslim etseler, bir mutluluk merdivenini kesintisiz mutluluğa kadar ulaştırmış olurlar. Onlar mutlu uyurlar, mutlu uyanırlar. Onlar mutluluğun kalesidirler. Mutluluğun temelinde en aktüel olan aynı zamanda en aksiyoner olan, tesir edici faktör olan nesne zikirdir. Bu zikrullah adını verdiğimiz Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar etmek veya diye sessiz olarak Allah'ın ismini tekrar etmek veya dilinizi bile kımıldatmadan iç sesinizle Allah'ın ismini tekrar etmek. İşte mutluluğun anahtarı. Zikreden kişi her zaman mutludur. Sevgili kardeşlerim, sizlere uydudan seslenmenin mutluluğunu yaşamak, bu öylesine güzel bir duygu ki, Allah'ın düşmanlarının Allah'ın dostlarına verebileceği eziyet, sıkıntı, engellemeler bir yere kadardır. Allah'ın müsaade ettiği kadardır. Ondan sonra Allah şartlarını koyar. İşte bizi sizlere ulaşmaktan engellemek için her şey yapıldı. Biz Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldık. Buraya Amerika'ya geldik. Amerika'da senelerce kaldık. Sonunda ne mi oldu? Sonunda güzel şeyler oldu. Buradan size rahatlıkla konuşabilmek imkanını, ulaşabilmek imkanını bulduk. Her zaman bizi bilgisayarlarınızdan izleyebildiniz. Ama şimdi çok daha farklı bir ortamda artık bizi evinizdeki televizyonlardan renkli olarak izliyorsunuz. Çünkü uydudan size ulaşmak imkanını Allah Teala bize bahşetti. Bu Allah Teala'nın bize verdiği en büyük nimettir. Hepimize. Sevgili kardeşlerim, her gün her taraftan haberler geliyor yeni kardeşlerimizin aramıza katıldığını anlatan. Her konferans birçok kardeşimizin aramıza katılmasına sebebiyet veriyor. Her sohbet, her anlatım, her gün ayrı ayrı cephelerde konuşmalar, sohbetler ve daha ötesi konferanslar devam ediyor. Her konferansta mutlaka birileri aramıza katılıyor. Din adamları giderek söylediklerimizi incelemek gereğini duyuyorlar ve bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördükleri zaman o zaman kendilerine onları kurtaracak olan şeylerin öğretilmemiş olduğunu fark ediyorlar.
Neden? Çünkü şeytan devreye girmiş, insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini, mürşide tabiyetini, ruhunun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudunu teslim etmesini, muhdis olmasını ve iradesini teslim etmesini muhtevasını alan bütün Kur'an ayetleri insanlardan uzaklaştırılmış. Kur'an okumayın demişler. Yani Kur'an'ı siz tatbik edemezsiniz. Anlayamazsınız da bu işi erbabına bırakın. Onlar okusunlar. Onlar bilsinler. Ama erbabını yokladığımız zaman bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberleri yok. Mürşide tabiyet onlar için çok yabancı bir konu. Tabiyet yoksa tabii ruhun Allah'a ulaşması da, fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de, iradenin teslimi de onlar için yabancı konular. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Hiç. Şeytan meydanı boş bulmuş ve de insanların manevi tekamülünü engellemeyi başarmış. Ama artık geçti o. Artık yeni bir devir açıldı. İşte bu devir bütün insanlara Allah'ın hakikatlerinin anlatılacağı, onların ruhlarını, bir, fizik vücutlarını, iki, nefslerini, üç ve iradelerini, dört, Allah'a teslim etmelerini bütün detaylarıyla açıklayan bir yeni dizayn kuruldu. Üstelik onların müdahale edemeyeceği bir dizayn, engelleyemeyeceği bir dizayn. Uydudan sizlere seslenme imkanını Allah Teala bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ve hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. İstiyoruz ki sadece sizler değil, başkaları da bu hakikatleri öğrensinler. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilesinler. Onlar da ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etsinler. Kaldı ki daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin mutluluğu otomatik olarak gelir yerleşir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar geçecek. 7-8 aylık devreyi ömrü boyunca unutamaz. Çünkü bu devre onun ruhunun Allah'a ulaştığı ama mutluluğunun şahikasına çıktığı bir devreyi ifade eder. Kişi o mutluluğu yaşarken Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler içindedir. Onu Allah-u Teala mutlu kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, biz de hepinize mutluluklar dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi bu vesileyle çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Hepiniz bizim için çok değerlisiniz sevgili kardeşlerim. Allah için yaşıyorsunuz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun.
İşte bizler ne kadar başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olursak, Allah-u Teala da bize o kadar mutluluk veriyor. Öyleyse hedefimiz ne? Hedefimiz başkalarını mutlu etmek suretiyle mutlu olmak. Allah-u Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da üç ayrı nebiye ait. Hazreti Musa bir nebiydi. Yani peygamberdi. Hazreti İsa bir nebiydi. Peygamberdi. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o da nebiydi. Yani peygamberdi. Birincisine Tevrat, ikincisine İncil, üçüncüsüne de Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala tarafından indirildi. Muhtevaya baktığımız zaman bunun değişmediğini görüyoruz. 7 safa ve 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa. Bu 7 safada ruhun, veçin, nefsin ve iradenin olmak üzere dört tane teslim söz konusu. Dinimizin adı İslam dini. Bir başka söylevle aslında aynı şeyi tekrar etmiş oluyoruz. İslam dini, teslim dini. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizim en üst kat cennetlere girmemizi ister. Ama bütün insanlar için hak etmek söz konusudur. Bu sebeple Kiramen Katibin melekleri bütün hayatımızı filme alırlar. Üç boyutlu olan bu filmde her saniye derecat kazanmak veya kaybetmek söz konusudur. Ve bu muhteva içinde her saniye hayatımız üç boyutlu olarak filme alınır, rakamsal standartlarda. Ve sonuca bakılır. Netice nedir? Kazandığımız dereceler kaybettiklerimizden fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Yoksa başka bir muhteva, kaybettiğimiz derecelerin fazlalığı bizi cehenneme götürür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor diye baktığımızda bizi mutlu olmamızı istiyor. Çünkü her pozitif olay bize mutluluk verir. Her
mutluluk veren olay ise bize derecat kazandırır. Ne zaman Allah'ın bize emrettiği görevleri yapmazsak o zaman derecat kaybederiz. Farz olan görevler Allah Teala'nın emridir. Gerçekleşmesi şarttır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar tatbikatı ifade eder. Ama İslam dini teslim dinidir. İkisi de İslam kelimesi de teslim kelimesi de silim kökünden gelir. Teslim olmak istikametinde kullanılır. Ve Tevrat'a baktığınız zaman da, İncil'e baktığınız zaman da, Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman da hep aynı şeyleri görürsünüz. Ruhun, fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Safalarsa Allah'a ulaşmayı denemekten başlar ve 7 safa oluşur. Neden? Allah Teala 7 kat cennet öngörmüştür. 7 kat cehennem vücuda getirmiştir. Öyleyse bütün insanların hayat filmleri dereceleriyle birlikte her an kazanılan veya kaybedilen derecelerle birlikte bizim gideceğimiz yeri tayin eder. İnsanlardan kim Allah'a ulaşmayı diler de ölürse birinci kat cennetin sahibi olarak ölmüştür. Böyle bir insan yaşasaydı mutlaka mürşidine ulaşacaktı, tabi olacaktı. Mürşidine ulaşıp da tabi olan bir kişi ölse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bu tabiyet onun ruhunun vücudundan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek olan bir davranış biçimini muhtevasını alır. O zaman ne olur? Kişi ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Başka bir ifade kullanalım. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Niçin böyle söylüyoruz? Allah Teala'nın sözü son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Bu ne ifade eder? O kişinin ermiş evliya olduğunu ifade eder. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Allah Teala, sevgili kardeşlerim, bunu garanti ediyor. Bir dilek bu hedefin gerçekleşmesi için yeterli. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'deki ifade? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Demek ki biz insanlar için bir dilek Allah'a göre yeterli. Yeter ki biz dileyelim. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de onlardan, ermiş evliyalardan birisi olayım. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar böyle dileselerdi ne olurdu? Hepsi cennete girerlerdi. Peki
Nasıl oluyor bu? Bir dilek yeterli olabilir mi? Evet. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cenneti. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere Allah'tan mürşidini sorarak hacet namazı kılmak suretiyle Allah'tan mürşidini sorarak Allah'ın gösterdiği o mürşide ulaşan kişi tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibi olur. Peki bu ona ne sağlar? Bu ona ruhunun vücudundan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkan kabileye katılmasını sağlar. Ne olur? 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Sonra oradan dikey bir yolculukta Settetül Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne olur Allah'a ulaşırsa ruh? O ruh Allah'a ermiş olur. Böyle olan insanlara Türkçe'de ermiş deniyor. Ermiş. Ermiş demek, evliya demek. Evliya demek, aslında biz evliya kelimesi çoğul olmasına rağmen onu tekil gibi kullanırız. Aa falanca mı o evliyadır deriz. Aslında o velidir dememiz lazım. Ama dilimize böyle girmiş, evliya kelimesi girmiş. Biz de hep öyle deriz, falanca mı o evliyadır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak, dost demek veli kelimesi, evliyanın çoğulu dostlar demek. Ama söylediğim gibi evliya kelimesi tekil olarak kullanılıyor. Ne oluyor? Güzel bir şey oluyor sevgili kardeşlerim. Onlar Allah'a ruhlarını ulaştırabilmek için bir mürşide mutlaka ulaşmak mecburiyetindedirler. Ta Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan itibaren Allah'ın cereyanının geçmesi temel esastır. Bu sebeple bir kişinin ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektirir. Böyle bir talep yoksa o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemediyse o zaman sevgili kardeşlerim o kişinin ruhunu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması mümkün değildir. Bu sebebe dayalı olarak herkesin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah'ın temel emridir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan iradenin teslimiyle neticelenen böyle bir tatbikat Tevrat'ta farz kılındığı gibi İncil'de de farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de farz kılınmıştır. Şu anda dünya üzerindeki 3 kitaplı tatbikat
ayrı ayrı peygamberler zamanında insanlara Allah Teala'nın o peygambere indirdiği kitapla gerçekleşir. Şu anda sırasıyla Musevilik, Hristiyanlık ve İslam olmak üzere üç peygamberin üç kitaplı dini söz konusudur. Hazreti Musa, Tevrat'ın, Hazreti İsa, İncil'in, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirildiği, kendilerine indirildiği peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller peygamber değildir. Her devirde, bütün kavimlerde mutlaka bir Resul Allah Teala tarafından o kavme tayin edilir. Ona Allah Teala açık bir şekilde emreder, vazifesini alır, o kavimde görev yapar hayatta olduğu sürece. Bunlar ya Nebi Resul'dür, Peygamber Resul'dür yani. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunlardandır. Ya da Veli Resul'dür. Nebi Resul'lerin bittiği noktadan itibaren artık Nebi Resul'ler bulunamayacağı için Veli Resul'ler devrin imamlığında üzerlerine almak mecburiyetindeler. Bununla vazifeli kılınmışlardır. O zaman bütün kavimlerde Allah Teala Resullerini vazifeli kılar. Nebiler Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona erdiği cihetle kıyamete kadar Nebi gelmeyecektir. Öyleyse Veli Resuller onların görevinde üstlenmek mecburiyetindirler. İşte her devirde Allah Teala mutlaka bu Resullerden birini devrin imamı olarak vazifelendirir. Nebi gelmeyeceği cihetle bir veli Resul'ün bu görevi üzerine alması gerektiği için Allah Teala bu tarzda bir dizaynı gerçekleştiriyor. Veli Resul devrin imamı oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? İstediği şey son derece basit. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 tane teslim yer alıyor. O zaman ritüeller, yani merasimler, geçen zaman parçaları içinde ne kadar değişiklik gösterirse göstersin, ortada bir sağlam iskele var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, birbirinin arkasından gelen iki tane olaydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala ona mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kılmak gereğini çok büyük bir ihtiyaç.

Ruhu mutlaka vücudunu terk edecek. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o ruh da katılacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın istediği şey bu kadar kolay. Bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhum sana ulaştır. İşte böyle bir dilek o kişinin Allah tarafından ruhunun Allah'a ulaştırılmasını mutlaka sağlayacaktır. Kalpten bir dilekse. Allah Teala ifadeyi son derece açık olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Demek ki biz insanlara düşen şey bir dilek. Böyle bir dileğin varlığı Allah Teala'yı mutlaka harekete geçiriyor ve ruhun mürşidine tabiyet anında vücuttan ayrılmasını Allah Teala temin ediyor ve Allah'a doğru yola çıkan bir kafileye o ruh da dahil oluyor. Böylece 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına çıkıyor ruh. 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculukla Sitret-i Münteha'ya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukta Sitret-i Münteha'ya ulaşıyor. Ve sonra da Allah'ın zatında yok oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın emrettiği şey bu teslimdir. Ruhun Allah'a teslimi bu birinci teslimdir. Ama üçüncü kat cenneti ifade eder. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir insan birinci kat cennete girer. Yaşarsa mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Ölse ikinci kat cennete varacaktır. Vücudundan ayrılan ruhu ise 7-8 aylık bir devrede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Neden mutlaka diyoruz? Çünkü o kişiye Allah verecektir zikir zevkini, Allah verecektir namaz zevkini, Allah verecektir vazifelerini yaptıkça onun mutlu olmasını sağlayıcı bir sevinci Allah ona verecektir, yaşatacaktır. Mutlulukla dolu bir 7-8 ay, 7 tane gök katını aşan, 7. gök katında 7 tane alemden geçen ruh, 7. alemden itibaren dikey bir yolculukla Allah'a doğru yükselecek, Sitret-i Münteha'ya ulaşacak. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır. Fani olacaktır. Yok olacaktır. Ne olmuştur? Kişi ermiş evliya olmuştur. Biliyorsunuz ki veli kelimesi dost demek. Evliya kelimesi ise dostlar demek. Ama Türkçemizde evliya kelimesi tekil olarak her tarafta kullanılmaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği şey her şeyden önce sevmektir, nefret etmemektir. İnsanlarla olan münasebetlerinde

0: Nefsin teslimi, iradenin teslimi garanti edilmiyor. Allah Teala onlara yardım etmeyecek mi? Onlara da yardım edecek tabii. Ama kişinin gayretine paralel bir seyir takip eder bu. Kişi bir gayretin sahibi değilse Allah Teala ona o istikamette yardım etmeyecektir. Çünkü her şey, ulaşılan her merhale bir gayretin, Allah için yapılan bir çalışmanın semeresi olmak mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey en azından ruhun Allah'a teslimidir. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, ölmüşse gene birinci kat cennete girecektir. Mürşidine tabi olup ölmüşse ikinci kat cennete girecektir. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırıp ölmüşse üçüncü kat cennete girecektir. Her biri için ayrı bir sonuç söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu hedefler barizdir, açıktır. Bizim hepimiz için dileğimiz, ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizdir. Ama daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ondan sonra ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi sizin gayretinize paralel olarak arka arkaya gelişecektir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, duasıyla Allah Teala'nın mutluluğuna ehil olmanızı diliyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed'dir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir yarenlikle birlikteyiz. Sizleri çok seviyoruz. Çok ama çok seviyoruz. Ve istiyoruz ki hepiniz birbirinizi çok sevin. Allah-u Teala'nın insanı yaratarak ona verdiği emir 7 Safa ve 4 Teslim'dir. Bunların her birisi mutluluğun daha büyük bir boyutunu temsil eder. Bir defa Allah'a ulaşmayı bir insan diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar o kişi muhteşem bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişi mutluluğu üst boyutta yaşayacak olan birisidir. Allah-u Teala bütün insanları mutlu kılmak istediği için 7 Safa'yı da şart kılmıştır, farz kılmıştır. 7 Safa'yı biliyorsunuz. 1. basamak da bir şey yok. 2. basamak da bir şey yok. Yani mutlulukla alakalı bir olay yok. Ama 3. basamakta insan Allah-u Teala tarafından seçiliyor. İnsanların %95'ten fazlası. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği anda

safhadadır ve cehennemden de kurtulmuştur. Evet sevgili kardeşlerim, bir tek dilek: Ya Rabbi, ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum demek, bir tek dilek bir insanı mutlaka cehennemden kurtarır. Kurtarır, mutlaka cennet ehli yapar. Neden? Bakın ne diyor Allah Teala en basit anlatım içerisinde. Rum Suresi 31. ayet-i kerime: Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ne olur takva sahibi olursa? Kaf Suresinin 31 ve 32. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğu cennet budur. Ve üzdü fetül cennetil cennet yaklaştırıldı takva sahiplerine. Takva sahipleri için deniyor Arapçada. Türkçede de bunu söyleyebiliriz aynen. Li için muttakin, takva sahipleri. Takva sahipleri için cennet takva sahipleri için yaklaştırıldı. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Hazama tuadune. İşte haza, işte bu ma şey tuadune. Vaat edildiğiniz şey. İşte vaat olunduğunuz şey budur. İşte vaat olunduğunuz şeyi size teslim ettik diyor Allah Teala. Li için külli bütün, li külli evvabin hafiz. Evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab demek, meaba sığınmış olan demek. Meab da Allah'ın zatı olan, sığınağın adı. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki, Allah'ın zatı en büyük sığınak, en güzel sığınaktır. En güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse bütün ruhların ister ölümle, ister hayattayken nefs tezkiyesi yaparak Allah'a ulaşma olsun, her ikisinde de sığınağa sığınmaları bütün insanlar için sonuçtur. Başka türlüsü mümkün değildir. Cehenneme gidecek olan insanların da, cennete gidecek olan insanların da ruhları mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bir farklılıkla, cehenneme gidecek olan insanların ruhları Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'ın zatına ulaştırılır. Cennete gidecek olan insanların ruhları onlar tarafından Allah'a ulaştırılır. Ruh seyri sülük yoluyla Allah'a ulaşır. Bunun için kişinin mürşidine ulaşıp tabi olması gerekir. Tabiyet sırasında mutlaka ruh vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte tabiyet sırasında devrin imamının ruhu gelir kişinin başının üzerine, onun başının üzerinde dikey yatay şekilde yerleşir. Ve o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt talakın geldi. Hadi Allah'a geri dön. Ruh bu noktada vücuttan ayrılır.
Derin imamının dergahına ulaşır. Oradan diğer bütün seyrisülükte olan ruhlarla birlikte birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına yükselecektir. Ve yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Sitedi müntahaya açacaktır, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Böyle bir ruh Allah'ın katında yok olur ve cennetin üçüncü katına ulaşır o kişinin fizik vücudu kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bu hakikatleri bizlere öğretmiş. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey, Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemektir. Mutlaka dilemelisiniz. İşte mutluluğun başlaması bununladır. Eğer dilemezseniz, o zaman Allah'ın cennetine asla giremezsiniz. Kim olursanız olun, ne yaparsanız yapın. İşte size mutluluğunuz için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini getirdik. Allah 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an'ı getirmiş. Mutluluğun şartlarını sıralamış. Seviyelerini de sıralamış. Ve sahabenin bütün bunları kademe kademe gerçekleştirdiğini de gene Kur'an-ı Kerim'in içine koymuş. İşte bu minval üzere olaylar dizisine baktığımız zaman ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin İslam'ın yedi safhasında yaşadıklarını, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz Kur'an ayetlerinde. Yeter mi? Yetmez. Bunların hepsinin üzerimize farz kılındığını da görüyoruz. Açık ve kesin bir muhtevada bunların hepsi var. Öyleyse gerçekten böyle mi? Evet, gerçekten böyle. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi. Münebbine ileyhi ve ettekuhu. Ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Peki, madem ki böyle, üzerimize farz, sahabede madem ki kurtuluşa ulaşmışlar, öyleyse onların hepsi sahabe adını verdiklerimiz Allah'a ulaşmayı dilediler. Öyle mi? Evet, aynen öyle. İşte Allah Teala Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vellezîne iştenebu't tâgûte en yâbudihâ ve en âbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşşir ibâdî." Sahabe için diyor ki ve onlar tağutun dostuyken tağuttan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaştılar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu oluyorlar. Bir. Dalaletteyken hidayette oluyorlar. İki.
cennetle müjdeleniyorlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Hem Allah'a kul olmak, şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmak, hem de sahabeden bahsediyoruz. Hem de cennete, cennetle müjdelenmek, sahabenin birinci kat cenneti hak ettikleri yer, burası Allah'a mülaki olmayı diledikleri nokta. Hepsi dilemişler. Sevgili kardeşlerim, o zaman neyle karşı karşıyayız? Kur'an bu asrın hidayet güneşidir. 21. asır. Bu asırda bütün dünya hidayete kavuşacaktır. İşte 14 asır evvel gördük ki üzerimize farz, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diye Allah Teala emir veriyor. Gördük ki bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Geçelim. Bundan sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyle bizatihi meşgul olur. Onların gözlerini, kulaklarını ve kalplerini irşat makamına karşı hazırlar. İrşat makamını gördükleri zaman onu herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak tanımlamaları için o kişilerin gözlerindeki icab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalplerindeki ikineti alır. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra onların görme, işitme ve idrak etme hastalarını değiştirir. Bu hastaları çalışır vaziyete getirir.

Görme hassasını harekete geçirir. İşitme hassasını harekete geçirir. İdrak etme hassasını harekete geçirir. Hem hastalarıyla hem uzuvlarıyla kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Bunun sonu tabiiyettir. İkinci safha tabiiyeti ifade eder. Bu noktaya gelebilmek için bir kişi 14. basamağa gelecektir. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah 14. basamağa ulaştırır. Ona zikri sevdirir. Ona namazı sevdirir. Ona orucu sevdirir. O kişinin oruç tutarken açlık hissetmesini önler. Namaz kılarken namazı zevk haline getirir. Ve bütün ibadetlerini severek yapan bir insan hüviyeti verir karşımızda. Böyle bir insan mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyet farz mı? Maide 35'te Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takva. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Arkasında da diyor ki ve zikir yapın diyor. Allah yolunda zikirle cihad edin diyor. Demek ki irşat makamını istemek bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor: Estaînu bis sabrı ve salatı İnneha lekebîretün illâ alel hâşiîn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Vestainu istiâne ile bir sabrı ve salatı sabırla istiâne edin, Allah'tan isteyin. Sabırla ve namazla Allah'tan istiâne edin, Allah'tan isteyin. İnnehâ lekebîretün. Muhakkak ki bu büyük bir iştir. Kebiretün bir iştir. Neden? Niçin Allah Teala böyle demiş? Çünkü eğer bir insan başlangıcı gerçekleştirmemişse, Allah Teala'ya ulaşmayı dilememişse, o kişi 24 saat Allah Teala'dan her gün Allah'a ulaşmayı dilese, mürşidini Allah Teala'dan istese, bunun için istihane namazı kılsa, Allah Teala ona hiçbir zaman mürşidini göstermez. O kişinin önce Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala'nın hediyesi var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ve istihane ederse, işte onlar için kapılar açık.
Çünkü Allah Teala der ki illa alel haşiin. Ama huşu sahipleri üzerine, huşu sahipleri hariç, onların üzerine böyle bir korku, mürşit bulamama korkusu yoktur diyor, gelmez diyor. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri hariç. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki, يَزُنُّونَ kesin şekilde inanmak. Onlar, اَلَّذ۪ينَ onlar ki يَزُنُّونَ inanırlar kesin şekilde, اَنَّهُمْ muhakkak ki onlar ileyhi raciun, ona, Allah'a rücu edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler kesin şekilde inanırlar ki Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracaklardır. Sadece huşu sahipleri. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen ve kalbinde dilediği anda kişi birinci huşunun sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci huşudadır. Sonra bu kişi mürşidine ulaşmayı diliyor Allah-u Teala'dan. Ve nefsinin kalbinde %2 nur birikimi onu ikinci huşuya ulaştırıyor. O kişinin kalbine Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala %2 rahmet nuru gönderiyor ve o kişi huşu sahibi bu %2 rahmet nuruyla ve huşu sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından kendisine mürşit gönderilmesini, mürşidin kendisine beyan edilmesini talep ediyor. O zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Neden? Neden gösteriyor? Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zikir yapmış. Allah evvela ondan evvel o muhtevayı açtıktan sonra görmeyen gözlerini irşat makamını görür hale getirdikten sonra işitmeyen kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirdikten sonra onda bütün bu güzellikleri tahakkuk ettirdikten sonra o kişiyi İlk huşunun sahibi yapıyor. %2 o kişinin kalbine rahmet nuru göndererek. Bu kişi huşu sahibi oldu. O zaman onun mürşidini Allah'tan sorma hakkı doğuyor. Ondan evvel de sorabilir mi? Sormasına bir engel yok. Cevap alamayabilir. Ama bu noktada mürşidine ulaştığı noktadan itibaren o kişi mutlak olarak Allah'tan cevabı alır. İşte hadis 16'daki kalbine %2 rahmet girmiş huşu sahibi, bir evvel söylediğimiz ayetteki huşu sahibidir. Allah Teala böylece bu iki ayet arasındaki irtibatı kurmuş.
Sadece huşu sahipleri buna ulaşabilir diyordu Allah Teala. Yani mürşidini Allah'tan sorarak istihaneyle o mürşide ulaşmaya sadece huşu sahipleri kadir olur. Allah Teala bunu böyle nasip ettiği için, kanun olarak koyduğu için ve Allah Teala o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide kişi ulaşacaktır. Kimi göstermişse mutlaka o ulaşabileceği bir yerdedir. O mürşide ulaşır kişi tabi olur. Gözyaşlarıyla yaptığı tabiyet o kişi için bir dönüm noktasıdır. Çünkü tabiyetle ruh vücuttan ayrılır. Tabi olduğu mürşidin dergahında ayrılır. O dergahtan devrin imamın dergahına ulaşır. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. Onarlık sıralar halinde ruhlar, erkekler sırası ayrı, hanımlar sırası ayrı olmak üzere onarlık sıralar halinde dizayn edilir. Son sıra her zaman 10 olmayabilir. Değişik rakamlarda olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu noktadan sonra mürşide tabiyet asıldır. Gördük ki farz. Kişi zikrini giderek ruhu vücuttan mürşidine tabi olduğundan ayrılmıştır. Devrin imamın dergahını açmıştır. Bu kişinin Allah'a ulaşması yapacağı zikirle kesin olarak ilişkilidir. Zikrini adım adım arttıracaktır. Arttırınca o kişinin ruhu diğer ruhlarla beraber önce birinci kata yükselir. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara ulaşacaktır. Zikirde giderek artacaktır ki bu olaylar tahakkuk etsin. Ve nihayet ruh yedinci gökyüzüne ulaşacak, yedi tane alemden geçecek. Zikir hocalarının da zikirini tamamlayıp Sittet-i Müntaha'ya, oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu vuslattır. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması. Üzerimize farz mı? Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılmış. Nem 82'de diyor ki: Allah'ı zikret ve veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek, her şeyden ayrılarak Allah'a ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi, ona, Allah'a ulaş. Üzerimize farz. Sadece bununla mı? Hayır. Allah Teala ve enibü ila rabbihim ve esluhu lehu diyor. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ruhunu ve cinin nefsini ve iradeni Allah'a teslim et diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda teslimler söz konusu oluyor. Ruhun Allah'a teslim olması gerçekleşiyor. Ruh yedi tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşarak Sittet-i Müntaha'ya ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor.
Demek ki üzerimize farz. Peki bütün sahabe ulaşmış mı? Bütün sahabe ulaşmış. Allah Teala'ya Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulaştığını söylüyor. Allah'a ulaşan kişi hidayete eren kişidir. Allah Teala onlar hidayete erdiler diyor Zümer 18'de. Bütün sahabe için onlar hidayete erdiler diyor. Öyleyse ifade şöyle, onlar sözü dinlerler ve sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Gördük ki hidayet üzerimize farz ve bütün sahabe de hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücut teslimi geliyor. O da üzerimize farz kılınmış. Allah Teala diyor ki, ey insanlar, fizik vücutlarınızı, beşlerinizi Allah'a teslim edin. Bunu şu tarzda anlatıyor Allah Teala. Ben sizden ahd almadım mı diyor. Ey Adem oğulları. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin. Ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacağınıza dair. İşte bu bir farzdır. İnnehu lekum adüvün mübin diyor. O size, şeytan size apaçık düşmandır. Şeytana kul olmak değil, bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kuldurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde gördük ki bütün sahabe şeytana kul iken şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyorlar. Birinci bölümde bunu söylemiştik. Birinci safhada. Bütün sahabe şeytana kul iken kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Burada da Adem oğulları diyor. Birincisinde ruhları Allah'a ulaşarak Allah'a kul oluyor. Bunda da fizik vücutları ey Adem oğulları diye geçiyor. Adem oğulları bizim fizik cesetlerimiz. Ben sizlerden ahd almadım Allah Teala diyor bana kul olacağına dair fizik vücutlarımızın Allah'a kul olacağına dair Allah'a ahd vermişiz. Bütün sahabenin fizik vücutları Allah'a kul olmuş. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimede Allah Teala Habibim diyor sen ve sana tabi olan de ki o ümmileri ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onları da teslim etmişler mi? Eğer dilerse onlar da hidayete ermişlerdir. Sonrası nefsin teslimi.
Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ederek ullelibap olduklarını söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Ve onların hepsi ulul erbab oldular diyor Allah Teala ve onlar ulul erbab oldular diyor. Kimdir ulul erbab? Âl-i İmrân 190 ve 191 bunun cevabını veriyor. Li ulul erbab yeskurullah yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul erbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeleri söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yatarken zikredenler daimi zikrin sahipleridir. Bütün sahibe daimi zikre ulaşmış. Daimi zikre ulaşınca nefslerinde hiç afet kalmamış bu insanların ve lüplerin sahipleri olmuşlar. Allah'a tezekkür etmek imkanının sahibi olmuşlar. Bütün sahibi ullelbap olmuş. Ullelbap ise daimi zikrin sahipleri olduğuna göre bütün sahibe daimi zikrin sahibi olmuş. Yani nefslerini Allah'a teslim etmişler. Sonraki makam İhlas makamı farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesiyle ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine yunefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanif kullar olmakla emrolundular. Allah'a hanifler olarak kul olmakla Ya Abdullah'e, Allah'a abd olmakla, kul olmakla emrolundular ve muhlisler olarak